0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, humil leyle illa qalila, nisfahu ev inqus minhu qalila, او زد عليه ورتب.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kar getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: en yusal ve yaqta'un ma amara Allah bihi en yusal ve yufsidun fil ard ulaike humul khasirun.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesine emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: حمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur.

0: خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

İsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.''

Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Biz demiştik ki, şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَإِذْ أَخَذْ

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

0: Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ

Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

Biz kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

iman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Ve iz

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.
1: وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْدَهْرِهِ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: يسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Peygamber'e Ra'ina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.

0: مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Em turidun en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min qabl.

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Ve akimus salate ve atuz zekâ ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indellâh. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.

Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.

Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. Ve

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena veb'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.

بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
1: Tilke ummetun kad halet leha ma kasabet ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu ya'malun.
0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: العراق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: Sibagatallahi ve men ehsenu minallahi sibagaten ve nahnu lehu abidun.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

الحاتم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله.

الله يا صبور يا الله يا الله يا الله.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl, zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul gashiyah. Vucuhun yawma idin khashi'ah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: olmaz.
1: Söyleyecek çok
0: sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا
13: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel efem.
2: 103.2 Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme ey
1: أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها. اللهم أصلح حكامها وولاتها. اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان. اللهم أصلح شأنهم. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
1: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
0: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com

0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 7.
2: 7.
1: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM.
4: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
5: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
6: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Hadis 45. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir. Hadis 46. Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti: ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler. Hadis 47. Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır. Hadis 48. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyurdu. Hadis 49. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: erkek olsun, kadın olsun, her mümin kimsenin kendisine, çocuğuna ve malına devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip tahammül gösterirse günahsız olarak Allah'a kavuşur. Hadis 50. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi: Uyeyne İbni Hısn Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur İbni Kays'a, yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır, beni kendisiyle görüştür dedi. Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince, ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun

0: Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir. 7 Araf 199 buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu. Hadis 51. Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz, buyurdu. Hadis 52. Ebu Yahya Useyd İbni Hudayr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ensardan biri, ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, şüphesiz sizler benden sonra dünya işlerinizde başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki havuz başında benimle buluşasınız, buyurdu. Hadis 53. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde, güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve, ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır, buyurdu. Ve şöyle devam etti. Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.
1: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allahümme Sultan.

0: Yüce Yaratıcı'yı tazim örnekleri. Yüce Yaratıcı'yı tazim etmek demek, kişinin gerek kanaat, gerek amel, gerekse ahlak noktasında her zaman hanif ve salih bir kimse olmaya çalışması, küfrü ve şirki andıran her şeyden teberri etmesi ve en güzel ahlakla ahlaklanması demektir. Yüce Mevla'ya gösterilmesi gereken şuurlu tazimin ve kurulması gereken sıkı irtibatın başlıca iki vesilesi veya iki belirtisi vardır. Birincisi ve en kuvvetli vesile, Yüce Allah'ın rızası ile yetinmek ve bu yetinmenin ifadesi olarak ona karşı tazim hisleriyle dolu olan kaliteli ve keyfiyetli bir hayat sürdürmek ve bu tazimin özeti olarak da sabah akşam onu tesbih etmek ve ona dua etmektir. Bunun en çarpıcı örneği Ammar bin Yasir, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Abdullah bin Mesud ve Miktat bin Esved gibileri hakkında indirildiği nakledilen şu ayetin ve benzerlerinin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. Ey Habibi Zişanım, onun rızasını isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların fakir müminleri senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları, o müminleri kovup da zalimlerden olasın. İkinci vesile, tam bir hanif ve tam bir Müslüman olarak marifet dolu bir ruha ve Hakk'a karşı aşina olan bir gönle sahip olmaktır. Bunun en çarpıcı örneği de Necaşi ile arkadaşlar hakkında nazil olduğu rivayet edilen şu ayetlerin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. O, bir kısım alim ve rahiplerin peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman aslında aşina olup da tanıdıkları bu haktan dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, iman ettik, artık bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz derler. Hem bizler, Rabbimizin bizi salihler zümresiyle beraber cennete koymasını derin bir arzu ve iştiyakla ümit ederken, neden Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim ki? Yani onlar, duydukları Hakk'a ve hakikatlere iman etmeyi engelleyen hiçbir sebep görmedikleri gibi, ayrıca salihler zümresinin güzel olan akıbet ve gamsız olan sürurlarını biliyor, onların bu yüksek hallerine ortak olma arzusu ve iştiyakını duyuyor ve bunu iman etmeyi gerektiren yüksek bir gerekçe olarak kabul ediyorlardı. Nitekim en muteber ve en sağlam kaynaklarda nakledildiğine göre ilk muhacirler sırf dinlerinin gereklerini özgürce yaşamak maksadıyla Habeşistan'a hicret ettikleri zaman Mekke müşrikleri hemen harekete geçip onların arkalarından bir heyet göndermiş ve bununla Habeş kralı olan Necaşi'yi etkilemek ve onu muhacirlerin aleyhinde tahrik etmek istemiş ve ondan muhacirlerin ilticalarını kabul etmemesini ve onları ülkesinde barındırmayıp kendilerine iade etmesini talep etmişlerdi. Bunun üzerine Necaşi hem ilme hem de ibadete düşkün olan ileri derecedeki bilginlerle bir meclis tertip etmiş ve Müslümanlarla müşrikleri birlikte dinlemek üzere hepsini oraya çağırmıştı. İşte tertiplenen bu mecliste Necaşi, Müslümanlara sizin peygamberiniz ve kitabınız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkında ne diyor diye sorduğunda, müminler adına Hazreti Cafer radıyallahu anh, Hazreti Meryem namına Kur'an'da bir surenin olduğunu söylemiş ve o tatlı namesiyle ve yanık sesiyle Meryem suresinin 16. ve 34. ayetleri arasını, arkasından da Taha suresinin ilk 9 ayetlerini okumuştu. Hazreti Cafer radıyallahu anh bir taraftan bu ayetleri okurken, diğer taraftan Necaşi ve yanındaki bilginler duydukları haşyet ve marifet karşısında derinden derine düşünmeye ve sonunda okunan ayetler karşısında kendilerini tutamayıp ağlamaya başlamışlardı. Hem yıllar sonra Necaşi Medine-i Münevvere'ye 70 kişilik bir heyet göndermişti. Bu heyet Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yasin suresini okumuştu. İşte onlar da okunan ayetler karşısında etkilenmiş ve yıllar önce ağlayan kralları Necaşi ve ileri gelen bazı bilginleri gibi onlar da duygulanmışlardı. İşte Cenab-ı Hak onların bu marifet dolu samimi hallerini Kur'an'da böyle ebedileştiriyor ve yüce namlarını böyle destekliyordu. Şimdi siz Yüce Allah'ın ezeli ve ebedi kelamında tebrik ve tebcil ettiği ve sabah akşam Yüce Allah'a ibadet etme ve ona duada bulunma hususunda onlara benzemeye çalışalım diye bizlere örnek olarak gösterdiği o mübarek sahabiler ve benzerleri gibi olmak istemez misiniz? Hem siz Yüce Allah'ın Kur'an'da tebrik ve tebcil ettiği ve örnek olarak gösterdiği Necaşi ile ilim ve ibadeti beraber götüren o bilginler gibi hakka ve hakikatlere karşı aynı arzu ve iştiyakı duymak, aynı saygıyı ve duyarlılığı göstermek ve bu vesileyle namınızı ebedileştirmek istemez misiniz? Hem gözleri kamaştırıp akılları hayrete düşüren ve kalbin zarlarını çatlatan kainattaki şu eksiksiz ilahi cemal ve kemal tecellileri karşısında yükseklerden gelip dökülen sular gibi çağlamak, susuzluktan çatlayacak hale gelen toprağı yeniden yeşertmek ve canlandırmak ve uğradığınız her yeri zümrüt yamaçlara veya yemyeşil vadilere dönüştürmek ve böyle şerefli bir hizmetle arkadan gelen neslin hafızalarında bir hatıra bırakmak istemez misiniz? İşte bunun yolu Yüce Mevla'nın rızasıyla yetinmek, marifet dolu bir ruha sahip olmak ve keyfiyetli bir hayat sürdürmektir. Tabi'in devrinde yaşamış hak dostlarının önde gelenlerinden olan ve gerek zaman gerekse mekan bakımından popyekün bütün İslam aleminin kendisiyle iftihar ettiği ulular kafilesinin serdarlarından birisi olarak tarihe geçen yüce ruhlu bir kadın vardır. Hazreti Rabiatül Adeviye. Hayatını istikamet, ibadet, hayır, iffet ve fazilet dairesinde geçirmiş olması itibariyle kendisine Ümmül Hayr, yani hayırların anası lakabı verilen son derece akıllı ve dirayetli bir kadın. Hazreti Rabia, erkeklerin pek çoğunun hayret ve imrenmelerine ve bu yüzden de kendilerine müracaat ederek pek çok hususta ders almalarına sebep olacak derecede yüksek hallere mazhar olduğu gibi tazarru ve niyazın sembolü, tevekkül ve teslimiyetin timsali, aşk ve iştiyakın numunesi, akıl ve iradenin billurlaşmış şekli olduğundan kendisine tacur rical, yani erkeklerin tacı unvanı verilen fazilet abidesi büyük bir kadındır. Onun bu derece yüksek bir liyakate hakkıyla sahip oluşunun en büyük şahidi Süfyan Sevri, Hasan Basri ve Süleyman Darani gibi başımızın tacı olan birçok büyüklerin kendisiyle şartları dahilinde ve işin nezaketi içerisinde görüşmüş olmaları ve ondan ibret dersi almış olmalarıdır. İşte bu mübarek kadının düşündürücü bir hali. Erkeklere akıl dağıtan bu mübarek kadın, yine akıllı ve imanlı olmanın gereği olarak zamanla dünyayla alakasını kesmiş ve kendisini tamamen ebedi hayatla ilgili hususlara, özellikle de iştiyakıyla yanıp tutuştuğu Cenab-ı Hakk'ın mukaddes cemalini seyredeceği o ebedi saadet anlarını düşünmeye ve o vuslat anları için hazırlık yapmaya vermiştir. Öyle ki çevresinde cereyan eden bütün hadiseler onun İslam terbiyesiyle gereği gibi yetişmesine vesile olmakta, maddi ve manevi duygularını kamçılamakta ve en yüce gayeyi elde etme hususunda kendisini teşvik etmekteydi. Nitekim kendisi bu halini şöyle anlatırken, ben ne zaman ezan sesini duysam kıyamet gününün ilan edilişini duyar gibi olurum. Ne zaman kar yağdığını görsem amel defterimin sayfalarının uçuşacağı anı hatırlarım. Ne zaman sıcakla karşılaşsam mahşerin sıcaklığını ve hesap gününün hararetini hatırıma getirir ve erimeye başlarım derdi. Akıllı insan hesaba çekilmeden önce ikide bir kendini hesaba çeker ve ahirete eli boş gitmemek için sürekli olarak çırpınır durur. Nitekim Hazreti Rabia validemiz kocası vefat edince dünya işlerinin tümünden ilgisini kesmiş ve kendisini tamamen hayır ve hasenat işlerine, özellikle de Cenab-ı Hakk'a kulluğa vermişti. Bir gün Hasan Basri Hazretleri çok hayati bir konuda konuşmak üzere Hazreti Rabia'nın yanına geldiğinde Hazreti Rabia ona şöyle demişti. Ey Hasan, kadının aklıyla nefsani arzuları arasındaki orantı nedir? Şayet erkeğin aklı ve nefsani arzularıyla kıyas edilecek olursa neticesi hakkında fikriniz ve görüşünüz nasıldır? Hasan Basri Hazretleri bu soruya şu cevabı verdi. Kadının aklı nefsani arzularının yanında onda bir kadardır. Kadının heva ve heveslerine meyli akli melekelerinden 9 misli daha baskındır. Erkeklere gelince erkeklerin aklı 9 fakat nefsani arzuları akıllarına kıyasla 1'dir. Hasan Basri'nin bu cevabı karşısında Hazreti Rabia'nın verdiği cevap onun ne derece akıllı ve iradeli ve ne derece hak dostu olduğunu göstermesi bakımından gerçekten düşündürücüdür. Hazreti Rabia şöyle cevap vermişti. Ben bir iple 9 köpeği bağlamaya güç yetirirken siz erkeklerin 9 iple bir köpeği koruyamayışınıza doğrusu çok hayret ediyorum. İşte akıllı insan, işte akıllı kadın ve işte akıllı erkeklerin kendisinden akıl dilendiği yüce bir hak dostu. Nitekim Hasan Basri Hazretleri aldığı bu hikmet dolu cevap karşısında gözyaşlarını tutamamış, ağlamış ve bu öğüt bana yeter diyerek oradan ayrılıp gitmişti. Akıllı bir insan nefsin ve şeytanın arkasından gidip de kıymetli ve değerli ömrünü kadın ve servet, makam ve şöhret gibi sonu gelmez bir kısım heves ve arzular peşinde harcamaz. Çünkü bütün bunlar suri ve fani şeylerdir. Dolayısıyla bunlar için yapılan bütün harcamalar da fanidir ve bu tür harcamalar ne yazık ki er geç karşılıksız olarak heba olup gidecektir. Hem bunları bilen bir mümin aklını kullanır, aklıyla işin akıbetini görür, iradesini iyice sağlamlaştırır da geçici olan şeylerin arkasına merakla takılıp gitmez ve güzelim ömrünü faydasız şeylerle heder etmez. Evet, akıllı ve kamil bir insan kalbini yok olmaya mahkum olan fani şeyleri değil, sürekli ve kesintisiz olan baki şeylere çevirir de ebedle tatmin olmaya ve ebedle huzur bulmaya çalışır. Bu husustaki sözlerimizi muhtereme validemiz Rabia Hatun'un şu iman, ihlas, tazim ve teslimiyet, akıl, aşk ve iştiyak dolu münacatıyla bitirelim. Allah'ım, benim seninle olan aram bozulmasın da, isterse bütün alemle aram bozuk olsun. Benim seninle olan irtibatım ve alakam yerinde ve sağlam olduktan sonra başka şeylere hiç mi hiç değer vermem. Allah'ım, bana dünyada nasip ettiğin bütün nimetleri dünyayı çok sevenlere ver. Bana cennette takdir edip ihsan edeceğin nimet ve lezzetleri de asi olan mümin kullarına ver. Bana gelince ben senden sadece senin lika ve cemali kemalinle müşerref olmayı, rü'yetini talep ediyorum. Bana da cemalinle müşerref olma nimet ve lezzetini ihsan eyle. İşte iman, işte gerçek akıbeti gören akıl, işte nefsi terbiye ve ıslah etmenin yolu ve işte Yüce Mevla'ya karşı duyulan ve duyulması gereken aşk ve iştiyak. Rabbim cümlemize bu güzel haslet ve huyları versin, iman, ihlas, tazim, teslimiyet ve iştiyak dolu münacatlar nasip etsin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
10: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

parçalarından birisi olduğunu iman ederek kabul ettiğimiz mesela hac ibadetini ne kadar yer değişikliğine uğratabiliriz? Mesela hac ibadetini Zilhicce ayında değil de Ramazan'da yapalım diyebilir miyiz? Mekke'de değil de Kudüs'te de yapalım diyebilir miyiz? Arafat'ta durmak zor oluyor, Mekke'de otelde kalalım diyebilir miyiz? Bir gün Arafat'ta vakfe yapılıyor ama biz bunu 5 güne çıkaralım diyebilir miyiz? Bir bütün olarak haçla oynanabilir mi? İçinden bölümlerle oynanabilir mi? Mesela namaz, mesela kurban, mesela oruç, bunlarla oynanabilir mi? Elbette cevap asla oynanamaz. Yoksa Müslümanlık olmaz. Neden? Tek cevap. Çünkü Allah böyle istiyor. Haccı böyle istiyor. Haccı öğle ile akşam namazı arasında vakfede bulunun Arafat'ta diye tembih etti, bitti. Biz bunu 24 saate çıkaramayız. Bir saat azaltamayız da. Allah ne buyurduysa ve nasıl buyurduysa. Müslümanlık böyle bir dindir. Elhamdülillah biz de bu şartlarda Müslümanız. Aziz kardeşlerim, Müslüman, Müslümanla kardeştir. İslam kardeşiyiz biz. Bu kardeşliği bizden kim istedi? Kur'an istedi. Allah böyle istiyor. Peki bir Müslüman olarak hacca dokunamadık, namaza dokunamadık, Ramazan orucuna dokunamadık, kardeşliğe dokunabilir miyiz? Cevap: hayır, dokunamayız. 72 saatten fazla küs kalabilir miyiz bir Müslümanla? Kalamayız. Neden? Allah böyle istiyor çünkü. Allah müminler kardeş olsun istiyor. Haccı değiştiremediğimiz sürece, Ramazan orucuyla oynayamadığımız sürece, namazın rekatlarıyla oynayamadığımız sürece kardeşliğimizle de oynayamayız. Hem mümin kardeşine arkadan vuran, gıybetini yapan, iftira eden olacaksın, hem de iyi Müslüman olacaksın. Olur mu? Olur, ama ne zaman? Abdestsiz kılıyorsun namazı, oluyor. Ramazan'da hem sigara içiyorsun hem oruçlusun, oluyor diyebiliyorsan o da olur. Peki kardeşlikle, Müslüman kardeşliğiyle orucun bir benzerliği mi var? Nasıl yok ki? Oruçla namaz birbirine benziyor mu hiç? Benzemiyor. Oruç başka bir şey, namaz başka bir şey. Ama ikisi de Allah'ın emri. İkisi de cennete sokuyor. İkisinin yüzünden de cehenneme girilecek belki. Oruç neyse, namaz neyse, Müslümanın Müslümanla kardeşliği de budur. Bizim Müslümanlarla kardeş olmamız hiçbir şekilde ahlakımızın gerektirdiği, insanlık için yaptığımız bir iş değildir. Allah böyle istediği için. Nasıl namazsız Müslümanlık, oruçsuz bir Müslümanlık asla yaşanamaz? Aynı şekilde kardeşleşmedikçe, birbirimizi anadan doğma kardeşlerden daha üstün koruyup kollamadıkça, Müslüman kardeşliği kıvamını yerleştirmedikçe asla Müslümanlık yaşayamayız. Namazsız Müslümanlık ne kadar olabilirse, kardeşliğin yaşanmadığı bir Müslümanlık da o kadar olabilir. Nasıl insanlar her türlü melaneti işledikleri halde biz de Müslümanız, hem de o biçim, Araplardan da iyi Müslümanız diye kendilerini kandırıyorlarsa, camide namaz kılarken bile benim mümin kardeşim diye bağrına basmadığı halde, hocası hocasıyla uğraşırken, müezzini öbür müezzinle uğraşırken, sakallısı sakalsızıyla, tarikatlısı tarikatsızıyla Müslüman olarak kardeşliğe yakışmayan işleri

0: yaptığımız zaman da o şekilde Müslüman oluruz işte. Bize göre yok bir benzeri bu Müslümanlığın, maşallah. Kim bu kararı verdi? Namaz kılmadığı halde süper Müslüman olduğunu düşünürken kim karar vermişti? Şeytan kandırmıştı. Hem namaz yok hem o biçim Müslüman. Şeytan kandırmıştı. Tamam gavur demiyorum ama süper Müslüman da değil. Kendi kendini kandırıyor. Arızalı, defolu Müslüman. Namaz yok, hac yok, oruç yok, faiz var, kumar var, zina var, hırsızlık var. Âlâ Müslüman. Kim kimi kandırıyor? Cennet Allah'ın, din Allah'ın. Kimin ne olduğuna da Allah karar versin. İşte namazı nereye oturtuyorsa zihnimiz, orucu haccı nereye oturtuyorsa, kardeşliğimizi de oraya oturtacağız. Irk aramıza girmeyecek. Derilerimizin, gözlerimizin, şakaklarımızın farkı araya girmeyecek. Zenginlik, fakirlik araya girmeyecek. Allah bizi rahmetiyle buluşturdu. Müslümanlığımız, kardeşliğimizin mührü oldu. Bu olmadığı zaman Müslümanlıkta sorun var. İstediğin kadar hacca git, İstediğin kadar oruç tut, arıza. Hacca giden Ramazan'da oruç tutmasa oluyor mu? Ya olur mu? Hele hacıysan daha fazla oruç tut deniyor, değil mi? Neden? İslamiyet'i niye parçalıyorsun deniyor. Namazı nereden öğrendik? Kur'an'dan. Haccı nereden öğrendik? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşliği de bundan öğreneceğiz. Kardeşlik kaynağımız da odur. Kolay bir şey mi? Elbette değil. Şeytanın da hedefinde bu. Nasıl Allah kardeş olmamızı murad etti ise, şeytan da kardeşliğimizi baltalamak için uğraşıyor. Adem aleyhisselamın dünyaya geldiği günden beri bunun için uğraşıyor. Kardeşlerim, ben güzel temenniler olarak bunu söylemiyorum. Benim temennilerim değil bunlar. Allah'ın emirleri. Bu ümmetin ilk Müslümanları, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, mümince kardeş oldukları için Allah onlardan razı oldu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ diye başlayan ayetler, birbirleriyle kardeşliğin harika örneklerini verdikleri için sizden razıyım dedi Allah onlara. Sadece namaz kıldıkları için değil, sadece kafirlerle savaştıkları için değil, Medine sokaklarında sanki tek anadan doğmuş 10.000 mümin olarak yaşayabildikleri için, bir ananın çocukları bile o kadar kenetlenmezken, onlar sadece iman ortak paydamızdır diye kenetlendikleri için Allah onlardan razı oldu. İbadete muvaffak oldular. Buna rağmen şeytan ara ara onların bu büyük başarısını tökezletmek için onları bari bir kere iki kere olsun, hadi bir salı günü olsun, bir çarşamba günü olsun, bir tartışın demeye cüret etti. Az kalsın yanılacaklardı. Sonra Allah'ın emrini hatırladılar. Kardeşliklerine zarar vermeden bu dünyada gittiler. Gerekiyorsa birbirlerinin karşısına çıktılar, kardeşliklerini öldürmeden ama. Kardeşliklerini öldürmediler. Hakkı aradılar, kardeşliği parçalamadılar. Bu da Allah'ın razı olduğu bir şey oldu. Kardeşlerim, eğer Resulullah'tan din öğreniyorsak, ki başka kimden öğreneceğiz biz? Felsefeden din öğrenmiyoruz. Avrupa'dan da almıyoruz. Allah'tan ve peygamberinden din öğreniyoruz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a yemin ederim ki diyor. Hepimizin bildiği hadis-i şerif. Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Ve Allah'a yeminle devam ediyor ki birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Dur burada. Ey küs mümin, ey öbür müminin aleyhinde mezhebi farklı olduğu için, tarikatı farklı olduğu için, yöresi farklı olduğu için, ırkı, etnik kimliği farklı olduğu için konuşan mümin, dur burada. Dur. Bak ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cennetin şartı imandır. İmanın şartı da mümini sevmektir, kardeş olmaktır. Arabı, Türk'ü yok bunun artık. Siyahı, beyazı yok bunun. Irkı yok. Allah var, Allah'ın kulları var. Kardeşliğin şartı. Demek ki kardeşlik, Müslüman kardeşliğimiz sadece insani bir ihtiyaç değil, İslami bir ibadet bu. Biz insan olarak zaten bir aradayız elhamdülillah, ama hiçbir şekilde namazdan da farklı görmüyoruz bunu. Namazı kılınca Allah kabul etsin denmesini istediğimiz gibi ve ya Rabbi kabul et dediğimiz gibi, neden? Namaz bir ibadet çünkü. Müminle bir arada iken ben mümin kardeşimle beraberliğimi de kabul et ya Rabbi diye ibadet listesine koyacağım. Çünkü sadece insani değil, İslami ve kulluk standartlarında kalan bir iş yapıyorum. Kardeşliğe böyle bakıyoruz. Biz kardeşliğimizi kazanç vesilesi görüyoruz. Ama bu kazanç dediğimiz şey sadece sermaye, para, tarla değil. Allah'ı kazanıyoruz kardeşlik sayesinde. Cenneti kazanıyoruz kardeşlik sayesinde. Ümmeti Muhammed'den olmayı kazanıyoruz kardeşliğimiz sayesinde. Elbette bu verdiğin kadar almayı, aldığın kadar veya daha fazlasını vermeyi gerektiriyor. Ben masraf etmeden ev sahibi olamadığım gibi, yüküne katlanmadan mümin kardeş sahibi de olamam. Elbette mümin kardeşimle yüküm olacak. O beni yüklenecek, ben onu yükleneceğim. Ve bu filan diyardaki, Yemen'deki, Afrika'daki mümin kardeşten önce evimdeki eşim, çocuklarım, akrabalık bağımız kadar veya ondan önce de bizimle mümin bağı içinde taşıyorlar. Bir erkek hanımına, bir hanım eşine bakarken aynı zamanda da mümin kardeşleriz biz diye bakacak ve böylece ödediği, yaptığı masrafların karşılığını tıpkı namazın karşılığını kimden bekliyorsa ondan beklediği için ufak tefek arızalardan dolayı şeytan yuvasına arıza sokamayacak. Evliliklerimiz çatlamayacak bu yüzden. Demek ki kardeşlerim, Allah için kardeşlik, her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenin görevidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediysen, senin annen baban ve bütün sülalenin milyonlarca kere daha kat büyük bir kalabalığı kardeş edinmeyi de kabul ediyorsun. Hem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin, hem de sadece senin ırkından ve renginden olan insanları kardeşin, hemşerin kabul edeceksin. Müslümanlık böyle bir din değil. Onun adına Yahudilik diyoruz biz. Kendi ırkınla sınırlandırılmış bir din, İslamiyet böyle bir din değil. Bunu kabullenmek ve bunu benimsemek Allah'ın nimetlerinden bir nimet görmek demektir. Neden? Çünkü kardeşliği ben benimsediğim zaman ve gerekli fedakarlığı da yaptığım zaman Allahu Teala için ibadet yapıyorum demektir. Ve bu ibadeti de Allah kabul ettiği zaman, tıpkı namazım gibi, orucum gibi, haccım gibi, zekatım gibi kabul ettiği zaman Allah, melekler bana sevap yazıyorlar demektir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani Müslim'de rivayet edilen hadisi şerifte, bir Allah için sevdiği kardeşini ziyarete giden birisinin önüne meleği insan şeklinde çıkarıyor. Merhaba, merhaba, selamun aleyküm, aleyküm selam diyorlar. Nereye gidiyorsun diyor. Şu karşıki köye gidiyorum. Ne yapacaksın orada diyor. Orada bir kardeşim var, onu Allah için ziyaret edeceğim, gönlünü alacağım diyor. Sen kimsin, nerelerden gelirsin, tanımadım seni diyor. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir meleğim diyor. Bu ziyaretin Allah'ın hoşuna gitti, senden razı oldu, onu sana haber vermek için gönderdi beni diyor. Demek ki Arafat'ta lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur ya Rabbi diyen kullarına hoş geldiniz cennetime buyurduğu gibi Allahu Teala, demek ki mümin kardeşlerini koruyan kullarına da böyle buyuruyor demek ki. Elhamdülillah, bu çok büyük bir nimet. Kardeşlerim, sadece hacca gidenler, aynı uçakla gidip geldikleri, aynı kafilede oldukları için hac arkadaşı oluyorlarsa, vay bizim halimize. Vay, biz büyük bir elma ağacından iki tane elma koparıp elma budur deyip gerisini çöpe atmamız gibi olur bu. Biz Arafat'a gelen gelmeyeniyle milyar Müslümanı kardeş edinmişiz bir defa. Hacı arkadaşı o hacı arkadaşı. Kardeşliğin altında bir düzey o. Bu nimeti evinde, iş yerinde, arkadaşlarıyla veya dostlarıyla iman kardeşliği üzerinde koruyabilenlere ne mutlu. Çünkü Allahu Teala hani onlardan razı oldu, onun ötesinde iki mümin birbirini Allah için sevmeyi becerdikleri zaman, bu becerilmesi zor bir iş ama kolay değil, bunu becerebildikleri zaman biz aile olarak, karı koca olarak anlaşamıyoruz, İş ortağı olarak anlaşamıyoruz, aslında sorun var aramızda, ama iman kardeşliği her şeye rağmen bizi bir arada tutuyor, imanımıza saygı gösteriyoruz, Müslüman kimliğimiz bizi bir arada tutuyor dediğimiz zaman, Allah için bir arada duran, ticaretin bile bir arada tutamadığı, evlilik bağının bile bir arada tutamadığı, ama iman kardeşliğinin bir arada tuttuğu kimseler olarak Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ümmetin adaletli insanı olarak cennete girdiği kadrodan biz iki kişi birbirini seven kimseler olarak arşın gölgesiyle, gölgelenecek bir kadroyla cennete gireriz Allah'ın izniyle. Demek ki kardeşlerim, insani bir görev olmanın ötesinde Allah'ın şeriatına ait ciddi bir görev, iman kardeşliğimiz, mümin kardeşliğimiz, Müslümanlarla bir arada durma arzumuz. Elbette Allah bize bunu nasip etsin. Aman ne büyük nimet diye arzu edeceğiz. Bunun için dualar edeceğiz. Mümin kardeşlerimize sadece öldüklerinde Allah rahmet etsin diye değil, hayattayken ya Rabbi kardeşlerimize selamet ver, afiyetler ver, bizim kardeşliğimizi güçlü yap diye dualar edeceğiz. Tıpkı hacca giden bize haç şartlarında, Arafat'ta, Kabe'de dua etti, bizim de buradan Allah haccını kabul etsin diye dua ettiğimiz gibi, haç gibi bir görev ifa ediyoruz. Ama kardeşlik Allah'ın diktiği bir ağaçtır. O ağacın bir kökü benim yüreğimde, öbür kökü milyonlarca müminin yüreğindedir. Böyle bir enteresan ağaç bu. Ama bunu sulamak, bunu yaşatmak, dalını budağını korumak benim vazifem. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam yayın aranızda buyuruyor. Çünkü esselamu aleyküm demek, müminin birbirine emniyet duası, huzur duası yapması demektir ki bu ona da dönecek. Selam şart. Tebessüm eden mümin olacağız. Sırıtan değil ama tebessüm eden mümin olacağız. Müminlere karşı doğru olacağız. Yalanı Allah haram ettiği için zaten kendimize yakıştırmayız. Ama mümin kardeşime karşı da yalan ikinci kere benim için sakıncalı olacak. Dost doğru bir kardeşiz biz. Yumuşağız birbirimize karşı. Bana ihtiyacı olmaya görsün kardeşimin. Kendi ihtiyacımı görür gibi ihtiyacını göreceğim. Sadece deprem olduğu zaman, kıtlık olduğu zaman, sel olduğu zaman değil. Ve bu ihtiyacı hep buğday vermek, ayakkabı vermek olarak da görmeyeceğim. Ceket vermek olarak, okul defteri dağıtmak olarak görmeyeceğim. Kardeşimin gün olur morale ihtiyacı, paraya ihtiyacından daha fazla olur. Ben moral depolarım ona. Giderim onunla çayını içerim. Onun yanında gezerim. Onu benim balkonuma getiririm. Muhabbet ederiz. Moral bazen akıl vermek, bazen yanında durmak, bazen sırtını okşamak, bazen onun bunaldığı, artık çaresiz kaldığı çocuğunu alıp iki gün onu rahatlamak. Her neyse, müminin derdi neyse o dertle ilgilenmek benim kardeş olduğum için yapmam gereken, o Allah'ın diktiği bir kökü benim yüreğimde, diğer milyarlarca kökü benden 1000 sene önce, 5000 sene önce yaşamış, ta Şiit aleyhisselam zamanında İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamış müminlerin yüreğinde var olan kökler var ya, hepimizin bu köklerinden de koca bir cennet ağacı çıkacak diye umut ettiğimiz bu ağacı sulamak için ben mümin kardeşime destek olacağım diye bir düşüncem olacak. Hediyeleşeceğiz. Yağcılık için değil, force için değil, gücümüzü göstermek için değil, bizim kullanmadığımız bir şeyi ona vermiş olmak için değil, Allah için hediyeleşeceğiz. Yardım gerektiği zaman yardım edeceğim. Ve aramızda yemek olacak. Mutfak gösterisi, mutfak reklamı yapmak için değil. Bir çorbamız var, onu beraber paylaşma lezzetini yaşamak için. Şeytan bizi bir sofraya oturmaz, birilerine yüz vermez, tebessüm etmez, görmek istiyor. Allah da bir tas çorbayı beraber içerler diye görmek istiyor bizi. Allah öyle görsün diye ben onun sofrasına oturacağım, o benim soframa oturacak. Belki de sofralarımız birbirimizin kalitesinin çok altında olacak. Hani asla benim evimde olmayacak şeyleri onun evinde yiyeceğim, o da aynı şekilde benim evime gelecek. Neden? Biz aslında bir tas çorbanın hayranları değiliz. O bir tas çorba ile bizi cennete alacak olan Allah'ın kulluğunu yapmak istiyoruz diye düşüneceğiz. Ve bunun için birbirimizi ziyaret edeceğiz. Ama ziyaretimizi vakit israfına dönüştürmeyeceğiz. Ziyaretimizi birbirimizin onurunu zedeleyecek işlerle yapmayacağız. Birbirimizi harama düşürecek ziyaretler yapmayacağız. Yani kadın ayrı oturacak, erkek ayrı oturacak. Birbirimizin mahremiyetine dikkat edeceğiz. Birbirimizin sırlarını koruyacağız. Tıpkı namaz kılarken abdestimi korumazsam bu namaz bozulur düşündüğüm gibi mümin kardeşimin de sırrını koruyacağım. Yok sosyal medyada çıktı, faşist medyada çıktı, ben ne anlarım demeyeceğim. Müminin sırrı benim sırrımdır. Onun onuru benim onurumdur. Onun yanlışlarını örteceğim. Onun arkasından dualar edeceğim. Onun yapmaması gereken şeyleri yapması durumunda düzelmesi için yardım edeceğim. Onun hakkında hüsnü zan besleyeceğim. Ne yapıyorum ben? Namazı kıbleye karşı seccade serip abdestimle elbisemi giyerek kılmak nasıl namazın altyapısını ve fiziki görüntüsünü oluşturuyorsa, mümin kardeş içinde neler yapmam gerektiğini anlatıyorum. Mümin kardeş olmak Allah için yapılan bir ibadettir. Bu ibadeti yapmak sadece kuru temenni değildir. Akrabanı tercih edip gerisini bıraktığın zaman sen o camide kılarım bu camide kılmam diyen birine benzersin. Hayır. Mümin kardeşliğin bir bedeli var. Mümin kardeşliğimin gereği olarak ben ona nasihat edeceğim. Onun ibadetlerinde, ailesinde, ticaretinde, ahlakında yanlış yaptığı şeyleri düzelteceğim. Ve bu dolayısıyla ben ibadet eden, zikreden, salih bir mümin olarak Rabbime gitmek istediğim gibi benim kardeşlerimin de salih, abid ve zakir kimseler olarak, yani orijinal, iyi müminler olarak Allah'a ulaşmaları için gayret edeceğim. Ben bir kere söyledim, bu böyle olmaz dedim. Yine yaptı, yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Şeytan bana bir kere namaz kılma dedi. Ben gittim kıldım. Bir daha dedi, bir daha kıldım. Bir daha dedi, bir daha kıldım. Şeytanla kavgam benim kıyamete kadar devam edecek. Eğer kıyamete kadar ömrüm varsa. Kardeşlik de bu şeytanın namaz kılma dediği gibi benzer şekilde ifsad olacak, bozulacak, hatalarla dolu bir olay. Dolayısıyla sürekli tek vücut gibi bir mümin kardeşliği sergileyeceğiz ki Allah bizden razı olsun. Onun özrünü, özür dilemesi durumunda özrünü kabul edeceğim. Arkasından dualar edeceğim. 3 günden fazla küsmeyeceğim. Niye? Çünkü 3 günden fazla elektrikleri kestin mi sen? Buzdolabındaki, derin dondurucudaki şeyler bile sulanır, çürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani insanız, Olur, küseriz, darılırız. 72 saatten fazlasına izin vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü dolaba koyduğun her şey bozulacak. Neyi? Ne koyduk dolaba biz? O kardeşlik sayesinde Allah'ın rızasını koyduk. Peygamber aleyhisselama ümmet olduğumuzu koyduk. Sevap biriktiriyoruz. Selam diyorum, o da selam diyor. Birbirimize dua ediyoruz. Hep bunlar sevap olarak yazılıyor. Çektiğim sıkıntı kardeşliği yapacağım diye, mümin kardeşliğim gerçekleşecek diye çektiğim eziyet sevap olarak yazılıyor. Eğer 72 saatten fazla küs kalırsam mümine, bu mümin eşim de olabilir, çocuklarım olabilir, komşum olabilir, akrabam olabilir, hiç önemli değil. Mümin mi? 72 saatten fazla fişini çekemezsin bunun. İçinde sakladığın şeyler çürür sonra. O çürük şeyleri de Allah'ın huzuruna götüremezsin. Kardeşlerim, şunu unutmuyoruz. İman kardeşliği Allah'ın korumamızı istediği bir ibadettir. Namazı koruduğumuz gibi, haccı koruduğumuz gibi, sadakamızı koruduğumuz gibi, kestiğimiz kurbanı koruduğumuz gibi, kardeşlik de korunması gereken bir değerdir. Dünya zevkleri, basit dünya çıkarları kardeşliğimizi ifsad etmemelidir. İşlediğimiz günahlar, haramlar kesinlikle ibadetlerimizi çürütüyor. Çürüttüğü ibadetlerden biri de bizim iman kardeşliğimizdir. Şeriatımızın koyduğu terbiye kurallarına dikkat edeceğiz. Bu nedir? Gıybet etmeyeceğiz. Suizanda bulunmayacağız. Kardeşimizle ilgili bize en kötü haber bile verilse onu noter imzası dahi olsa yine incelemeye çalışacağız. İnceleyelim. Çünkü Allah buyuruyor ki bir duyduğunuz haberden dolayı kardeşliğinizi hemen bozmayın buyuruyor. İnceleyin bakalım. Mişler muşlarla yapmış etmiş de asla biz oturup kardeşliğimizi zedeleyemeyiz. Hatta bu konuda mizah ve espriyi bile ölçülü yapacağız ki mümin kardeşimizle şeytan aramızda bir sıkıntı sokmasın. Muhakkak tartışmamız olacaktır. Neticede insanız. Tartışırken de şeriatımızın koyduğu terbiyelere dikkat edeceğiz. Ve birbirimizin sevgisini ve birbirimize olan bazı küslükleri, bazı tartışmaları muhakkak bir ölçüye göre yapacağız. Tapınır gibi sevmek de yok bizde. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Severken bir miktar boşluk bırakın buyuruyor. %100 olmasın, %95 olsun. Yarın manevra yapabileceğin bir boşluk bırak. Kızdığın, nefret ettiğin zaman da yarın özür diyebileceğin, dileyebileceğin bir boşluk bırak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tıpkı ne gibi? Namaz kılıyoruz diye sabaha kadar namaz kılmak yok ki. Biraz da yatacaksın. Bu bizim kardeşliği, mümin kardeşliğimizi, Allah'ın rızasını kazanacağımız ve cennette mükafatını göreceğimiz bir ibadet olarak anlayıp anlamadığımıza bağlıdır. Allah hepimizi bu kardeşlikle donatsın. Bunu başarmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah'u

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişi ben. Liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 31 06 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
3: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: 34 Özkonak Kuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bugün de geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanmış bazı olaylardan bahsedeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Geçtiğimiz haftalarda Yemen'de yaşananlarla ilgili bilgi vermiştiniz. Bugün de ilk olarak Yemen'le ilgili bu hafta yaşananlar nelerdir ve siz neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Tabii Muhammed Haşim Hamidi gibi olayı izleyen ve Londra'da müstakille kanalı olan Zavat şöyle soruyor. Diyorlar ki ya Suudi Arabistan savunmaya bu kadar para yatırıyor. Peki bu işçilerin hakkından gelemiyor mu? Yani o kadar parası var Suudi Arabistan'ın. Askeri mühimmat vesairesi var, almış durumda. Neden işte başkalarından bu şekilde Amerika olsun, işte Türkiye, Pakistan gibi ülkelerden medet umuyor, yardım bekliyor vesaire. Yani kendi sükûnü kendi dikemiyor mu diyorlar en azından. Bu makul bir soru. Tabii Suudi Arabistan gibi ülkeler İbn Haldun'un dediği gibi rahata batmışlar, batmış durumdalar. Dolayısıyla savaş azimleri yok. Yani bir defa peşinden söylemek lazım. Savaş etmek için bir gayesi olması lazım insanın. Yani fedakarlıkta bulunması için aziz gayeleri olması lazım. Ve Suudi Arabistan ise tüketim toplumu. Yani tüketim toplumu olmuş durumda. Buradan bir şey hatırlatayım. Şimdi 1974 yılında işte petrol ambargosu oluyor. Uygulanıyor. Batılı ülkelere karşı. O zaman Suudi Arabistan'ın başında Kral Faysal var. Faysal idealist bir adam. Afrika'ya falan İslam'ı yaymak için çok çaba sarf vesaire. Filistin meselesinden kaynaklı olarak, Filistin meselesiyle bağlantılı olarak Batı'ya ambargo uyguluyor. Petrol ambargosu uyguluyor. Bundan vazgeçirmek için o dönemin Dışişleri Bakanı olan Kissinger Suudi Arabistan'a geliyor. Suudi Arabistan'da kralla görüşüyor. Kral önce onu çöle götürüyor. Çölde develerin arasında çadırların içinde ağırlıyor, karşılıyor vesaire. Şunu söylüyor, diyor ki ya siz diyor petrole muhtaçsınız, ihtiyacınız var. Yani Gadillah'tan inip bisiklete binemezsiniz. Ama biz diyor tekrar develerin içine dönebiliriz. Yani develerin sütüyle vesaire, yani şeyle hayatımızı idame ettirebiliriz. Dolayısıyla siz bilirsiniz, yani biz ambargoda kararlıyız, yani bizim dediklerimiz yapılıncaya kadar ambargo uygulanacak. Nedir o? İşte Filistin meselesiyle ilgili dönemde gelişme sağlanması isteniyor. Özellikle 73 savaşından sonra, Enver Sadat'la işte İsrail arasında girişilen savaştan sonra Körfez ülkeleri de Suudi Arabistan riyasetinde buna destek veriyorlar. Yani ambargoyu uyguluyorlar. İşte Batı'yı dize getirmeye çalışıyorlar. İsrail'in arkasında Batı var. Şimdi bugünden baktığımız zaman, o güne baktığımız zaman tabii ki Kral Faysal haklı. O dönemde henüz petrolün nimetleriyle, doların nimetleriyle yeni tanışmışlar. Dolayısıyla terk edebilirler. Yani asıllarına rücu edebilirler, dönerim. Ama o günden bugüne baktığımız zaman çok değişiklikler olmuş. Yani şimdi tamamen tüketim toplumu, refah toplumu haline gelmiş Suudi Arabistan. Yani idealler uğruna savaşmayı göze alamayacak durumdalar. Dolayısıyla Husiler karşısında niye tutamıyorlar sorusunun cevaplarından bir tanesi bu. Yani İbn Haldun da mukaddimesinde bunu belirtiyor. Yani medeniyet içinde devri alemden bahsediyor bu şekilde. İşte ilk önce böyle ne diyelim, taşradan gelen güçlerin zamanla dinamik olduklarından dolayı, gözpek olduklarından dolayı iktidara doğru yürüyeceklerini beyan ediyor. Ondan sonraki safhalarda kademe kademe ne yapıyor? Onlar da iktidarın medeniyetin nimetleriyle tanışınca bu sefer gevşiyorlar. Gevşiyorlar. Gevşeyince de savaş azmini kaybediyorlar. Dolayısıyla onların yerine başkaları alıyor. Daha taşlıdan gelenler alıyor bu defa. Yani devri daim oluyor. Onu söylüyor. Suudi Arabistan'da böyle. Dolayısıyla Husilerin yani başarılı olmalarının arkasında yatan sahiplerden, faktörlerden bir tanesi bu. Dureydiri diye bir adam vardı. O da bu Husilerin ilerleyişiyle alakalı olarak tabii şunları söylüyor. Diyor ki yani burada birkaç tane faktör var. Bir tanesi şu şeyin dağınık olması. Ne diyelim bu Yemen resmi hükümetinin birliklerinin bir şekilde dağınık olmaları, cepheleri parayla satmaları. Neden? Emir komuta zincirlerinde bir zafiyet söz konusu. Yani doğrudur emir komuta zinciri vesaire yok. Dolayısıyla cepheleri satıyorlar. Orada Tarık Salih diye birisi mesela işte eski devlet başkanının yeğeni veya akrabalarından bir tanesi Ali Abdullah Salih'in bunun cepheyi sattığı mütevatir olarak herkes tarafından anlatılıyor. Niye satıyor? Bir, demek ki yani ciddi bir savaşa tutuşmak istemiyor, canını feda etmek istemiyor. İkincisi, cephe gerisinde tabii cepheler satılıyor. Afganistan'da olduğu, Irak'ta olduğu vesaire yerlerde oldu. Bu şeylerde dediğimiz gibi pazarlıklarla şehirlerin el değiştirmesini sağlıyorlar. Yani kendilerine zimmetlerine geçiyorlar. İşte ya parayla ya başka şeylerle dediğimiz gibi teşvik edici şeylerle, unsurlarla bir şekilde karşı tarafı ikna ediyorlar. Onlar da çekiliyorlar. Suudi Arabistan'ın desteklediği cephenin dağınıklığına mukabil emir komuta zinciri Husiler de güçlü. Dolayısıyla bu emir komuta zinciriyle vesaire üstünlük sağlıyorlar diyebiliriz. Şimdi tabii Suudi Arabistan'ı destekleme konusu da Yemen konusuna bağlı olarak gündeme geldi. New York'ta toplantılar sırasında bazı toplantılar oldu. İşte Suudi Arabistan Savunma Bakanı, Türkiye Savunma Bakanı ve Pakistan Savunma Bakanları bir araya geldiler. Ve Suudi Arabistan'ın ihtiyaçlarını görüştüler. Cumhurbaşkanı da ilk defa Mekke İttifakı'nın Yemen Savaşı ile ilgili boyutlarını ele aldı. Yani işte destek verebilir miyiz? Yemen'e asker sevk edebilir miyiz? Ya da Yemen tezkeresi çıkartabilir miyiz? Şeklinde işte beklenen sorulara cevaplar verdi. Kapıyı kapatmadı ama öncelikli olarak lojistik destek ve mühimmat desteği, askeri destek verilebileceğini, dolayısıyla bunlar üzerinden Suudi Arabistan'ın kendini savunabileceği ama artı talepler karşısında da açık olduklarını söylüyor. Yani aktif olarak savaşa katılabilir mi Türkiye, Pakistan'la birlikte, Suudi Arabistan'ın yanında yani. Tabii ona da kapıyı kapatmadı. Yani çok net bir cevap vermemekle birlikte kapıyı kapatmadı. Bunun olabileceğini vesaire ifade etti. Bu olursa Türkiye uzun yıllardan beri, Osmanlılardan beri belki ilk defa dediğimiz gibi Yemen'e asker göndermiş olacak ve asker çıkarmış olacak. Tabii dediğimiz gibi emir komuta zincirinin sağlam alınması için aslında belki başka ülkelerin bu şekilde öncülük etmesi lazım. Bu Pakistan mı olur, Türkiye mi olur bilemiyoruz ama Pakistan'ın da buna yatkın olduğu biliniyor. Daha önce de Pakistan Başbakanı Şerif bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı da bu yönde açıklamalarda bulundu. Yani kapıyı kapatmadılar. Suudi Arabistan'a destek verebileceklerini ifade ettiler. Bir şekilde yani içini doldurmamakla birlikte yani mahiyetini tam olarak açıklamamak. Suudi Arabistan'a destek vereceklerini söylediler. Bu Husiler açısından caydırıcı olur mu? Tabii ki bilemiyoruz. Ama asıl şey şu, şimdi Malik bin Nebi'nin bir çıkarımı var, değerlendirmesi var. Onu şunu söylüyor, yenilgiler dışarıdan gelmez, iç bünyeden kaynaklanır diyor. Yani yenilgiler hakikaten öyle. Yani sizin iç bünyeniz sağlamsa sizi kimse yenemez, sırtınızı yener, getiremez. Dolayısıyla İşbirliğinin mutlaka sağlam olması lazım. Dıştan gelen yardımın da etkili olabilmesi için işbirliğinin sağlam olması lazım. Ama Suudi Arabistan gibi ülkeler çürüme gösteriyorlar. Yani Körfez ülkeleri vesaire çürüme gösteriyorlar. Dolayısıyla savaşa dayanıklı değiller. Bu durumda Türkiye'nin ve Pakistan'ın katkıları ne kadar etkili olabilir? Bu bir soru işareti. Bilemiyorum. Yani başkalarının namına savaşmak gibi olur. Ama sonuç itibariyle bir savunma anlaşması bu. Yani Cumhurbaşkanı veya başkalarının dediği gibi kimseyi hedef almıyor. Pakistan da öyle diyor. Biz Hindistan'ı hedef almak için bu anlaşmayı yapmadık. Türkiye'de. Yani İran'ın veya benzeri ülkelere hedef almak için, İsrail'i hatta hedef almak için böyle bir anlaşma imza atmadıklarını. Ama Suudi Arabistan'ın savunma durumunda kalırsa ona katkı sağlamak için böyle bir anlaşmaya katıldıklarını veya mutabakatı katıldıklarını söylüyor. Yani esas olan burada Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün savunulması, yoksa onun adına İran'a veya başka ülkelere savaş açılması değil. Burada Pezeşkiyan BM Genel Kurulu kürsüsünde bir açıklama yaptı. O da şunu söylüyordu. Hamaney'de hayattayken benzer açıklamalar yapıyordu. Biz Husiler desteklemiyoruz veya Husilerin bizimle alakası yok diyorlar. Bazıları da bunu ciddiye alıyor. Diyorlar ki daha ziyade işte füzelerle Çin destekliyor. Yani Husilerin Çin destekliyor Suudi Arabistan'a karşı. Hakikaten bilemiyoruz yani Çin niye destekler onu da bilemiyoruz. Belki Husilerden veya İran'dan avantaj elde etmek için yani Hürmüz su yollarını kullanmakta avantajları elde etmek için veya başka nedenler de olabilir. Bilemediğimiz nedenler olabilir ama Çin sonuç itibariyle görünmez bir faktör. Yani İran'la ilişkileri iyi. Dolayısıyla Husilerle iyi olma ihtimali yüksek. Ama buradan ne çıkar temin ediyor onu şu anda tam olarak söylememiz mümkün değil.
1: Teşekkürler hocam. Az önce bahsettiniz, geçen hafta da biraz bahsetmiştiniz. New York'taki toplantıyla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir?
2: Evet, burada bir başka maddeyi de söyleyeyim, ondan sonra New York'taki toplantıya geçelim. O da şu, bu Irak'la ilgili gelişmeler oldu. Yine New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ali Zeydi ile Irak Başbakanı ile görüştü. Tabii görüşmede ekonomik şeyler, ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı. Onun dışında güvenlik ilişkileri de masaya yatırıldı. Tabii Türkiye ile Irak arasında çok boyutlu güvenlik ilişkileri var. Bu PKK'nın oradaki varlığıyla alakalıydı. Şimdi Suriye'de BD'nin bir şekilde entegre olmasıyla yani Suriye yönetimine katılmasıyla birlikte Mazlum Abdi bilindiği gibi danışman oldu. Oradaki bazı unsurlar işte PYD unsurlar da resmi orduya katılıyorlar. Dolayısıyla bir entegrasyon, bütünleşme sağlanıyor. Bu bölgeye örnek olabilir deniliyor. Gerçekten de öyle. Orada sahada işte sadece PKK değil başka Sincar direniş birlikleri adıyla anılan PKK'ya yakın unsurlar da var. İşte bunların bu şekilde Irak ordusuna entegre edilmesi tasarlanıyor. Türkiye'de bunu teşvik ediyor. Yani Suriye'deki modelin bu şekilde Irak'ta tatbik edilmesini istiyor Türkiye. Böylece PKK belasından kurtulmayı tasarlıyor. Yani PKK tabii sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de, bölge ülkeleriyle Türkiye ilişkileri için de önemli bir şey. Unsur diyelim. Önemli bir evrak tabir caizse. Dolayısıyla Türkiye Suriye'deki gelişmelerin bölgeye bütünüyle tahmin edilmesini ve böylece istikrar yakalanmasını, o istikrarla birlikte de bölgesel işbirliğinin ve ekonomik entegrasyonun artmasını istiyor. Bilindiği gibi Irak'la Türkiye arasında bir yol, refah yolu, buna benzer bir yol açılıyor Basra ile Türkiye arasında. Dolayısıyla bu yol açıldığı zaman ekonomik gelişmeler veya ekonomik işbirliği daha da somutlaşacak. Onun dışında Basra ile diğer ülkeler arasında, Katar vesaire ülkeler arasında da dediğim gibi bağlantı noktaları temin edilecek. Böylece Türkiye, Irak ve Körfez ülkeleri hat boyunca tren hattı olabilir bu işte zamanlar şey olabilir, karayolu olabilir. Hatta birlikte bölgesel entegrasyon tasavvur ediliyor. Bu olursa da ülkeler birbirine bağlanacaklar. O takdirde de dediğim gibi bölge ülkeler arasında istikrarsızlık nedenleri ortadan kalkabilir. Yani refah payı arttıkça istikrar yakalanabilir. Ama her şey de refaha bağlı değil. Bazen dediğimiz gibi refah kıskançlıklara da yol açabiliyor. Yani rekabete de yol açabiliyor refah boyutu. Dolayısıyla ülkeler arasında uyumu değil, uyumsuzluğu da tetikleyebiliyor. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Ekonomik gelişme ülkeler arasında işbirliğini artırır. Avrupa Birliği nitekim böyle oldu. Hatta Şimon Peres'in bir kitabı var. 90'lı yıllarda kaleme aldı Yeni Orta Doğu diye. Bu kitapta şunu söylüyor. Diyor ki Araplarla İsrail ortak olsun, ekonomik kalkınma yakalansın. Böylece savaş nedenleri ortadan kalksın. Tank yerine traktör hakim olsun. Yani tank yerine, tank kullanmak yerine işte ülkeler traktör kullansınlar. Yemen'de milli gelir $500'dan. O dönemde kişi başına milli gelir Yemen'de herhalde $500. $500'dan işte birkaç bin dolara yükselsin. Şimdi arttı mı azaldı mı onu da bilmiyoruz. Savaş ortamı yaşıyor Yemenliler. Dolayısıyla öyle diyordu Şimon Peres. Tabii onlar olmadı. Neden olmadı? Yani bölgenin yapısına ters İsrail. Dolayısıyla bölge ülkeleri en azından milletleri diyelim Filistinler bunlar İsrail'i entegre edecek bir bölgesel işbirliğine karşı çıkarlar yani. İşlerine sindiremezler. Bu bir gerçek ama genel olarak dediğimiz gibi refahın işte barışa hizmet edeceği vesaire umuluyor, söyleniyor. Burada da öyle yani Irak'ta PKK'nın çekilmesiyle birlikte özellikle Sincar ikinci kandil olarak anılıyor. Sincar'da dediğimiz gibi bu PKK aşçılarının temizlenmesi, tasfiye edilmesiyle birlikte Türkiye ile Irak'a ilişkiler istikrara kavuşabilir. Çünkü Irak 2'de bir şikayet ediyordu. Yani Türkiye bize haber vermeden operasyonlar yapıyor. Hava operasyonu, hatta kara operasyonu orada Türkiye'nin üstleri var. O işler üstlerde işte bu üstlerden bir tanesi de Sincar'daki üs Başuka üssü. Türkiye orayı tahliye etme kararı aldı. Yani kademeli bir şekilde tahliye edecek. Dolayısıyla Irak birliklerinin eline geçecek. Yani bundan böyle PKK unsurlarının sorumluluğu Iraklara geçmiş olacak. Dolayısıyla şikayet nedeni de kalmayacak. Yani Türkiye 2'de bir bize müdahale ediyor, topraklarımıza giriyor, hükümranlığımızı ihlal ediyor vesaire gibisinden şikayetleri var. Yani bu şikayetler Irak açısından bakıldığı zaman haklılık gösteriyordu. Yani haklılık payı da vardı. Ha, Türkiye'de ne diyordu buna mukabil? Ya sen PKK'yı temizle, topraklarını alt kardeşim ben de müdahale etmeyeyim. Yani müdahale nedeni bırakma geride oralarda. Yani dolayısıyla ben de müdahale ediyorsam onun bir nedeni var. Nedeni senin hükümranlığını ihlal etmek değil ama PKK'yla mücadele etmek. Çünkü topraklarının dışında, sınır dışında PKK faaliyet gösteriyor. Oradan buraya sızıyor. Sızmalarla bir şekilde ülkenin istikrarını baltalıyor. Yani dolayısıyla sen görevini yap, ben de müdahaleden vazgeçeyim. Yani müdahale çok benim istediğim bir şey değil. Yani Türkiye'de onu söylüyordum. Yani tabii Irak'la su problemi, benzeri problemler var. Bu problemler kolay kolay bitmez. Çünkü su bize bağlı bir şey değil. Yani evet marajlar kuruluyor. Bir yönüyle beşer müdahalesi söz konusu ama onun dışında ilahi bir durum da var. Yani işte yağmur döngüsü. Yağmur döngüsünün değişmesiyle birlikte sular azalabilir. Fırat Dicle'nin suları azalabilir. Dolayısıyla Türkiye bundan ne kadar sorumlu olabilir? Yani o da tartışma konusu. Tabii tartışılıyor bunlar masalarda. Ama dediğim gibi yani tek unsura bağlı değil bunlar. Yani su meselesi özellikle. Kısaca evet Ali Zeydi ile görüşmüşler. Başka şey ne derler ona üssünün bir şekilde Araplara devri söz konusu olmuş. Ben burada buna benzer başka bir şeyin noktaya da temas edeyim. O da Ermenistan'la ilişkilerin de seyri. Aslında Irak'la yani Suriye ile barış iklimi yakalanıyor diyebiliriz. Buna Ermenistan'da da. Ermenistan son sıralarda Türkiye'ye yönelik olarak özellikle Paşinyan, tabii Paşinyan'dan önce Şahinler, Radikaller vardı Ermenistan'ın başında. Bunlar Türkiye ile dostane münasebetler geliştirmek istemiyorlardı. Neden? Ermenistan çıkarlarına ters düştüğü için. Hayır. Bu sadece diaspora Ermenilerine ters düşüyordu. Yani şeyde, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde kümelenmiş bir takım Ermeni unsurları, Ermeni nüfusu var yani dışarıda. Bunlar Türkiye'nin cezalandırılmasını istiyorlar. Zaten bazı devletlerin de desteğini alarak Türkiye'ye karşı seferler olmuşlardı. Yani nedir o? Türkiye'nin o tarihi şeyleri, işte soykırımı kabullenmesini, dolayısıyla belki ileriden tazminat da isteyecekler. Tazminat davasında bulunacaklar. Yani Yahudi meselesi, Ermeni meselesini üretmek istiyorlardı. Burada herkes menfaatine göre hareket ediyor. Yani kimi batılı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, da Rusya farklı çıkarlar olmasına rağmen Ermeni tezlerini desteklemekte, dediğim gibi birbirleriyle yarışıyorlardı. Çünkü Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırmak, o Ermeni tezlerinden istediklerini kopartmak istiyorlardı. Gerçekten de öyle yani. Sonuç itibariyle, fakat Paşinyan'ın gelmesiyle birlikte durum değişti. O Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istedik, yani bunun Ermenistan'a, yani normalleşmemesinin Ermenistan'a bir yararı olmadığını, Ermeni halkına bir yararı olmadığını ve bazı hususlarda da hata yaptıklarını söyledi. Ne gibi? İşte Yukarı Karabağ meselesinde 30 yıl önce o bölgenin işgal edilmesi, Azerbaycan'ın topraklarına el konulmasının aslında Ermenistan'ın bir ayıbı olduğunu, yanlış olduğunu, orada sadece özerk olarak tüm Ermenilerin yaşadığını, ama o topraklar, bunun o topraklara el konulmasına cevaz vermeyeceğini, icazet vermeyeceğini söyledi Paşinyan, sürekli olarak da söylüyor. İşte New York'taki bu BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Türk evini herhalde ziyaret ediyor ve önünde gazetecilerle vesaire karşılaşıyor. Hem resmi cevapla bir araya geliyor hem de gazetecilerle. Gazeteciler kendisine bu iradesinden dolayı, yani barışa verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorlar, Türk gazeteciler. Onun böyle devam etmesini, iki ülkenin, bölgenin yararına olacağını söylüyorlar. Tabii kelle koltukta bunu yapıyor. Yani içeride Ermenistan'da hatır sayılır bir Türk düşmanlığı var. Yani doğrusunu söylemek lazımsa. Bir de dediğimiz gibi Rusya gibi ülkeler Ermenistan'ın kendi ellerinden çıkarak veya kendi nüfuz alanlarından çıkarak bu şekilde müstakil olmasını, işte başka limanlara açılmasını falan pek hazmedemiyorlar. Dolayısıyla Yunanistan'dan Hindistan'a, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne demeyelim şimdi, Amerika Birleşik Devletleri orada bir koridor var, bilindiği gibi koridora ev sahipliği yapmak istiyor. Yani Amerika çıkarları karşısında belki de rezervini kaldıracak. Yani Türk-Ermeni münasebetler üzerindeki rezervlerini kaldıracak. Yani herkes çıkarına bakıyor dediğimiz gibi. İşte ama Rusya vesaire Ermenistan'a zaman zaman tehdit ediyor. Gürcistan gibi yaparız seni, Ukrayna gibi yaparız vesaire diyor. Ama Paşinyan kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani bu barış iklimini veya barış sürecini tamamlamamız gerekir. İşte Türkiye ile entegre olmamız gerekir diyor. Bu güzel, daha 100 yıl öncesine kadar belki biraz daha fazla olabilir. Türklerle Ermeniler kaynaşık vaziyette yaşıyorlardı. Yani ya Anadolu'da, ondan sonra genel olarak. Ama araya Birinci Dünya Savaşı girdi. Onun dışında tabii başka devletlerin kurcalamaları girdi, müdahaleleri girdi vesaire. Dostluk iklimi düşmanlık iklimine döndü. Ama yeniden tarih devran ederek döngüyle, yeni bir döngüyle, dediğim gibi taşlar yerine oturabilir. Bizim de temennimiz o. New York'taki toplantılarda tabii yani dünyanın devleri bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Şii ile Trump herhalde bir araya geldiler. Birçok konu görüşülüyor. Konulardan bir tanesi şey, Orta Doğu. Orta Doğu derken tabii İran'a müdahale, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Onun dışında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olarak saldırıları, Yemen'de karşıt güçlerin olduğu bölgelerde ilerlemeler vesaire, bütün bunlar dediğimiz müzakere konusu edilmiş iki taraf arasında. Ama daha ilginci şu, yapay zeka ile alakalı olarak da görüşüyorlar. Yapay zeka şimdi tehlikeli bir virajda. Virajda ülkelerin istikrarını da sabote edebilir. Yani ne gibi? İşte savaşlarda işte füzelerin güdümlenmesinde vesaire, bu şeye, yapay zekaya dayanılıyor. Yani yapay zekadan yardım oluyor. Dolayısıyla savaşların el değiştirmesi veya galibiyeti, mağlubiyeti gibi hususlarda şimdi yapay zeka etkili olabilir. Ondan dolayı yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimali var. Yani ülkeler için tehdit düzeyine erişmesi imkanı var. Dolayısıyla zenginler bir şekilde dünyayı alt üst ediyorlar veya alt üst etme şeyine, imkanına kavuşuyorlar. Amerika'daki bir takım zenginler var. Bu yapay zekanın arkasında da Google gibi şirketlerin olduğu bilmiyor. Yani bunlar da bu şirketlerde bir şekilde Elon Musk gibi zenginlere ait. Dolayısıyla zenginler dünyayı parmaklarında çeviriyorlar. Çevirme gücü erişiyorlar. Nereye kadar bu böyle gider tam olarak bilemiyoruz ama mesela Yemen'de diyorlar ki yapay zeka ile birlikte Husiler karşı tarafın talimatlarını tahrif ettiler. Yapay zeka ile birlikte onun yerine farklı bir talimat, yani lehte bir talimat geliştirdiler veya yazdırdılar. Dolayısıyla o cephenin dediğim gibi bir şekilde el değiştirmesine yol açmış veya o cephe dediğimiz gibi talimatı yanlış anlamış yapay zekanın şeyiyle, marifetiyle. Ondan dolayı hakikaten yani yapay zeka dediğimiz şey yanlış noktalara doğru gidiyor. Her şeyde bilse de bilmese de her şeyde devreye girebiliyor. Yani yanlış yönlendirme ihtimali her zaman var. Savaşların dediğimiz seyrini tayin etmesi noktasında dediğimiz gibi rolü olabilir, oluyor nitekim veya rolü olabilir. Ondan dolayı Çin ile Amerika Birleşik Devletleri yani bu konuda en fazla etkiye ve etkilenmeye maruz, etkiye de yani bunlar etki de edebilirler düşünüyorum. Bir araya geliyorlar. Tabii robot teknolojisi de bu yapay zekanın yan ünitelerinden birisini temsil ve teşkil ediyor. Yani bunların yarın insanın yerini alması veya yanlış işler yapması, kontrolden çıkması mümkün. Mümkün. Yani dolayısıyla burada yapay zeka ile ilgili kuşkular giderek büyüyor. Ama kuşkular da artık bu konuda bir karara varılmasını gerektiriyor. Hatta Cumhurbaşkanı da öyle söyledi. Yapay zeka ile alakalı. O da vurguda bulundu ve yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki yapay zeka herkesi ilgilendiriyor. Geleceğe de dediğimiz gibi tehlikelerle bezenmiş olarak görülüyor. Yani tehlikeli görülüyor. Dolayısıyla evet, genel kurul toplantılarının şeyinde yanında bunlar, bu şeyler de, karşılaşmalar, buluşmalar da bu şekilde ne oluyor? Yapılıyor. Bu arada tabii BM genel kurulu kürsüsü atışma kürsüsüne dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanı bilindiği gibi İsrail'in Gazze politikalarını, Filistin politikalarını eleştiriyor ve başkaları da eleştiriyor. Netanyahu kürsüye çıktı burada. 77 ülke onu şey yaptı. Boykot etti. Yani dinlemedi. Genel kurul boşaldı. Geçen dönemlerde de boşaldılar olmuştu. Ama bu defa yani daha fazla herhalde 77 ülke girmemiş Netanyahu'yu dinlemeye. Ama dikkat çekici hususlardan bir tanesi şu: gerek Azerbaycan gerekse Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz gibi çekilmemiş. Yani genel kurulda kuruldan çekilmemiş. Netanyahu'yu sonuna kadar dinlemiş. O da o ülkelerin İsrail'e bağımlılığını ve ilişkilerinin metanetini bir şekilde gösteriyor. Azerbaycan'ı biliyoruz. Azerbaycan Ermenistan'la savaşında dronlar, İsrail'den dronlar almıştı. Tabii Türkiye'den de drone yardımı gördü, aldı. Ama İsrail'den de almıştı. Birleşik Arap Emirlikleri de artık Arap dünyasında İsrail'in paraleli olarak algılanıyor bu şekilde. Dolayısıyla İsrail'le sadece yedikleri içtikleri ayrı gidiyor. Yoksa dediğim gibi her yönüyle İsrail'i temsil eden bir ülke haline gelmiş durumda. Şimdi bu arada Kats da, İsrail Savunma Bakanı da aynı doğrultuda şey yapmış, Erdoğan'ı eleştirmiş. Daha önce de eleştiriyorlardı. Yani doğrusunu söylemek lazım. Sen bu defa da şunu söylüyor. Hani kağıttan kaptan derler ya, kartondan sultan diye kendine göre şey yapmış, tezifte bulunmuş. Yani Türkiye'ye hakaret etmiş vesaire. Diyor ki Kats, Türkiye diyor bizi eleştirirken diyor dikkatli olsun diyor. Dikkatli olmalı diyor. Başına bir iş kaza gelebilir veya iş gelebilir gibisinden söylüyor. Şey de Netanyahu da çok ilginç. Tabi bunlar küstah. Yani gerek Kats yani Netanyahu. Eline çağrı cihazı alarak çıkıyor kürsüye. Çağrı cihazı. Yani ne demek çağrı cihazı? İranlıların hakkında, Hizbullah'ın hakkında bu çağrı cihazlarıyla geldik. Bize kafa tutan olursa benzeri uygulamayı onlara karşı da yaparız. Yani bu çağrı cihazlarıyla haklarından geliriz manasında bir tehdit savuruyor. Yani fiili olarak tehdit gösterisinde bulunuyor. Yani bizim elimizden kaçamazlar, işte Mossad'ın elinden kaçamazlar, şöyle yaparız, böyle yaparız vesaire diye. Şimdi böyle gelmiş, böyle gitmez hiçbir şey. Yani Netanyahu kendi kendini şey yapıyor. Hatta İsrail basını da eleştiriyor, vizyonsuz diyor. Yani hafif meşrep bir adam sonuç itibariyle. Baktım, hakikaten konuşmalar ne bir emek üstüne ne bir başka yere, hiçbir yere yakışmaz. Yakışmaz. Bunun üzerine tabii Türkiye'de katil Netanyahu diye karşılık veriyor. Onun dışında alçak koltuk krizine benzer bir şey yapıyor. Karşılık veriyor. O da şu. Üçüncü katip, herhalde BM'deki Türkiye'nin üçüncü katibi bu şekilde Türkiye adına konuşma yapıyor. Konuşmada işte Netanyahu yaptıklarını sahip döküyor. Katliam yaptığını, Filistinleri bu şekilde katlettiğini, öldürdüğünü, sadece Filistinliler değil, bölge ülkelerine saldırdığını, işte Suriye'nin, Lübnan'ın vesaire, bunun dışında kalmadığını, birçok ülkeyi de tehdit ettiğini vesaire söylüyor. Dolayısıyla alçak koltuk krizine benzer bir şekilde, dediğim gibi temsilde düşük bir şekilde Türkiye onlara cevap veriyor. Yani İsrail'i muhatap almadıklarını, Netanyahu'nun ona değinmeyeceğini, böyle bir adam olmadığını vesaire söylüyor. Evet, yani Türkiye'de kendini böyle savunmuş oluyor. Yani tabii daha çok şeyler oldu BM şeylerinde, diyelim genel toplantıların çerçevesinde, meyanında. İnşallah hayırlara vesile olur, vesile olmuştur diyebiliriz. Ne kadar vesile olur, o da ayrı bir şey. Tabii bizim dileğimiz, temennimiz, ne kadar bu temenniler hayata geçer, onu zamanla zemin gösterecek. Bir de aktörlerin iyi niyetleri gösterecek. Acaba ne kadar iyi niyetliler? Netanyahu'dan iyi niyet beklemek herhalde saf dillik olur veya benzerlerinden. Dolayısıyla herkesin kendi menfaatleri için çalıştığını söylemiştik. Aynen doğru.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugün başka sorumuz yok. Sizin konuyla veya başka konuda

Yok işte o dönemde Bernard Lewis gibi adamlar dediler ki Türkiye bundan sonra İran'ın yerini alabilir. Niye? Çünkü bu Arap Baharı dediğim bahar 2011 yılında, 2010, 2011 yılında başladı ve Sünni dünyayı bir şekilde etkiledi. Türkiye'de bunlara bir şekilde müzahir oldu, destek vermeye çalıştı. Dolayısıyla bir entegrasyon olursa, yani Arap Baharı üzerinden devrimleri üzerinden bir entegrasyon olursa, bu İsrail'in lehine değil aleyhine olacağını düşünüyorum. Ve bunu Türkiye'yi öne çıkaracağını. Hakikaten öyle oldu. Yani 14 yıl sürdü, belki daha fazla sürdü. Suriye'deki bu çatışmalar veya çekişmeler vesaire. Ama sonunda Türkiye'nin lehine bir statü değişikliği oldu. Hatta Trump da bunu söyledi. Söylemedi mi Trump? Ne dedi? Türkiye 1000 yıldan beri ya işte uğraşıyordu, Suriye'yi çöketti, sonunda ele geçirdi vesaire söyledi. Tabii bunlar doğru değil. 100 yıl önce biz oradaydık. Adam tarih zebunu bir adam. Tarihten herhalde sınıfta çıkar ama Amerika'da tarih var mı? Bölgenin tarihi falan. Ne okutuyorlar onu da bilmemiz mümkün değil. Ama adam dediğim gibi Türkiye'nin işte şeyde pusuda beklediğini bir şekilde Suriye'yi ele geçirdiğini söylüyor 1000 yıldan beri. Öyle değil ama bir gerçek var orada. O da şu. Türkiye işte çabalarını bu şekilde meyvelerini aldı. Orada dost en azından yakın bir rejim kuruldu. Yani eski Esad rejimine mukabil dost bir rejim kuruldu. O rejim yönetiyor Suriye. İsrail de bundan gocunuyor. Çünkü diyor ki şimdi İran cephesi dağıldı Suriye'ye. Onun yerine Suriye Türkiye cephesi aldı. Ve yakın tehlike haline geldi. Bizim altımızı oyarlar. Bundan dolayı da Suriye'ye saldırıyorlar birçok noktasında bilindiği gibi ele geçirdiler. Zaten 73 yılında bazı ilerlemeler kaydederek bazı yerleri ele geçirmişlerdi. İşte Golan Tepeleri vesaire oralardan çekilmeyi istemiyorlardı. Hatta Amerikan idaresi Trump idaresi onu da onaylamıştı. Bir Kudüs'ün İsrail tarafından başkenti ilan edilmesine destek vermişti. İkincisi Golan Tepelerinin bir şekilde İsrail tarafından ilhak edilmesini veya işte bu şekilde elde tutulmasını da onaylamıştı daha önce Trump. Ama şimdi dediğim gibi taze bir güç Suriye'de var. Yani toparlanmaya çalışıyor. Ayrı. Ama şeyin de Netanyahu'nun da İran karşısında pili bitmiş durumda. Yani çok fazla yani saldırgan gözüküyor ama gözü peklik de bir yere kadar. Yani dolayısıyla burada ne derler bunu yıpranmayla İran cephesinde yıpranmayla karşı karşıya kaldı. Her ne kadar evet Gazze'yi yerle bir ettiyse de ama genel olarak genel çerçevede yıpranmayla karşı karşıya kaldı. Ve İsrail ne kadar yoluna devam edebiliyor. Türkiye taze bir güç. Suriye'deki rejim de taze bir rejim. Yani Esad rejimi gibi dediğimiz gibi şey olmamış. Yıpranmamış. Bir rejimle karşı karşıya İsrail. Dolayısıyla evet yani İsrail tamamen Türkiye'ye odaklanmış durumda. Bu nereye götürür onu bilemiyoruz. Ama bir Filistin'in rüyasıyla veda edeyim. Ben bir şu Filistinli bayan bir rüya görüyor. Hatta ben Gazze'de Osmanlıların dirilişi diye bunu bir konu ettim. Orada Filistinli bayan diyor ki ağzımın diyor damağımla birlikte alt dişlerim sıra dişlerim hepsi sökülüyor birer ikişer diyor. Onun altında yine başka bir sıra var diyor. Orada diyor iki tane azılı diş var diyor keskin diyor. Ona sıra da onun altında bir sıra diş var ama yapılık değil diyor. Onu diyor Osmanlılar gelince yapacaklarmış diyor. En alttaki sırayı o görünmeyen sırayı Osmanlılar. Yani Osmanlı tabii Türkiye Osmanlıların nedir? Varisidir yani mirasçısıdır bir şekilde. Yani inşallah onların yaralarını sarmak bütün ümmetin görevi tabii yani. O sadece Türkiye'nin değil ama İsrail'e en yakın olan ülkelerden bir tanesi Türkiye ve Suriye. Suriye Türkiye'ye köprü olabilir. Hatta Süleyman Soylu'nun bir şeyi var diyor ki Hatay'dan diyor İsrail 5 saatlik bir şey mesafe diyor. Dolayısıyla hakikaten coğrafi mesafe
yakınlaşmış durumda, iyice yakınlaşmış durumda.

0: Suriye yönetiminden Türkiye ile aşağı yukarı aynı noktadan bakan rejimlerden birisi veya tek rejimde diyebiliriz. Yani Orta Doğu'da Suriye rejimlerinden diyen başka Türkiye'ye müzahir olan rejimlerden bahsetmek mümkün değil. Ama inşallah dediğim gibi bölge entegrasyona gider. İsrail'in korkusu şimdi Türkiye ve Türkiye'nin etrafında kümelenin bazı ülkeler. Bunlar bazında Suriye'yi sayabiliriz. Hayırlısı diyoruz. İnşallah İsrail'in korktuğu başına gelir.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Thank you.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Özel FM uyarıyor. Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanların ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 3413.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 11.
19: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
20: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
19: Özel FM.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit, onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin. İman ettik ya Rabbena. Bizi de Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün isteğimiz ve umudumuz, Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesiyken, ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki?

Böyle demelerine mukabil Allah onları içinden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin mükafatı böyle olur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları asla sevmez.

Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse 3 gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor, ta ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız.

Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?

Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer ona sırtınızı dönerseniz bilin ki, Peygamberimizin görevi sadece tebliğden ibarettir.

iman edip iyi ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile beraber başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever.

Ey iman edenler! Allah kendisini görmeksizin, gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nevinden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki, ellerinizde yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır.

Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine bir ceza vardır. O ceza da öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden iki adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kâbe'ye ulaşıp orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmak şeklinde bir kefarettir. Ta ki işlediğinin vebalini tatsın. Allah daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti. Fakat kim dönüp tekrar böyle yaparsa, Allah ondan onun intikamını alır. Zira Allah azizdir, mutlak galiptir ve intikamı vardır.

0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki, size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
0: جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ

Kâbe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır. O hürmetli ayı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.

Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Ama aynı zamanda O gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

murdarın çokluğu tuhafına gitse de gitmese de, hatta murdarın çoğu hoşuna gitse de gitmese de, murdar ile temiz bir olmaz. Öyleyse ey aklı selim sahipleri, siz az çok demeyip daima temize, helale yönelin. Haram yemekten, Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.

0: Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız, size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah gafurdur, halimdir. Affı ve müsamahası geniştir.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sizden önce bir topluluk o kabil şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı.
1: مَا

Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey bildirmiştir. Fakat o kâfirler bu inançlarını Allah'a mal ederek ona iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez.

kendilerine Allah'ın indirdiğine ve Resul'e, onların hakemliğine gelin denildiğinde, atalarımızı ne halde bulmuşsak o bize yeter, derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onlara tabi olacaklar?

Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar veremez. Hepiniz dönüp dolaşıp Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir bildirecek, karşılığını verecektir.

Ey iman edenler! Sizde ölüm alametleri belirdiğinde, vasiyet edeceğiniz sırada, içinizden iki dürüst kişiyi şahit tutun. Yahut yolculuk esnasında başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüphe ederseniz, o iki şahidi namazdan sonra tutar ve yeminimizi akrabalarımızın menfaati de söz konusu olsa, dünyanın hiçbir şeyine değişmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizde bir emanet, bir borç olarak bulunan şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz kesinlikle günahkar oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz.

Şayet sonradan bu şahitlerin yalan söyleyerek günah işledikleri anlaşılırsa, şahitlerin haklarına tecavüz etmek istedikleri ve ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi, öbürlerinin yerine geçerler ve vallahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler.

Bu usul, şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın hükmünü dinleyip itaat edin. Allah, din yolundan çıkan fasıklar güruhunu emellerine kavuşturmaz.

0: Gün gelecek, Allah peygamberleri bir araya toplayıp, sizin tebliğleriniz, ümmetleriniz tarafından nasıl karşılandı, nasıl bir cevap aldınız buyuracak. Onlar da, senin her şeyi hakkıyla bilen ilminin yanında bizim bilgimiz yok. Zira gayblara vakıf olan yalnız sensin diyecekler.
1: اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

gün buyuracak ki, İsa, hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki, ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş oluveriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrailoğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden defetmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da onların kâfirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil demişlerdi.

Ve hani havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da, iman ettik, Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi.

Bir vakitte havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" dediler. O da, "Eğer mümin iseniz, Allah'tan korkun da edebi aşmayın," diye cevap verdi.

0: علم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: Biz dediler, istiyoruz ki ondan yiyelim, gönlümüz rahatlasın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım.

Meryem'in oğlu İsa, ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin, dedi.

Allah buyurdu ki, ben onu yukarıdan size indiririm. Fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım.

Hem Allah Teala, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek: haşa, sen şerikten ve her noksandan münezzehsin ya Rabbi. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malumundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin.''

0: İyidir.
1: Sen ne emrettinse ben onlara bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ya Rabbi, ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız sen kaldın. Sen gerçekten her zaman her şeye hakkıyla şahitsin.

Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Onları affedersen, Aziz-u Hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين.

Bunlardan sonra Allah buyurur ki, bugün o gündür ki, doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk bu.

0: Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve O her şeye hakkıyla kadirdir. En'am suresi Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır. Bir de kafirler kalkmışlar, bir takım putları Rablerine eşit sayıyorlar.

0: O sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz.
1: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
0: Oysa ki göklerde de yerde de gerçek ilah ancak O'dur. O sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. O hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir.

Böyleyken Rablerinden onlara ne zaman bir ayet geldiyse mutlaka ondan yüz çevirirler.

Hakikat kendilerine gelince onu yalan saydılar, alay ettiler. Fakat alay ettikleri şeyin haberlerini, onunla alay etmenin ne demek olduğunu yakında öğrenirler.

Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara size vermediğimiz imkanları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık.

eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o kâfirliklerinde inat eder, yine de bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.

Bir de ona, bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi? Dediler. Eğer biz bir melek gönderseydik, elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

Şayet o elçiyi melek kılsaydık, yine onu bir adam şeklinde gösterir de, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ

0: Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek, o maskaralık edenlerin üzerine inip her taraflarından sararak mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: De ki, dünyayı gezin dolaşın. Sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün.

De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendisine ilke edinmiştir. O geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük zihana uğratanlardır ki iman etmezler. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.

0: أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: De ki, gökleri yeri yaratan, beslenmeyip besleyen Allah'tan başkasını mı tanrı edinecekmişim? Doğrusu bana Allah'a teslim ve itaat edenlerin ilki olmam emredildi de ve sakın müşriklerden olma buyuruldu.

De ki, ben Rabbime isyan etmem halinde, ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım. O gün her kim azaptan uzak tutulursa, muhakkak ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte en büyük mutluluk, en açık başarı budur.

0: Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası onu gideremez. Sana bir hayır ve nimet verirse, zaten o her şeye olduğu gibi, buna da elbette kadirdir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır. Her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.

De ki, şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah, benimle sizin aranızda O şahit olarak yeter. Şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de. Ve şu hakikati vurgula. O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de benim hiçbir ilişiğim yoktur.

Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin bilginleri, o peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler.

Allah adına yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Şu muhakkak ki, o zalimler felah bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir.

Gün gelecek, hepsini bir yere toplayıp, sonra o müşriklere, nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye soracağız.

0: Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, sığınacakları tek yalancı özrü, Rabbimiz Allah hakkı için, vallahi biz müşrik değildik, demekten ibaret olacaktır.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: İşte bak, nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular.

Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar hem halkı Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar.

Onlar ateşin karşısında durdurulup da, ah ne olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, müminlerden olsak, dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler.

Hayır, öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek. Ve diyeceklerdi ki, hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret. Biz bir daha diriltilecek de değiliz. Onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar.

Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip, hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen, Hak Teâlâ nasıl diyecek, şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş, diyecekler. Allah Teâlâ buyuracak, öyleyse kâfirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı.

Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastırıverince, onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek, "Eyvah! Dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize!" diyecekler. Dikkat edin! Ne fena yükler götürüyorlar!

Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?

Ey Resulüm! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette pek iyi biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar.

Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da, tekzip olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vaadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim o Resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır.

0: Eğer onların Hakk'a sırt çevirmeleri sana pek ağır gelip de kendilerine bambaşka bir mucize getirmen için yer altında bir geçit veya göğe çıkacak bir merdiven arama peşinde olursan, şunu bil ki şayet Allah dileseydi onların hepsini elbette doğru yolu üzerinde toplardı. O halde sen sakın bunu bilmeyenlerden, fevri davrananlardan olma.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Bebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi bebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

kaybettiğini hatırla. Ahlak yoksa, namaz yoksa, haram helal hassasiyeti yoksa, kul ve kamu hakkı bilinci yoksa, ana babaya hürmet, eşe nezaket yoksa, dili gıybet ve iftiradan, gözü haramdan, kalbi hasetten, mideyi haksız kazançtan, cebi faizden korumak yoksa, hangi partiden, cemaatten ve tarikatten olursanız olun, sonuçta kaybedenlerden olacağınızı asla unutmayın. Çünkü yaşanmayan ve yalnızca ideolojik bir mensubiyete dönüşen bir inancın ne bu dünya ne de ahirette size hiçbir faydası olamaz. Kalbinize vakit ayırın. Uzun süredir namazlarınızdan tat alamıyorsanız, okuduğunuz Kur'an kalbinize etki etmiyorsa, şöyle gönülden bir dua yapamıyorsanız, dinlediğiniz sohbetler ve nasihatler kulaklarınızı aşıp da bir türlü kalbinize ulaşamıyorsa, ya ruhunuzu ihmal ediyorsunuz ya da ibadetin ruhunu kaybetmişsiniz demektir. Hasan el-Basri diyor ki, üç şeyde tadı kaybedene kapı kapalıdır. Zikirde, namazda ve Kur'an tilavetinde. O halde kapıyı açmak için çabalayın. Kapıyı açacak olan samimiyettir. Önce Rabbinize karşı samimi olun ki tüm kapılar ardına kadar açılsın. Bazı hesapları Allah'a bırakın. Her kalp kırıklığının hesabını sormaya kalkmayın. Her iyiliğin karşılığını hemen beklemeyin. Çünkü bu dünya her kötülüğün hesabının sorulacağı ve her iyiliğin karşılığının tas tamam alınacağı bir yer değildir. Bazı hesapları Allah'a ve ahirete bırakın. İmam Şafii diyor ki, Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki, zalimin kalbine saplanan bir ok, mazlumun kalbine sürülen bir merhem gibidir. İşte o ayet, senin Rabbin hiçbir şeyi unutacak değildir. Meryem 64 ayetidir. Rahat olun ve bazı şeyleri Rabbimizin her hesabı soracağı ve her iyiliğin karşılığını vereceği güne erteleyin. Allah'a teslim olarak özgürleşin. Tüm korkularınızdan, kaygılarınızdan, endişe ve evhamlarınızdan Allah'a güvenerek kurtulun. Ecelin de rızkın da Allah'ın elinde olduğunu sakın unutmayın ve bilin ki gerçek özgürlük yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenmektir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsan kime ümit bağlamışsa ona havale edilir. Ümidini Allah'a bağlayanın işi ise yalnızca Allah'a aittir. İnsana ancak korktukları musallat edilir. Yalnızca Allah'tan korkanaysa Allah hiç kimseyi musallat etmez. Yaptığınızı yalnızca Allah için yapın. Bir iş Allah için yapılmışsa boşa yapılmış bir iş yoktur. Heba edilmiş bir mal yoktur. İsraf edilmiş bir zaman yoktur. Boşa akıtılmış bir damla ter yoktur. Boşa konuşulmuş tek bir kelime yoktur. Eğer Allah için olduğuna inanıyorsan, kim ne derse desin sen inandığını söyle ve inandığının peşinden git. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Kur'an'ın gittiği tarafa sen de git. Küçük veya büyük olsun, kimden gelirse gelsin Hakk'a yönel. İsterse bu kişi kızdığın ve sana uzak olan biri olsun. Küçük veya büyük kimden gelirse gelsin, batılı reddet. İsterse bu kişi sevdiğin ve akraban olan biri olsun. O büyük güne hazırlanın. Dünyalık koşuşturmaların, siyasi ve ekonomik tartışmaların, geçici gündemlerin size ahireti unutturmasına asla izin vermeyin. Hayırdan hiçbir şeyi küçük görmeyin. Biriktirin çünkü cennet ancak küçük küçük biriktirilir. Bazen az bir sadaka, bazen bir iyiliği tavsiye, bazen bir garibin duası, bazen anne babaya hürmet, bazen eşe karşı güzel bir ahlak, hepsi cennet birikimidir. Biriktirin ve yarın için ne gönderdiğinize muhakkak bakın. Rabbimiz buyuruyor ki, kendiniz için önceden ne hayır gönderirseniz, Allah katında onu bulacaksınız. Bakara 110. Unutmayın,
her hain bakışın, göğüslerde gizlenen her sırrın, günaha meyleden her duygu kıpırtısının, kalplerde saklanan her hile, plan ve stratejinin hesabının verileceği bir güne ilerliyoruz. Çünkü bizim Rabbimiz gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin ne gizlediğini bilir. Mü'min 19. Doktor Abdülaziz Kıranşal, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
2: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kırksel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Resign Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Güzel FM.
1: Canlı performans, ayet istek programı.
2: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Canlı performans.

Selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz. Rabbimizin kelamına gönül vereceğiz. Hem hal olup yorulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasına ulaşmaya, onun o güzel ihsan ve ikramına gark olmaya, kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilme adına inşallah Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Allah rızası için çalışıyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmak uğruna mücadelemizi, gayretimizi, cehdimizi hep beraber ortaya koyuyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene alıyoruz inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz amellerimizi ilahi indinde kabul eylesin duasıyla diyerek programımıza böyle bir girizgah yapmış olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Malum olduğu üzere yaşamış olduğumuz coğrafyada gün geçmiyor ki her gün farklı farklı olaylar, farklı farklı facialar veya farklı bir durumla karşı karşıya gelmiş olmayalım. Yani gün geçmiyor, düşünün yani. Günde belki 2 tane 3 tane ile karşılaşabiliyorsunuz. Nedir işte okul baskınları çocuklar açısından veya işte yapılan yolsuzluklar, haksızlıklar, çocuk katliamları, kadın katliamları veya işte felaketler diyebileceğimiz zelzele, deprem, sel gibi durumların gündeme gelmemesi söz konusu olmuyor. Yani kaçınılmıyor kardeşler. Günde belki 3 tane 5 tane haber duyabiliyorsunuz bununla alakalı. Gün geçmiyor ki tekrar tazelemiş olmasın. Hepimiz biliyoruz en kısa zamanda işte geçen haftalarda Manisa'da yaşanan okul baskın olayları yine. Veya işte annesine bağırarak annesini katleden bir genç veya işte çocuğunu öldüren birisi, gömen bilmem kim veya işte yolsuzluklar. Yani bakıyorsunuz işte ne derler, liderler noktasında, yöneticiler noktasında haksızlıklar, yolsuzluklar, iddialar vesaire. Peki bunlar neden kaynaklanıyor acaba diye düşündüğümüz takdirde bugünkü sorumuzun ayet-i kerime inşallah soracağız kardeşlerimize. Sorumuz bu ayet-i kerime olan ayet-i kerime inşallah bize ışık tutar. Onun için de bugünkü sorumuzu da kardeşlerimize yöneltmiş olalım diyoruz. Neydi? Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu kardeşler. Başınıza her ne kötülük geldiyse bu kendi ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Allah yaptıklarınızın birçoğunu bağışlamaktadır. Bakın ellerimizle yaptıklarımızın birçoğu da bağışlanıyor kardeşler. Dikkat edin. Onun dışında başımıza gelen musibetler, başımıza gelen felaketler ellerinizle yaptıklarınızdandır diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Gerek bunu şahıs üzerinden, gerek hükümetler, devletler üzerine Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerime inzal buyurmuş olsun. O yüzden ayet-i kerimeyi iyi anlamak lazım. Yani toplumlara gelen zelzele, sel baskını, tufan, kasırga, kıtlık ve benzeri afetler birer musibet olduğu gibi ahlaki çöküşler de bir musibettir kardeşler netice itibariyle. Hani musibet deyince aklımıza sadece o felaketler gelmesin, tsunamiler gelmesin. Yani ya da Irak, Afganistan savaşları gelmesin, farklı şeyler gelmesin. Ahlaki çöküşler de bir musibettir. Geçim sıkıntısı. Neden? Yine Rabbimiz Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde buna ışık tutuyor tabii ki. Geçim sıkıntısıyla alakalı. Sevgisizlik, saygısızlık, güvensizlik, beceriksiz idareciler, ekonomik bozukluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler ve benzeri de toplum için birer musibettir kardeşler. Benzerleri de toplumlar için birer musibettir. Evet, bu musibetlere nasıl önleyebiliriz, nasıl engelleyebiliriz? Ayet-i kerimeyi dikkate alacağız. Başımıza gelen musibetlerin ellerimizden kaynaklandığı ile alakalı dikkate alacağız. Ve yaptıklarımıza çok dikkat edeceğiz. Yapmamamız gerekenleri yapmayacağız kardeşler. Yapmamız gerekenleri de ertelemeyeceğiz gücümüz nispetinde. Evet, bugün mesela ümmete bakıyorsunuz paramparça, bölük pörçük. Ama diyoruz ki başımızda bir idarecimiz olsun, bir liderimiz olsun, bir halifemiz olsun. Değil mi? Peki bölük pörçük alt tabana nasıl bir halife hükmedebilir ki? Nasıl bir halife çıkabilir ki? Alt birlik olmazsa, vahdeti sağlamazsa Allah halifeyi kime gönderecek?

0: Yani halife haşa sihirli bir bastonla mı inecek aşağıya yani? Öyle bir şey yok kardeşler. Öyle bir şey yok. Bizim çalışmamızla alakalıdır netice itibariyle ve başımıza gelen bu halifesizlik musibeti de, ki bir musibettir netice itibariyle, yine bizim ellerimizle yaptıklarımızdandır. Altını çizelim. Evet, ellerimizle yapıp kazandıklarımızdan dolayı şu anda zillet içerisinde yaşıyoruz. Allah bize affı mağfiret eylesin. Rabbim bize feraset ihsan eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzak durmayı nasip eylesin. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor kardeşler? Üzerine çokça duracağımız, tefsirlerinden bakıp okuyacağımız. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınızdan dolayıdır. Kazandığınız günahlarınızdan dolayıdır. Abi işte nasıl yani, şimdi bizim bölük pörçük olmamız, dağınıklıktan olmamız günah mıdır falan? Oturun bir araştırın bakalım. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuştur ki Kur'an'ın bu ayeti müminler için en ümit verici ayettir aynı zamanda. Zira kerim olan Allah bir kere azap etti mi artık tekrar azap etmez. Yani affedince de onu geri almaz. Günahlarımızı bağışlarsa kardeşler bu dünyada ahirette de inşallah arınmış oluruz başımıza gelen musibetlerden dolayı. Hazreti Ali'nin eğer ki doğal afetlerle alakalı, hastalıklarla alakalı musibet başımıza gelirse buyuruyor. Sorumuzu sorduk kardeşlerimize. İrtibat numaralarımız 0216 611 01 23 0216 611 01 23 kardeşler. Sekreteriyadaki kardeşimize arayarak isteklerinizi, varsa kısa mesajlarınızı, aynı zamanda sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına yazabilirsiniz kardeşler. SMS olarak da yine aynı numaraya SMS'lerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi Bismillah diyeceğiz. Mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına, Fatiha'ya bırakıyoruz. Buyurun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman, Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. O Allah ki Rahmandır, Rahim'dir kardeşler. Yeryüzündeki bütün kullarına merhamet nazarıyla bakan, Rahman ismi sıfatıyla muamele yapan bütün kullarına diyoruz kardeşler. Dikkat edin. Yani kafirler, müşrikler, münafıklar da dahil bu meseleye, kullar meselesine. Çünkü onlar kabul etmesele de neticede Allah Azze ve Celle'nin yarattığı kullardır onlar. Evet, bütün kullarına Rahman ismi sıfatıyla bol merhamet edendir kardeşler. Yaşama sevinci veren, rızık veren, öyle değil mi? Onlara evlatlar veren, nimetler yağdıran Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Çünkü onun kulları ve Allah da Rahman ismi sıfatı gereği rahmetini onlardan esirgemiyor. Ama Rahim ismi sıfatıyla ahirette yalnız müminlere acıyıp mağfiret edecek olandır. Bunu da ayırıyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Özellikle Fatiha suresinde bu iki ismi, iki Esma-ül Hüsna'sından güzel isimlerini bizlere sunmaktadır Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ey Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder, yalnız sana kulluk ederiz. Her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bu ayet-i kerime kardeşler, inananların Allah'a verdiği bir taahhütnamedir aynı zamanda. Bir antlaşmadır, sözleşmedir Rabbimizle. Ancak sana kulluk edeceğiz, ibadet edeceğiz, itaat edeceğiz. Başkasına değil. Bilmemiz gerekir ki Allah'a kulluk yalnız ona ibadet etmekle değil. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek gibi ibadetlerle sadece Allah'a kulluk yapılmıyor. Evet, bu ibadetlerimiz Allah'a kulluktur. Ama aynı zamanda hem bu ibadetlerle beraber hem de emir ve yasaklarına itaatle gerçekleşir Allah'a kulluk. Sen yani bu kulluk iki kısma ayrılmıştır ama iki kısım da Allah'a aittir. Birisi fiili, yani işte oruç, hac, zekat gibi, namaz gibi ibadetlerin ikinci bölümü ise emir ve yasaklarına itaat etmek, sarılmak, boyun eğmekle alakalı olan kulluktur. Bu iki ibadet de Allah'a has kılınmalıdır. Şimdi eğer sen namaz, oruç, hac, zekat ibadetlerini Allah'a has kılar yapar, emir ve yasaklar noktasında başkalarının emir ve yasaklarını benimser, itaat eder, ona uyarsan, bu şirki gündeme getirir kardeşler. Bu şunun gibidir. Misal verecek olursak, 4 rekatlık bir öğlen namazı kılıyorsunuz farz olarak. 2 rekatını Allah rızası için kılıyorsunuz. 2 rekatını da, işte örnek veriyorum, reisiniz kimse, emiriniz kimse, lideriniz kimse, onun için namaz kılıyorsunuz. Olur mu? Ya hiç öyle şey olur mu hocam? Ne diyorsun sen? Namaz öyle ikiye bölünür mü? İki ayrı insana namaz kılınır mı? E tamam, hadi 4 rekat Allah rızası için kılalım. 4 rekat da başka birisi için kılar mısın? Ya hiç öyle şey olur mu? Allah'tan başkasına namaz kılınır mı? Allah'tan başkasının önünde namaz olur mu? Diyenler. Subhanallah. Peki nasıl o zaman ibadetin yarısını Allah'a has kılıyorsunuz da yarısını başkasına has kılabilirsiniz? Buna dikkat etmek lazım kardeşler. Dediğimiz gibi. Bunun içindir ki İslam la ilahe illallah ile başlar, İyyake na'budu ile yürürlüğe girer. Kur'an'da birçok yerde Allah'a kulluk emredilir. Çünkü insanları bütün emirlerine itaatte kul etme hakkı ancak Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Zaten Allah da insanları bunun için yaratmıştır. Zariyat suresi 55. ayete baktığımız zaman. Bunun için yaratıldık. Başka bir şey için değil. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Mesajlarımıza dönüyoruz. Hemen mesajlarımıza bakalım inşallah. Muhammed Mücahit kardeşim mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. Cevabımız Şura suresi. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun ve aleyküm selam ve rahmetullah. Muhammed Mücahit kardeşim. Yaşar Darende abim İstanbul Ümraniye'den yazmış bizlere. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Yaşar abim. Sorumuzun cevabı Şura Suresi. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Notumuzu aldık. Ve Sinop Gerze'den Ethem Albayrak abim mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm kıymetli abilerim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Şura Suresi. İstek ayetim ise Hadid Suresi 1 ve 9. ayetler. Şimdiden teşekkür ederim. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli abim. Rabbim sizleri de var eylesin. Rabbim sayınızı arttırsın. Ve Maraş, Kahramanmaraş'a uzanalım inşallah. Adem Kahraman abi mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim. Hayırlı yayınlarınız olsun. Rabbim azminizi ve sesinizi arttırsın. Amin. Cevabımız Şura suresidir. Sizden Bakara suresi 174. ayet-i kerime istiyorum. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Ve bir başka mesajımız RGB teknolojiden kardeşimiz yazmış. Çok teşekkür ederim demiş. Anlattıklarımıza sanırım böyle bir mesaj göndermiş kardeşimiz. Evet, bir başka mesajımıza bakalım. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sıradaki ayet-i kerimeyi rica edeceğiz demiş sizlerden. Sorumuzun cevabı Şura suresi. Notumuzu aldık. Öyleyse sıradaki ayet-i kerimemiz Hadid suresi 1 ve 9 demişti Ethem abimiz. Buyurun bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbih etmektedirler. O çok güçlü, yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Göklerin ve yerin egemenliği O'nundur. O hem diriltir hem de öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilk ve son, varlığı açıkça görünen ve varlığı gizli olandır. Hem O her şeyi bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arş üzerinde düzenini kurandır. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni hepsini bilir. Her nerede olsanız O sizinle beraberdir. Hem Allah her ne yaparsanız onu görür. Bütün göklerin ve yerin egemenliği O'nundur. Bütün işler de Allah'a döndürülür. O geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O bütün sinelerin içindekilerini bilir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hadid suresi 1 ve 6. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu. Kardeşimizin isteği biraz uzundu, bir sayfa tutuyor. İlyas kardeşimiz de 6'da noktalamış oldu inşallah. Elhamdülillah, 6 güzel ayetimiz kardeşler. Medine döneminde inzal olmuş 29 ayetten oluşan Hadid suremizin, dikkat edin, göklerdekiler ve yerdekiler hepsi Allah'ı tesbih ederler kardeşler. Kafirler hariç, münafıklar hariç, müşrikler hariç. Hepsi, aralarında ne varsa, otlar, börtüler, böcekler, bitkiler, hayvanlar ilahir, çoğaltabilirsiniz, yıldızlar, galaksiler, bulutlar, yağmurlar, hepsi Allah'ı zikrederler. Çünkü O çok güçlüdür. Bunu onlar bilirler. Ancak nankör olan, Allah'a karşı isyanı gündeme getirmiş, tuğyanı gündeme getirmiş olanlar bunu kavrayamazlar kardeşler. O işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Mutlaka Allah Azze ve Celle'nin yaptığı işlerde mutlaka bir hikmet vardır, biz bilmesek de. Hani bahsederler ya, genel itibariyle bir kıssa vardır. Şimdi anekdot uzun ama ben ipucunu vereyim, siz internetten veya sosyal medyadan bir yerden araştırabilirsiniz. Pislik böceğinden bahsedilir. Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı da bu pislik böceğini niye yarattı? Hani hayvanların dışkılarıyla uğraşan, böyle karıştıran, sonra onlardan top yapan, kendi tabiri caizse bir böcek, ondan beslenen vesaire. Allah bu böceği niye yarattı diye birisi sorar ve başına ondan sonra neler gelir, o hikayeyi inşallah bakarsınız. Mutlaka bir hikmet var Allah'ın onu yaratmışsa. Allah'ın yarattığında bir hikmet vardır kardeşler. Göklerin ve yerin egemenliği de O'nundur. Hiç kimse Allah'ın egemenliğine ortak olamaz. Allah da ortak kabul etmez. Birileri olmaya çalışsa da Allah onları ortak kabul etmediği gibi onlar asiliğini ve tuğyanlığını gündeme getirmişlerdir. Asilik ve tuğyan eden kimselere de boyun eğilmez, itaat edilmez kim olursa olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hükümranlık kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Çünkü O yaratandır, hükmedendir. Yaratandır, egemenliğini sağlayandır. Kim kalkacak diyecek ki hakimiyet Allah'ın değil ya da hakimiyet başkasınındır. Ancak isyan etmiş, tuğyanı gündeme getirmiş, taşkınlığı gündeme getirmiş, Allah'a kulluğu reddetmiş kimseler bunu kabul eder ki bu zaten din dairesinin dışına çıkarır kişiyi. Çünkü Allah Azze ve Celle egemenliğiyle, hakimiyetiyle her şeyi kapsamış, her şeyi öldürme gücüne sahip ve diriltme gücüne sahiptir. Hem öldürür hem diriltir. Buna gücü yeter. O ilk ve son, varlığı açıkça görünen, Allah Azze ve Celle'nin varlığını görmeyen nankördür zaten kardeşler. Bu fiili bir görme değil kardeşler. Yarattığı ayetlerle, kevni ayetleri özellikle göz önünde bulundurursanız, düne kadar kıtlığı gündeme getirenler, su kıtlığını gündeme getirenler bugün mesela Allah'ın rahmetiyle, yağmuruyla yıkanıyorlar. Bu Allah'ın varlığı değil de nedir? Yerden çıkan nimetler ve tekrar onları öldürüp tekrar diriltme gücüne sahip olan kimdir? Nasıl görmezsiniz? Varlığı görünmeyen birisi midir? Evet, aynı zamanda zahirdir, gizlidir. Ayetler üzerinde çokça durabiliriz kardeşler ama vaktimiz ilerliyor. Hemen mesajlarımıza dönelim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin o güzel ayetleriyle hemhal olanlardan, feyiz bulanlardan, huzura kavuşanlardan olalım inşallah. Fatıma Erdem bacımız mesajını iletmiş. İslam iyi ve güzel ahlaklı olabilmenin en iyi reçetesidir. Elhamdülillah. Gerçekten de öyledir. Allah razı olsun, güzel yazmışsınız. İslam iyi ve güzel ahlaklı olabilmenin en güzel reçetesidir. Kim İslam'a uyarsa iyi bir insan olur, güzel bir insan olur, ahlaklı bir insan olur. Kim İslam'dan uzaklaşırsa, işte uzaklaşanları görüyoruz kardeşler. Söylemeye gerek yok değil mi? Annesini huzursuz huzur evlerine tıkayanlar mı dersiniz? Annesini kesip işte kafasını camdan atanlar mı dersiniz? Annesine babasına saygısızlık yapanlar mı dersiniz? Geçen birisi soruyor. Diyor ki hocam diyor, nasıl oluyor diyor. Köylü Mehmet amca veya çiftçi bilmem kim amca falan filan vesaire. Ki okuma yazma bilmezken bunların yetiştirdikleri çocuklar üniversite mezunu oldular. Cahil insanlar yani kısacası. Yermiyoruz, küçümsemiyoruz. Ama okuma yazmaları yoktu. Cahillikten kastımız bu. Yani bilgi yok, teknoloji yok, bilim yok, ilim yok. Ama saygı, sevgi vardı. İslam vardı onlarda. İslam'ın terbiyesi vardı. Cahil insanların yetiştirdiği çocuklar üniversite mezunları oldu. Üniversite mezunu olup iş tutan mühendisler, müteahhitler, bilmem kimler, doktorlar, uzatabilirsiniz bunları, pilotlar, bunların yetiştirdiği çocuklar cahil cühela oldu, ahlaksız oldu, iyi insan olmaktan kaçındılar. Niye? Çünkü İslam'dan koptular. İslam gitti, her şey bitti. İşte Allah razı olsun, ablamız bunu yazmış bizlere. İslam iyi ve güzel ahlaklı olabilmenin en iyi reçetesidir. İslam'a sarılacağız kardeşler. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim, bereketli yayınlarınız olsun. Yeni yayın döneminiz hayırlara vesile olsun. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmektedir. Sıradaki ayetleri tüm Özel FM camiasına hediye ediyorum. İnşallah demiş, Rabbim kabul eylesin sizlerden ve Özel FM ailesinden diyelim. Mustafa Beyazkaya kardeşim, Esselamu Aleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Enam suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeleri okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Notumuzu aldık inşallah Mustafa kardeşim. Bir de ayet meali paylaşmış kardeşimiz bizle. Tegabun suresi 16. ayet-i kerime. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı takva sahibi olun, dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için infak edin. Kim benliğinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Ahmet Aydoğdu kardeşim, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şura suresi. İstek olarak da Fatır suresi 10. ayet-i kerimeyi istemiş kardeşimiz. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim yar ve yardımcınız olsun kıymetli kardeşim. Mikrofonlarımızı Bakara suresi 174. ayete çevirelim öncelikle. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar, muhakkak ki onlar karınlarında ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşur ne de kendilerini günahtan temizleyip arındırır. Onlara yalnızca acı veren bir azap vardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 174. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kimler bunlar? Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerime Medine döneminde indirdiğinde Yahudi hahamları, ahir zaman peygamberinin vasıflarını ve geleceği haber veren ayetleri bile bile gizliyorlardı kardeşler. Din adına çıkmış bazı kimseler ilahi vahyin doğruluğunu kabul etmekle beraber zalimlerle el ele vererek ilahi vahyi onların arzuları doğrultusunda yorumlayarak müminlerle mücadeleye giriştiler. Böylece bu dünyevi bir kazanca, ranta ve şöhrete dönüştürüldü. Cezaları ise ayette belirtilmiştir. Neydi ayette belirtilen cezalar? Onlar karınlarını ateşle doldurdular. Kardeşler, bugün Allah'ın indirdiği kitabı okuyan herkes doğruyu konuşuyor anlamına gelir mi? Bakıyorsunuz bugün hafızlar yetiştiriliyor. Alimler gündeme getiriliyor. Din ve Diyanet işleri gündeme getiriliyor. Onların başlarına profesörleri koyuyorlar. Ordinatörler koyuyorlar. Profesör, doktor, bilmem kim. Profesör, doktor, bilmem ne. Ne? Diyanet İşleri Başkanı. Eğer Diyanet İşleri Başkanı da böyle bir şey yapıyorsa, o da karnını ateşle dolduruyordur. Yapıyorsa. Kim yapıyorsa, kim Allah'ın ayetlerini ketmedip doğruyu anlatmıyorsa, kim sadece ve sadece zalimlerle el ele verebilmek için ilahi vahyi kullanıyor, insanların gözünü boyuyorsa, insanları ikna yollarıyla ikna edip din buymuş gibi gösteriyorsa, işte onlar karınlarını ateşle dolduranlardır ki Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satıyorlar. Çünkü para almak için, saraylarda bulunmak için bu işleri yapıyorlar. Evet, malum zaten Diyanet İşleri Başkanlığı dediğimiz kardeşler dini bir kurum olmamakla beraber idari bir kurum olduğu, kendi çıkarmış oldukları ya da yazmış oldukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasa kitapçığında yer almaktadır. Bunu biz hani reddetme ya da reddediyormuşuz diye gündeme getirme, bir şeyler uydurma ya da ne derler, birilerini ikna etmek için bir şeyleri gündeme getirip ya karalamak adına kullandığımız cümleler değil bunlar. Açın Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Kitapçığı, evlerinizde varsa, ki çok çok çok az insanda vardır bu. Zannetmiyorum ki olsun. Bu da enteresan bir durumdur. Bir parantez açarak hemen şunu söyleyeyim kardeşlerime. Yaşamış olduğumuz coğrafya özellikle kardeşler, neredeyse %95'inin, 98'inin evinde Kur'an-ı Kerim vardır değil mi? Şu ülkede okumasalar da evimizde Kur'an-ı Kerim vardır. %95-98'inin belki evinde vardır. Ama %95 ve %98'inin evinde emin olun ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Kitapçı da yokturdur. Şu an dinleyen kardeşlerim kendilerine sorsun. Ha, hakikaten bizde yoktu, bizde yoktu, bizde yoktu diyebilirler yani. Bende yok diyebilirler yani. Enteresandır. Evimizde olmayan, elimizde olmayan, okumadığımız kitap bizi yönetiyor. Evimizde olan, okuduğumuz kitap bizi yönetmiyor. Acı değil mi? Subhanallah. En büyük acı ve zillet. Evet, mesajlarımıza döndük hemen. Mesajlarımıza tekrardan bakalım. Celal Mamik abim Yalova'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sorumuzun cevabı Şura suresi. Asır suresini okur musunuz? Selam ve dua ile demiş. Sen de selametle kal. Ona emanet ol. Onu unutma kıymetli Celal abim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbim yar ve yardımcın olsun kıymetli abim. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Zafer Altunel kardeşim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Sorumuzun cevabı Şura Suresi. Zariyat Suresi 55 ve 57. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? İnşallah ondan notumuzu aldık. Ve öncelikle En'am Suresi'ne mikrofonlarımızı bıraktık. 1 ve 5. ayetlerdeyiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم الله'ın adıyla. Her türlü övgü gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ındır. Sonra hakkı tanımayanlar, bunları kendilerini yaratana denk tutuyorlar. O sizi topraktan yaratan, sonra da bir süre belirleyendir. Başka bir belirli süre de onun katındadır. Sonra kalkıp Allah hakkında hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde olan Allah'tır. Sizin içinizi de dışınızı da bilir. Daha ne yapacaksınız onu da bilir. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde ondan yüz çevirmişlerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicilerimiz. Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a, öyle iken yine de küfre sapanlar, küfre dönenler, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar, Allah'a denk tutuyorlar. Allah'ı ve onun buyruklarını bırakıp önderlerine, liderlerine ve onların buyruklarına bağlanıyorlar. Kardeşler, bu sure Fatiha suresinde yer alan alemlerin Rabbi ifadesinin geniş bir şekilde açıklaması mahiyetindedir aynı zamanda. Surenin asıl konusu, surenin, En'am suresinin Mekke döneminde nazil olmuş, bazı ayetleri Medine döneminde indiği söylenilen, hatta ihtilaf edilip bazı ayetleri daha var, birkaç ayetin, yani yine bunlar da Medine döneminde inmiştir denilen, ihtilaf edilmiştir ama genel itibariyle Mekke döneminde nazil olmuştur bu sure. Yine surenin asıl konusu yaratıcının ispatı ve tevhidin delillerini ortaya koymaktır. Yani bir anlamda tevhidin bütün delillerinin bu surede yer aldığını söylemek mümkündür kardeşler. En'am suresi. Yüce Allah'ın peygamberine verdiği ilk görev tevhid meselesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çağrı görevine insanlara, dikkat edin, Allah'tan başka hiçbir ilah, onun yerine egemen bir varlık olmadığını ve ondan başka hiçbir şeye tapınılmayacağını, tapmamalarını bildirerek başlamıştır bu davetine, bu görevine. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresinde 1 ve 5. ayetlerde mealen böyle buyurdu dedi kıymetli dinleyicilerimiz. Ve mesajlarımıza bakalım. Mesajlarımızda nelerimiz var? Kimler mesaj göndermiş bizlere kardeşlerimizden? Alper Demir kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmektedir. Notumuzu aldık inşallah. Enes Mergen kardeşimiz de Allah razı olsun kendisinden, haseten Peygamberler Tarihi programcımız pazartesi akşamları 22.30'da yayınlanan, şu an stüdyomuza teşrif etmişler. İlyas kardeşimizin yanında bizlere selam gönderiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah Enes kardeşim. Ben de Şura suresi diyorum demiş sorumuzun cevabına. Notumuzu alalım inşallah, bakalım kısmet. Yani kitap hediyemiz çıkmasa da hediye ederiz kendisine kitaplardan bazılarını. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. O güzel programdan da istifa edenlerden eylesin bizlere inşallah. Peygamberler Tarihi 22.30'da yayınlanan Özel FM'de. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen ve Önder kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de yayınlar mısınız demiş. Sıradaki ayet-i kerimimiz Fatır suresi 10. ayet-i kerime olacak inşallah. Buyurun, Bismillah. Fatır suresindeyiz, 10. ayeti dinliyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kim güç ve kuvvet istiyorsa bilsin ki bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Hoş kelimeler ona yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükler planlayanlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı her zaman darmadağın olmuştur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicilerimiz. Kim güç ve kuvvet arıyorsa bilsin ki güç ve kuvvet Allah katındadır. Güç ve kuvvet Allah'ındır. Bunu bilsin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede kardeşler, yahut ancak güzel söz Allah'a çıkar ve salih amelde Allah'a yükselir ayet-i kerimesine baktığımız zaman, ona yükselen o güzel amellerimizle alakalı Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri uyardı. Sahih iman salih ameli gerekli kılar kardeşler. Sahih bir iman salih ameli gerekli kılar. Yani iman etmiş bir kimse nasıl olur da amel işlemeyebilir ki? Boş bir iman olabilir mi? Kavak ağacı mısın sen? Kavak ağacı kardeşler, boş yer, yani boş demeyelim de meyvesiz ve değer olarak da diğer ağaçlara göre çok değersiz bir ağaçtır. Niye? Boş bir ağaç, yani zayıf, güçsüz bir ağaç. Hiçbir değer olmayan. İman böyle olabilir mi? Ama iman meyve veren, hatta kaliteli meyve veren bir ağaç olması gerekmez mi? Ona benzetiyor zaten Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İbrahim Suresi 24. ayet-i kerimeyi hatırlayalım kardeşler. O yüzden sahih iman salih ameli gerekli kılar. Çünkü riyasız, şirksiz iman heva ve hevesten kurtulup Allah'a teslimiyeti, yani emirlerine tam itaati gerektirir. Kişinin amelinin sahih ve salih olmasını istemesi de imanın sahih olmasını isteme bilincindedir. Kötülükleri planlama yapanlar da, kötülükleri planlayanlara da ve yapma gibi isteklerde bulunanlara da Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede zaten mealen buyurdu. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı her zaman zaten darmadağın olmuştur diyor Rabbimiz. Evet, mesajlarımıza döndük. Mustafa kardeşimiz Bağcılar'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun uzun aradan sonra tekrar buralardayız. Haydar kardeşime de selam olsun. Bugün servise başladı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun demiş kardeşimizin. Amin. Amin. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Haydar kardeşimize hayır işler olsun. Bereketli kazançlar olsun inşallah. Mustafa kardeşimiz Bağcılar'dan yazmış bizlere. Mikrofonlarımızı Zariyat suresine bırakıyoruz. 55 ve 57. ayet-i kerimeleri dinliyoruz. Zafer kardeşimizin isteğiydi. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere elbette fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 55 ve 57. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Öğüt ver çünkü öğüt müminlere elbette fayda verir. Kardeşler, birbirimize öğüt ve nasihat vermekle mükellefiz. Bakın, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri uyarıyor. Çünkü birbirimize hatırlatmaksak, nasihat etmezsek nisyandan türemişiz. Unutkan bir varlığız, mahlukuz. Unutkan. Unutuyoruz. Ve yanılgan bir özelliğimiz var. Yanılıyoruz. Hata ediyoruz. Nefsimize uyuyoruz. Ve benzeşiyoruz. Başka birileriyle, hani derler ya, üzüm üzüme baka baka kararıyor diye. Başkalarıyla oturup kalktığınız zaman ona benziyorsunuz, benzeşiyorsunuz. O yüzden biz kimle oturup kalkacağız? Müminlerle oturup kalkacağız. Kimden nasihat alacağız? Müminlerden nasihat alacağız. Öğüt vereceğiz birbirimize, nasihat vereceğiz. Çünkü mutlaka, belki bizim yapmadığımız, bizim hata ettiğimiz noktalarda o daha güzelini yapabilir ve daha güzelini düşünebilir, üretebilir aynı zamanda. Ve tekrar o da bize nasihat edecek, öğüt verecek. Belki yaşantısıyla, belki kavli olarak. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kardeşler, dünyaya geliş amacımız kulluktan başka bir şey değil. İnsanlara bakıyorsunuz, birbirini kıran kırana yarışa girmişler. Bina yapma yarışına, araba alma yarışına. Benim arabam senin arabandan daha güzel, benim arabam senin arabanı döver. Çocukvari düşüncelerle hareketler ediliyor ve kulluk unutulmuş. Kulluk kulak arkası yapılmış. Sanki dünyada ebedi kalacaklarmış gibi. O yüzden kulluk için geldiğimizi unutmamak adına birbirimize öğüt vereceğiz, nasihat edeceğiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bizden bir rızık da istemiyor. Bizden bir şey de beklemiyor. Allah Azze ve Celle bizden ona yemek yedirmemizi de istemiyor. Ki tam aksine, rızkı bize veren de O. Yemek yedirmeyi bize veren de O. Yemek yeme gücünü, yedirme gücünü Allah. Ağzınızı bir kapattırsa, gırtlağınızı bir tıkasa kardeşler. Hatırlayın, nefes alamayıp da gırtlağından delik denilen insanları hatırlamışsınızdır, görmüşsünüzdür. Bunları ibret alarak düşünelim. Evet, mesajlarımıza dönelim ve mesajlarımıza bakıyoruz hemen. Beyaz kardeşimiz mesajını iletmiş. Hayırlı yayınlarınız olsun Özel FM ailesi demiş. Allah razı olsun. Şu yalan dünyada dolaşırken, anlamsız işlerin içinde zaman geçirirken, pusulamız Özel FM olunca Rabbim çok güzel işlerde buluşturuyor bizlere, hamdolsun demiş. Sizleri dinleyince zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Allah razı olsun kardeşlerim. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın bizleri. Nas suresini okursanız sevinirim demiş. İnşallah notumuza aldık onu da. Ve İbrahim Yiğit amcamız, çok kıymetli amcamız bizlere mesajını iletmişler. Selam göndermişler, Allah razı olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullah İbrahim amcam. Ellerinden öpüyoruz, hürmetlerimizi sunuyoruz. Selamlar ve saygılar bizden sana gelsin inşallah. Rabbim dünya ve ahiretini güzelleştirsin senin. Seni güzelliklerle karşılaştırsın. Hasreten bu dünyada ve ahirette. Çok kıymetli Hilmiye Yiğit teyzemize de bir seneyi geçti. Hakkın rahmetine kavuştu. Biz de rahmet diliyoruz. Rabbim merhametiyle muamele eylesin kendisine. Sevdiği kullarla, Rabbimiz Allah Azze ve Celle sevdiği kullarla haşreylesin Hilmiye Yiğit teyzemizi. Resulüne komşu eylesin. Günahlarını affı mağfiret eylesin diyelim. Ve mikrofonlarımızı bir ayet-i kerimemize, Nas suremize bırakıyoruz inşallah. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. Sinsice vesvese verenin o kötülüğünden, insanların sinelerine vesvese veren, gerek insanlardan gerek cinlerden. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nas suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Nas suresinde inşallah tefsirine bakarak hareket edersek, surede görüldüğü gibi Allah Rab'dır, Melik'tir, hükümrandır, ilah'tır. Ancak böyle inanmakla Allah'a inanılmış olur kardeşler. Rab, ilah, melik yani hükümran, hükümdar ne demek? İnşallah geniş bir şekilde bakarak ona göre amel etmiş oluruz. Kısa aramız gelmiştir kardeşimiz. Aramızdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dinleyicimiz, hemen sorumuzu kardeşlerimize hatırlatmış olalım bir kez daha. Bakalım bugünkü sorumuzda Rabbimiz Allah Azze ve Celle, başınıza gelen her ne kötülük varsa bu kendi ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Allah yaptıklarınızın birçoğunu da bağışlamaktadır. Ayet-i kerimesi hangi surede geçiyor ve bu ayet-i kerime bize ne verecek kardeşler? Bu ayet-i kerime bizden ne bekliyor? Evet, bunu inşallah okuyup hayatımıza aktaranlardan oluruz. Gerçekten çok önemli, üzerinde durulması gereken ayetlerden bir tanesi. Zaten sorumuz olan programımızın soru bölümünde olan ayetlerin seçilişi de kardeşler, özellikle bizi yakından ilgilendiren, hükmen ilgilendiren ayetlerdir. Rabbim amel edenlerden eylesin cümlemizi. Özcan Özaslan kardeşim mesajını iletmiş bizlere. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar, bereketli yayınlarınız olsun ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rad suresi 26 ve 28. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. Notumuzu aldık inşallah Rad suresini. Ayet-i kerimede Allah'a emanet olun demiş. Ayet-i kerimede geçiyor demiş. Şura suresinde geçiyor. Notumuzu aldık ve bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Mehmet Çoruk kardeşim, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın, kılsın kıymetli kardeşler. Pizzeria Pides restorandan sizlere arıyoruz. Pizza ve pide ikramımıza inşallah buyurun gelin demiş. Ihlamurkuyu merkezdeyiz. Ümraniye Ihlamurkuyu merkezde. İnşallah nasip olursa, yolumuz düşerse kıymetli abim söz vermeyelim. Çünkü veriyoruz, mahcup oluyoruz. Rabbim bizi affı mağfiret eylesin. O da bize sorumluluk yükler. Ve bir başka mesajımızı Harun kardeşim Şahit Medya'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şura suresi demiş. Bereketli olsun yayınınız. Allah razı olsun. Ve bir başka mesajımızda Yalçın Demir kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmekte. Ve aleykümselam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Kaf suresi 16 ve 25. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. Yalçın Demir kardeşim. Ondan notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı önce Özcan Özaslan kardeşimizin isteğine bıraktık. Rad suresi 26 ve 28. ayetlerdeyiz.

zikriyle yatışanlardır. Evet, kalpler sadece Allah'ın zikriyle huzur bulur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rad Suresi 26 ve 28. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. O Allah'a yönelen kimseler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir kardeşler. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde. Allah'ı anmayan kalpler, huzura kavuşamayan, sekinet bulamayan, huzur bulamayıp huzursuzluğu gündeme getiren kalpler oldu günümüzde dikkat ettiysek. İşte sebep bu, işte reçete önümüzde. Kardeşler, Allah'ı istiğfar ve tevhid ile anmanın yanında en büyük zikir Kur'an'dır. Allah'ı zikretmek dedik ya, Allah'ı zikreden kalpler huzura kavuşur dedik ya. Evet, Allah'ı istiğfarla zikredeceğiz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bu zikri de özellikle Nuh suresi 10 ve 12. ayetleri bir okuyun kardeşler. İstiğfarla alakalı. Ve tevhid ile Allah'ı anacağız. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye Allah'ı anacağız. Kalplerimiz huzur bulsun diye. Ama unutmayalım ki bunlar zikir olmakla beraber en büyük zikir Kur'an'dır kardeşler. Kur'an'dır ki o da onu hem okumak hem de emirlerini hayata hakim kılmakla olur. İşte o zaman huzur buluruz. O zaman fikir, gönül ve hayat huzuruna erişir. Yoksa gayesi gerçekleşmeyen zikirlerle kalp ve hayat huzursuzluktan asla kurtulamaz. Evet, tekrar ediyorum. Hayatımız huzura ermesini istiyorsak Allah Azze ve Celle'nin kitabına gönül vereceğiz. Allah'ın kitabını okuyup hayatlaştıracağız huzur bulmak istiyorsak. Yoksa gayesi gerçekleşmeyen zikirlerle, yani sadece dilimizde pelesenk olmuş, yani ezbere olmuş, yani tekrara düşmüş gibi tekrar tekrar yapılan, işte hacı amcalar var, ellerinde tesbihler var, görürsünüz böyle tak tak tak tak tak tak sayanlar, sup sup sup sup sup sup sup sup sup gibi sayanlar, gayesine ulaşmamış, gerçekleşmemiş bu zikirler Allah'ın zikrini kalbine oturtturamamıştır o kimse ki hayat huzursuzluktan kurtulmaz kardeşler. Rabbim idrak ederek hayatını aktaranlardan eylesin bizleri. Evet, Selahattin Yüksel kardeşim mesajını iletmiş. Sizleri Bağcılar'dan takip ediyoruz. Asansör firmasında. Evet, Allah kıymetli kardeşim. Yüksel Asansör, Rabbim kolaylıklar versin. Hayırlı işler, bereketli kazançlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz demiş. İnşallah sıradaki ayet-i kerimemiz de Kaf suresi olacak. Ve bir başka mesajımız, Ahmet Yasan Kasan mı? Ak Yasan. Evet, biraz karışmış. Kayasan demiş ama Ak Yasan kardeşimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli abiler. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmekte. Asır suresini yayınlar mısınız? İnşallah, ondan notumuzu aldık. Ve Ümraniye Hekimbaşı'ndan Ahmet Şahin kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmekte. Tağut'u reddetmiş tüm mümin kardeşlerimize selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Kaf suresine bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. İki zabıt memuru, biri sağda, diğeri solda oturmuşlar, kaydedip dururlar. Söylenen her sözü mutlaka yanında hazır olan bir kaydeden vardır. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ve ona işte bu senin kendinden kaçıp durduğun şeydir denir. Sonra sura üflenir ve ona işte bu azap günüdür denir. Herkes beraberinde biri onu götürmekle görevli, diğeri de yaptıklarına şahit olan iki melekle gelir. Ona şöyle denir: sen bundan habersiz, bilgisizdin. Biz senden örtünü kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Görevli melek, bu benim yanımdaki hazır, ne yapacaksanız yapın der. Şöyle buyurulur: her nankörü, inatçıyı, hayrı engelleyeni, sınır tanımayanı, şüpheye düşüreni cehenneme atın. O Allah ile birlikte başka bir ilah kabul edendir. Haydi onu şiddetli azabın içine atın. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kaf suresi 16 ve 26. ayet-i kerimeler arasında mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yemin olsun ki insanı biz yarattık diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve nefsinin ona ne vesvese vereceğini de yine en iyi bilen biziz diyor. Çünkü Rabbimiz o kullarına, bütün kullarına şah damarlarından daha yakın. Ne düşündüklerini, ne yapacaklarını, ne yapmayı planladıklarını, geleceğe dönük kardeşler, hepsini Allah Azze ve Celle biliyor. Şah damarımızdan bize daha yakın. İki zabıt memuru, biri sağımızda, diğeri sol omzumuzda oturmuşlar, kaydedip duruyorlar. Kalemle kaydediliyorsa kardeşler, bir kelime, bir harf dahi atlanılmıyor. Nokta ve virgül, soru işaretleri asla atlatılmıyor. Hepsi kaydediliyor. Eğer kamerayla kaydediliyorsa zaten, yani HD'si veya ne derler işte pikseli, şu an daha tahmin dahi edilemeyecek derecede kalite altına alınıyor. Söylenen her sözler mutlaka melekler tarafından kayda geçiyor. İşte ölüm sarhoşluğu geldikten sonra, o ölüm sarhoşluğu kardeşler. Ölüm sarhoşluğu geldikten sonra işte yeni bir hayat başlıyor. Ve yaptıklarımız önümüze dökülüyor. Sura üflenip bittikten sonra yine melekler, o görevli melekler geliyor ve görevli melekler birbirlerine ben görevimi bitirdim, sıra sende diyerek öbürüne bırakıyor ve dikkat edin, işte son görevli melek görevini yaptıktan sonra bu benim yanımdaki hazır, alın bunu götürün, ne yapacaksanız yapın der diğer meleklere ve diğer melekler de şöyle buyurur: her nankörü, ki Allah Azze ve Celle'nin emridir bu aynı zamanda, her nankörü, inatçıyı, hayrı engelleyeni, sınır tanımayanı, şüpheye düşüreni, yani insanları şüpheye düşüreni cehenneme atın diye buyurulur. Bir de en önemlisi ve ayrı tutulan birisi var kardeşler. Nedir? O, Allah ile birlikte başka ilah edinen yok mu? Allah ile birlikte başka tanrı kabul etmiş, ilah kabul etmiş olanlar yok mu? Haydi onu daha şiddetli bir azabın içine atın denir. Evet, Rabbimiz mealen böyle buyurdu kardeşler. Kaf suresinde ibret alarak hayatına çeki düzen veren kullardan eylesin bizleri. Öğüp yapıcı kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Şura suresinde geçmektedir. Tur suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeleri istemiş kardeşimiz. Notumuzu aldık ve aleyküm selam. Alaaddin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan sizlere yazıyoruz. Furkan suresi 49 ve 51. ayet-i kerimeyi istiyorum. Sorumuzun cevabı Şura suresi. Allah'a emanet olun, dua eder dua beklerim demiş. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Furkan suresine o zaman kulak verelim öncelikle. 49 ve 51. ayet-i kerimeleri dinleyelim. Rabbim kardeşliğimizin hakkında hayırlar eylesin, hakkında hayırlı olan da gönlüne razı eylesin. Bu dünyada ve ahirette kendisini güzelliklerle karşılaştırsın diyelim ve Furkan suresini dinliyoruz.

0: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Onunla ölü toprağı diriltir, yine onunla yaptığınızın yarattığımız birçok hayvan ve insanı sularız. Yemin olsun ki onu aralarında düşünüp öğüt alsınlar diye evirip çevirmekteyiz. Yine de insanların çoğu dayatmakta, nankörlükten başkasına yanaşmamaktadır. Dileseydik elbette her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 49 ve 51. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyeceğimiz. Ölü toprağı tekrar dirilten Rabbimiz Allah Azze ve Celle yarattıklarımız için birçok, özellikle hayvanlar için sular çıkarırız diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle yine ayet kerimesinde. Kevni ayetlerini bizlere sunarak, nimetleri bizlere sunarak. Kardeşler, Rabbim Allah Azze ve Celle okuduklarımızı hayatımıza aktaran kullarından eylesin diyelim. Eyüp kardeşimizin isteğine de yer verelim. Tur suresi 1 ve 5. ayetler demişti. Bir bakalım, çok uzun değilse ya da bir kısmını inşallah yayınlayabiliriz. Buyurun, Tur suresindeyiz inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Yemin olsun o Tura, yayılmış kağıda yazılmış olan kitaba, onarılan eve, o yükseltilmiş tavana, alevlendirilmiş denize. Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir. Onu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tur suresi 1 ve 8. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mekke döneminde nazil olmuş 49 ayetten oluşan Tur suresinin 1 ve 8. ayetlerine yine yeminle başlıyor kardeşler. Tur'a yemin ediyor, Tur dağına, yayılmış kağıda yazılmış olan kitaba. Ki Allah Azze ve Celle yemin ettiği bu mahluklar kardeşler, ya da yaratmış olduğu maddeler, Allah Azze ve Celle katında değeri yüksek olduğundan dolayı onların üzerine yemin eder Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bunların da değeri yüksek olan şeylerdir. Ve yeminin arkasından hemen bakın ne buyuruyor. Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir. Onu engelleyecek de hiç kimse yoktur. Hiçbir güç yoktur. Ahmet Pekdemir kardeşim, Esselamu Aleyküm Abdullah abi, hayırlı yayınlar. Allah programımızı bereketli kılsın inşallah. Sorumuzun cevabı Şura suresi. Sizden bizim için Asır suresini istiyorum inşallah. Allah razı olsun Abdullah abi. Selamun aleyküm, Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma kıymetli kardeşim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Pekdemir ailesine selam olsun diyelim. Ve mikrofonlarımızı Asır suresine bırakacağız. Aynı zamanda Yalova'dan Celal Mamik abimizin isteğiydi. Buyurun, Bismillah, Asır suresindeyiz.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asrı andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim hakkıyla okuyan, hayatını aktaran ve daha sonra tekrar tekrar birbirimize hatırlatan kullardan eylesin cümlemizi. Okumak bir şey fayda etmez kardeşler, anlamadıkça. Anlamak bir şey fayda etmez, anlatmadıkça. Anlatmak hiçbir şey fayda etmez, yaşamadıkça. Okuyacağız, anlayıp yaşayacağız, sonra anlatacağız ki fayda versin. Evet, böylelikle programımızı noktalamış olduk. Önder Altunel kardeşim bizlere mesajını iletmişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Eyvallah kıymetli kardeşim. Eyvallah. Aleykümselam ve rahmetullah Önder abim. Evet, böylelikle programımızı noktaladık ve 24 kardeşimiz bize mesaj iletmişler. 24 kardeşimizden bugünkü Şura suresi 30. ayet sorumuzun cevabını da vermiş olalım. 24 kardeşimizden bir kardeşimiz cevapsız kalmış. İki kardeşimizi bulacağız şimdi kısmetli. Onlara hediyelerimizi göndermiş olacağız. Bakalım kısmetli kardeşlerimiz kim olacaklar? Bir numara İlyas kardeşimden rica edeceğim. 24'e kadar. Mustafa Beyaz Kaya kardeşim öncelikle 10 demiş. Bakalım 10'da kim var? Muhammed Mücahit kardeşim var. Notumuzu aldık. Evet, İlyas kardeşimden de bir numara rica edeyim inşallah. 21 olsun diyor abi o zaman diyor. 21'de de Yaşar Darende abimiz var. Bizlere ulaşırlarsa inşallah kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
3: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
4: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
5: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Canlı performans, ayet istek programı.
8: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
10: De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
11: Özel efem.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
2: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
1: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
2: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, kitabımızın müellifi, birinci bölümde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki değerini bize anlatıyor. Bununla ilgili ayeti kerimeleri zikrediyor ve bize şunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim bir umman, muazzam bir deniz. Bu denizde bir yüzücü var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ummanın hangi tarafına baksanız orada Efendimiz'i görüyorsunuz. Zannedilmesin ki Kur'an-ı Kerim'de sadece isimlerinin geçtiği yerde o var. Hayır. Şimdi de göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah Teala ona hitap ediyor. Şöyle yap diyor, böyle yapma diyor. Onun şanından, şerefinden bahsediyor. Bunun çok güzel bir misalini bu defa da göreceğiz inşallah. El-Faslu Tâsi, 9. bölüm, 9. fasıl, 1. bölümün 9. faslını okuyoruz. Hangi husustaymış bu fasıl? Fîmâ tedammenethu Suretül Fethi min keramatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin değeri hakkında Fetih Suresinin ihtiva ettiği bilgileri okuyacağız burada. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kâlallahu Teala, Estağfirullah. İnna fetahna leke fetham mübina. 10 kadar ayeti kerimeyi almış müellifimiz. En iyisi bunları bölerek tercüme etmek. Hepsini birden tercüme etsek daha zaman kazanırız ama efendim böyle yapalım. Bu birinci ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana apaçık bir fetih yolu gösterdik. Niçin fetih yolu gösterdik sana? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِيمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Böylece Allah senin geçmiş günahlarını, gelecek günahlarını bağışlayacak, üzerindeki seni sana verdiği nimetleri tamamlayacak ve seni dosdoğru bir yola iletecektir. Daha surenin baş tarafında Allah Teala Efendimiz'e böyle buyuruyor. Senin gelmiş geçmiş günahlarını Allah affedecek, üzerindeki nimetleri tamamlayacak ve seni dosdoğru bir yola iletecektir. Efendimiz'e böyle buyuruyor. Ve devam buyuruyor. Ve yansurakallahu nasran aziza. Allah Teala şanlı, şerefli bir zaferle sana yardım edecek. Yani sana öyle bir zafer verecek ki son derece büyük, şanlı bir zafer olacak. Vellezî enzele's-sekînete fî kulûbil müminîn liyezdâdû îmânen me'a îmânihim ve lillâhi cunûdü's-semâvâti vel-ard ve kânallâhu alîmen hakîmen. Fetih Suresi'nin bu 4. ayeti kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. İmanlarının artması için müminlerin kalplerine huzur veren, güven veren Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Gökte ve yerde bulunan bütün güçler, kuvvetler Allah'a aittir. Allah ise her şeyi bilen, her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, burada da demek ki Allah Teala bizim imanımızın artması için kalplerimize güven veriyor, huzur veriyor. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ اِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Bu beşinci ayette şöyle buyuruyor Allah Teala. Allah Teala mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarını örter. Elhamdülillah. Böyle bir müjde veriyor Allah Teala Hazretleri. Müminlerin günahlarını affeder ve onları ebediyen kalmak üzere içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Affedip onları tertemiz yaptıktan sonra da cennette içinde ırmaklar akan efendim bahçelere, cennetlere onları yerleştirir. Bu ise Allah katında pek büyük bir bahtiyarlıktır. Amenna. En büyük bahtiyarlık bizim için budur. Değil mi efendim? Cenneti kazanmak. Cenab-ı Hakk'ın çünkü cemali orada görülecektir. Ve onun müminler için hazırladığı, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayalinden geçiremediği nimetleri kazanmak. Daha ve 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Teala Estağfirullah. Ve yu'azzibel münafikine vel münafikat vel müşrikine vel müşrikat ezzannine billahi zannessev aleyhim dairatus sev ve gadiballahu aleyhim ve le'anehum ve a'adde lehum cehennem ve sa'et mesire. Peki Allah Teala bu sureyi niçin indirdi? Allah katında kötü zan besleyen, yani olumsuz düşünen münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları da Allah cezalandırır. Müminlere böyle böyle nimetler lütfederken bu bir tarafta hem münafık hem müşrik, kafir olanları da cezalandırır. O kötülük kafirlerin kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etsin. Allah Teala böyle buyuruyor. Onları

Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Göklerde ve yerlerde olup biten her şeyi yapan Allah'tır. Allah Teala onu kendine has kudretleriyle, kuvvetleriyle yönetir, idare eder. Allah'a karşı, Allah Teala Hazretleri karşı konulmaz bir güç sahibi, kudret sahibidir. Ve her işi yerli yerince yapandır o. 8. ayet şöyle. Efendimiz'e dönüyor tekrar Allah Teala Hazretleri. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezir. Ey Habibim, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bir şahit olarak gönderdik. Bir müjdeleyici olarak gönderdik. Bir uyarıcı olarak gönderdik. Şahitsin, müjdeleyicisin, uyarıcısın. Niçin bu özelliklerle gönderdik? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diye, ona destek olasınız diye, ona saygı gösteresiniz diye ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı size bir müjdeci, efendim, bir uyarıcı, bir şahit olarak göndermiştir. Demek ki müminlerin vazifesi neymiş? Önce Allah'a ve Resulüne iman etmekmiş. Bunun için Peygamber Efendimiz'i bize göndermiş Allah Teala. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam'a destek olalım, ona yardım edelim. Kafirler karşısında onu yalnız bırakmayalım diye göndermiş ve sabah akşam Allah'ı tesbih edelim diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bize dinimizi öğretsin diye göndermiştir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifesini ve değerini ne güzel ifade ediyor. Yani bize şu anlatılıyor: size her şeyi öğreten Resulullah'tır. Allah'a nasıl ibadet edeceğinizi, nasıl onun dinine destek olacağınızı öğretmek üzere size Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Onun için siz onu iyi dinleyin, kulak verin efendim ve onun dinini destekleyin, yayın, öğretin, hem bizzat yaşayın hem başkaları öğrensin, yaşasın diye gayret sarf edin. 10. ayet-i kerime şöyle estağfurullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana biat edenler, yani sana bağlılıklarını dile getiren kimseler, sana bağlılıklarını yeminle ifade eden müminler, gerçekte Allah'a biat etmiştir. Yani görünüşte sana bağlı olduklarını söylüyorlar ama onlar aslında Allah'a bağlı olduklarını söylüyor. El uzatıp sana biat ederken, beyat ederken aslında onlar Allah'a el uzatıp beyat etmiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Yani Allah'ın kudreti onların gücü kudreti üstündedir. Allah Teala onlara yardım edecektir. Allah Teala herkesten güçlüdür. Yardım eden yegane varlık odur. Şimdi müellifimiz bu ayeti kerimeleri zikrettikten sonra bize Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'e verdiği müjdeleri bu ayet doğrultusunda açıklayacak. Diyor ki: Tedammenet hazihil ayatu min fadlihi ve senai aleyh ve kerimi menziletihi indallahi teala ve nimetihi ledey ma yaksurul vasfu anil intihaili. Bu ayetlerde ne anlatılıyormuş? Müellifimiz diyor ki bu ayetler Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağışladığı lütufları göstermektedir. Allah Teala bizim peygamberimize neler lütfetmiş, onları

0: gösteriyor. O Peygamber Aleyhisselam'ı nasıl övüp değerini nasıl yücelttiğini gösteriyor. Allah Teala bu ayetlerde Peygamber Efendimiz'in değerini nasıl yücelttiğini anlatıyor. Ve Resul-i Kibriya'ya saymakla bitmeyecek, mahiyeti bilinmeyecek nimetler bahşettiğini, verdiğini göstermektedir. Bu ayetlerde Allah Teala Resul-i Kibriya'ya sayıp tükenmekle bitmeyecek nimetler verdiğini, mahiyetini bizim anlayamayacağımız büyük lütuflarda bulunduğunu anlatıyor diyor müellifimiz. Ve diyor ki bu ayeti kerimeleri nasıl anlamamız gerektiğini bize anlatarak فَبْتَدَأَ جَلَّ جَلَالُهُ بِإِلَامِهِ بِمَا قَضَاهُ لَهُ مِنَ الْقَضَاءِ الْبَيِّنِ بِزُهُورِهِ وَغَلَبَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَاُلُوِّ كَلِمَتِهِ وَشَرِيَعَتِهِ وَاَنَّهُ مَغْفُورٌ غَيْرُ مُؤَاخَزٍ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونَ. Kadı Yaz diyor ki Allah Teala Efendimizin peygamber olduğu zaman kendisine nasıl bir gelecek tayin ve takdir ettiğini buyurmuştur. Peygamberimize Allah Teala ben sana şöyle şöyle gelecek tayin ettim, takdir ettim diye bildiriyor. Ve şunları bildirmiş Peygamber Efendimize: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen düşmanlarını yeneceksin. Bu ayeti kerimelerden anladığımızı söylüyor müellifimiz. Demek ki Allah Teala Peygamber Efendimize bir müjde veriyor. Ne diyor? Sana düşman olanlar seni korkutmasın. Sana dil uzatan, sana hakaret eden, seni öldüreceğini söyleyen adamlar seni korkutmasın. Sen onları yeneceksin. Gün gelecek bu olacak. İslam dini bütün dünyaya yayılacak. Elhamdülillah. Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Arabistan Yarımadası baştan sona Müslüman olmuş. Yahudiler sürülüp atılmış, kafir kalmamıştı orada. Ama gün gelecek, bütün dünya Müslüman olacak. Elhamdülillah, bu manayı da anlıyoruz burada. İslam dini bütün dünyaya yayılacak. Senin bütün hatalarını bağışlayacağım diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz'e. Sen günah işliyorum, Allah Teala'nın bu lütufları karşısında gerekli kulluğumu gösteremiyorum diye çok ibadet ediyorsun, üzülüyorsun. Ama merak etme, Allah Teala senin bütün hatalarını bağışlayacak ve seni yaptığın yapmadığın, olmuş olacak hiçbir şeyden dolayı hesaba çekmeyecek. Rahat ol. Görüyorsunuz, Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle müjdeler veriyor. Hem şahsı için, hem ümmeti için, hem güzel dinimiz için. Sen düşmanlarına galip geleceksin, yeneceksin. İslamiyet dünyanın her tarafına yayılacak. Ve Allah Teala senin hatalarını bağışlayacak. Korkma. Sevgili kardeşlerim, en çok kim korkar? En çok bilen korkar. Allah Teala'nın kudretini en çok bilen korkar ondan. Biz kendimize göre korktuğumuzu zannediyoruz ama gerektiği şekilde korkmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem titriyor. Onun için acaba Allah Teala benim günahlarımı bağışlayacak mı diye endişe ediyor. Allah Teala onu destekliyor, rahatlatıyor, korkma diyor. Ben senin bütün günahlarını bağışlayacağım. Dinini dünyaya yayacağım. Kafirler sana hiçbir şey yapamayacak. Kâle bâduhum, bazı alimler şöyle demişlerdir: erâde gufrâne mâ veka'a ve mâ lem yaka, ey inneke mağfurun lek. Allah Teala burada Fahri Alem Efendimiz'e olmuş olacak bütün hatalarını, kusurlarını bağışlayıp affettiğini bildirmiştir. Yani Resul-i Ekrem'in ne gibi hatası, kusuru vardı denebilir, böyle düşünülebilir. Hani var ya, yanına ama geldiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü bu bir tarafa çevirmişti ya, kafirlerle meşgul oluyor, kafirlere İslam dinini anlatıyor. O sırada bildiğiniz gibi ama gelmiş Abdullah İbni Ümmü Mektub, ya Resulallah bana dinimi öğret, yeni gelen ayetleri haber ver filan derken, Efendimizin sözünü kestiği için Efendimiz bütün arzusuyla o kafirleri yola getirmek için uğraşıyor, didiniyor. O sırada ya ben neyle meşgul oluyorum Abdullah, sen ne söylüyorsun der gibi yüzünü çeviriyor. Ama Allah Teala bunu doğru bulmuyor. Mesela bunu bir hata olarak değerlendirmek mümkündür. İşte bu gibi şeyleri Allah Teala affedeceğini söylüyor. Rahat ol. Allah Teala seni bağışlayacaktır. Vekale Mekki, Endülüslü bir kıraat alimi vardır. Mekki bin Ebi Talip, Hicri 437'de vefat etmiş bir şöhretli alim. Diyor ki, Cealallahul minnete sebeben lil mağfira ve kullun min indi la ilahe gayruh minnetun ba'de minne, minneten ba'de minne okumamız lazım ve fadlan ba'de fadl. Allah Teala Peygamber aleyhisselamın kendisine duyacağı minnettarlığı onu bağışlamaya vesile kılmıştır. Yani Mekke fethini bağışlanmana, Allah Teala tarafından affedilmene bir sebep olsun diye senin elinle gerçekleştirdik diyor Allah Teala Hazretleri. Mekke'yi fethettin ki böylece Allah Teala da seni affetti. Bunun manası bu. Allah Teala Peygamber aleyhisselamın kendisine duyacağı minneti onu bağışlamaya vesile kılmıştır derken bunu kastediyor. Mesela Bedir gazvesini Allah Teala Efendimiz'e kazandırdı. Mekke fethini nasip etti. Bundan dolayı elbette Peygamber Efendimiz Allah Teala'ya bir minnet duydu. Duyduğu bu minnet dolayısıyla da Allah Teala onu affetti. Mekki bin Ebi Talip böyle anlatıyor. Efendimiz Allah Teala'ya Bedir Savaşı'nı, Mekke fethini nasip ettiği için ve benzeri fetihleri nasip ettiği için minnet duydu, şükran duydu. Bu şükranından, bu minnetinden dolayı da Allah onu affetti. Bunun manası budur diyor. Zaten her şeyi veren Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Onun verdiği şeyler nimet üstüne nimettir, lütuf üstüne lütuftur. Allah Teala'nın verdiği her şey bir lütuftur, bir minnettir diyor Mekki bin Ebi Talib. Sümme kâle, sonra şöyle demiş bu zat, ve yutimmü nimetehu aleyke kîle bi hudû'i men tekebbera leke ve kîle bi fethi Mekke'de ve Taif. Allah Teala Fetih Suresinin 2. ayeti kerimesinde Efendimizin bütün hatalarını bağışlayacağını müjdeledi, değil mi? Biraz önce okuduk. Sonra da buyurdu ki ve yutimmü nimetehu aleyke. Allah senin üzerindeki nimetlerini tamamlayacak. Böyle buyurdu Allah Teala Hazretleri. Bazı alimlerimiz Allah senin üzerindeki nimetlerini tamamlayacak ifadesini şöyle anlıyorlar, şöyle izah ediyorlar. Ey Resulüm, sana karşı kibirli davranan o kafirleri Allah sana boyun eğdirecektir. Seni küçümseyen, sana karşı kibirli davranan, senin dinini aşağılayan kafirleri gün gelecek sana boyun eğdirecek. Bunun manası budur diyor alimlerimiz. Bazı alimler de bu ifadenin anlamını şöyle yorumluyorlar. Mekke ve Taif'in fethini Allah sana nasip edecektir demektir. Burada bu var. Yani Allah sana hem Mekke'yi fethettirecek hem Taif'i fethettirir. Ve kıyıl, çeşitli anlayışları müellifimiz bu ayeti kerimeyi alimlerin çeşitli yorumlarını bize naklediyor. Diyor ki ve kıyıl, ayetin bir açıklaması da şöyledir. يَرْفَعُ زِكْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَيَنْصُرُكَ وَيَغْفِرُ لَكَ. Allah Teala dünyada, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin şanını yüceltecek, senin şöhretini yükseltecek, sana yardım edecek ve senin hatalarını bağışlayacaktır. Bunun manası budur demişler. Ve diyor ki müellifimiz, فَاَعْلَمَهُ بِتَمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ بِخُضُوعِ مُتَكَبِّرِهِ عَدُوِّهِ لَهُ وَفَتْهِ اَهَمِّ الْبِلَادِ عَلَيْهِ وَاَحَبَّهَا لَهُ وَرَفْءِ ذِكْرِهِ وَهِدَايَتِهِ اَسْرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ الْمُبَلِّغَ الْجَنَّةَ وَالسَّعَادَةِ وَنَصْرِهِ النَّصْرَ الْعَزِيزِ الْمُؤْمِنِينَ بِالسَّكِينَةِ وَالطُمَأْنِينَةِ الَّتِي جَعَلَهَا فِي قُلُوبِ. Fetih suresinin 10 ayetini okuduk ya, okuduğumuz bu 10 ayette Allah Teala Resulüne ne gibi nimetler ihsan edeceğini anlattı. Ne gibi lütuflarda bulunacağını Peygamber Efendimiz'e anlattı. Buyurdu ki, seni küçümseyen o kibirli düşmanlar sana boyun eğecektir. Sen Mekke'yi çok seviyordun. Mekke'den ayrılırken ne demiştin? Ey Mekke, beni çıkarmasalardı ben senden hiç ayrılmazdım, buyurmuştu Efendimiz. Burada diyor ki, onun, Resulullah'ın en çok değer verdiği ve sevdiği Mekke'yi fethedeceğini müjdeledi onu. Seni oradan çıkarttılar, kovdular ama, çıkmak zorunda kaldın ama gün gelecek Allah Teala sana orayı fethini nasip edecek. Orası senin olacak, Müslümanların olacak. Ve senin şanını yücelteceğini müjdeliyor Allah Teala burada. Evet, Allah Teala böyle buyurdu yani. Seni cennete ve mutluluğa götürecek olan saadet yolunu, mutluluk yolunu sana nasip etti. Seni oraya ileteceğini vaat buyurdu. Şanlı ve şerefli bir zafer kazanmanız için Allah size yardım etti. Elhamdülillah. Daha doğrusu yardım edeceğini vaat etti. Ve yardım da etti elhamdülillah. Çünkü Mekke fethedildi. Müminlerin gönlüne güven verdi. Huzur verdi. Ve müminlerin gönlüne huzur, saadet ve sükunet, sekinet vereceğini vaat etti. Bu ayeti kerimelerde Allah Teala böyle vaatlerde bulundu. Daha neyi vaat etti? Başka şeyler de vaat etti Allah Teala Peygamber Efendimiz'e. Neymiş onlar? Ve bişaretihim bima lehum ba'd ve fevzihim el azim vel afvi anhum ve minnetihi ala ümmetihi ve setri li zunubihim ve helaki aduvvihi fit dünya vel ahira ve lanihim ve bu'dihim min rahmetihi ve su'i munkalebihim. Allah Teala müminlere bu ayeti kerimelerde neler müjdeledi, onu konuşuyoruz. Ahiret hayatında onlara çeşitli nimetler bahşedeceğini müjdeledi. Demin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini söyledim ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimelerden anlaşılan manayı bize nasıl özetliyor? Allah Teala size hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın duymadı, hiçbir insanın hatırından, hayalinden geçirmediği nimetler bahşedecek buyururken bu ayeti kerimeleri tefsir ediyor. Ne demiştik? Hadis-i şerifler ayeti kerimelerin tefsiridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiridir. Evet. Ahiret hayatında müminlere çeşitli nimetler vereceğini vaat ediyor. Allah Teala müjdeliyor. Ahirette sahip olacakları güzellikleri bildiriyor. Onların günahlarını bağışlayacağını müjdeliyor, vaat ediyor. Elhamdülillah haber veriyor. Sevgili Peygamberinin düşmanlarını hem dünyada hem de ahirette helak edeceğini belirtiyor. Senin düşmanlarını helak edeceğini, o kafirlere lanet edeceğini söylüyor. Habibini üzen, ona eziyet eden, onu inciten o kafirlere lanet edeceğini söylüyor. Onları rahmetinden uzaklaştıracağını bildiriyor. Allah Allah! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne çok seviyor Allah Teala Hazretleri. Bakınız, onun şanına, şanı için, şerefi için neler vereceğini söylüyor. Sevgili peygamberinin düşmanlarını mağlup edeceğini söylüyor. Hem dünyada hem ahirette onları helak edeceğini, perişan edeceğini söylüyor. Onlara lanet edeceğini, onlara rahmetinden uzaklaştıracağını söylüyor. Ve kafirlere kötü bir akıbet hazırladığını söylüyor. Resul-i Munkalebi. Onlara kötü bir sonuç, kötü bir hayat hazırladığını ahirette söylüyor. Sümme kâle, sonra Allah Teala buyurdu ki, Fetih Suresi'nin 8 ve 9. ayeti kerimelerinde, Estağfirullah, İnna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَسْلًا Biz seni bir şahit olarak gönderdik. Biz seni bir müjdeleyici olarak gönderdik ey Habibim. Biz seni bir uyarıcı olarak gönderdik. Niçin? Niçin böyle gönderdik? Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diye. Bunun için gönderdik seni bu özelliklerle. Peygamber'e destek olasınız diye, ona saygı gösteresiniz diye, sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye seni bir şahit, seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor Allah Teala. Yani müminler bunları anlasınlar, bunların değerini bilsinler ve Allah Teala'yı tesbih etsinler diye. فَعَدَّ مَحَاسِنَهُ وَخَصَائِسَهُ مِنْ شَهَادَتِهِ عَلَى اُمَّتِهِ لِنَفْسِهِ بِتَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةِ لَهُ Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Biz seni bir şahit olarak gönderdik buyuruyor. Bu ifadesiyle Allah Teala Resul-i Ekrem'in Allah'tan aldığı buyrukları ümmetine tebliğ ettiğini söylüyor. Peygamberlik görevini ifa ettiğini söylüyor. Sen benim sana verdiğim görevi yaptın buyuruyor. Ve bu görevi yaptığına yine Resulullah'ı şahit tutuyor. Sevgili kardeşlerim, bu görülmedik bir şey. Efendimiz'e hem sen görevlerini yaptın buyuruyor Allah Teala, hem Efendimiz'in görevlerini yaptığına Peygamber Efendimiz'in kendisini şahit tutuyor. Hiçbir peygamberde görülmedik bir şeydir. Vazifeni yaptığına sen şahitsin. Allah Allah. Ve bu görevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şahitliğini kabul ettiğini belirtiyor Allah Teala. Ardından da bu özelliğin sadece ona mahsus olduğunu söylüyor. Vazifeni yaptın, tebliğ ettin diyor. Vazifeni yaptığına da kendin şahitsin diyor. Ben seni şahit tutuyorum diyor. Bütün bunlar sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e ne büyük değer verdiğini gösteriyor. Vekil şahiden lehum bittevhid ve mübeşşiren li ümmetihi bissevab vekile bil mağfira ve münziren aduvvehu bil azab. Ayet-i Kerime'de Peygamber Efendimiz'in şahitliğinden söz ediliyor ya, bu şahitliği bazı alimler şöyle anlamışlar. Bu şahitlik, ümmeti Muhammed'in Allah'ın birliğini kabul ettiğine Peygamber Efendimiz'in ahirette şahitlik etmesidir. Kafirlerin ise getirdiği bu dini kabul etmediğine Resul-i Ekrem Efendimiz'in ahirette şahitlik etmesidir. Müjdeci ve korkutucu olmasını ise ümmetini çok sevap kazanmakla veya bağışlanmakla müjdelemesi olarak yorumlanmış. Düşmanını ilahi azab ile korkutması şeklinde açıklanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeci ve korkutucu olmasını böyle açıklamışlardır bazı alimlerimiz. Ümmetin çok sevap kazanacak veya ümmetin bağışlanacak demektir bunun manası demişlerdir. Ve kil muhazziren minet dalalat li yu'mine billah sümme bihi men sebekat lehu minallahil husna ve yu'azziruh ey yücillûne ve kil yensurûne ve kil yubalighûne fî tazîmi ve yuvakkirûhu ey yu'azzimûhu. Peygamber aleyhissalatu vesselamın korkutup sakındırması, bu özellikle gönderilmesi hususu şöyle açıklanıyor alimlerimiz tarafından. İnzar edici olması, korkutucu olması ne demek? Ümmetini sapıkların sapkınlıklarından sakındırmasıdır. Ümmetini sapkınlıklardan, yani mesela nifaktan, fısıktan, bid'attan sakındırması olarak açıklanıyor. Muhazziren minet dalala. Allah'ın kendilerine cennet nasip ettiği kimseleri önce Allah'a, sonra kendisine iman etmeye çağırır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kendilerine cennet nasip ettiği kimseleri önce Allah'a iman etmeye, sonra kendisine iman etmeye çağırır. Böyle açıklanıyor Efendimizin korkutucu olması. Ayeti kerimedeki ona destek olasınız ifadesine gelince bu da şöyle açıklanmıştır. Allah'ın elçisine en üstün saygıyı göstersinler demektir bunun manası. Ona destek olasınız demek, ona en üstün saygıyı, hürmeti gösteresiniz. Göstersinler veya. Yaptığı savaşlarda ona yardım etsinler. Ona saygıda kusur etmesinler demektir bunun manası. Yani ona destek olmak bu demektir demiş bazı alimler. Peygamber aleyhissalatü vesselama destek olmak ne demek? Ona en üstün saygıyı beslemek demektir. Ona saygıda kusur etmemek demektir. Savaşlarda ona yardım etmek demektir. Ve kara'a ba'duhum yu'azzizuhu bizâeyni minel izz. Yu'azziruhu diye geçiyor ya ayeti kerimede. Bazı alimler bu yu'azziruhu kelimesini, bu Fetih suresinin 9. ayeti kerimesidir, ona destek olun anlamındaki bu ifadeyi tu'azzizuhu, yu'azzizuhu şeklinde okumuşlardır. Her iki okuyuş da aynı manadır. Yani tu'azzizuhu ile tu'azziruhu aynı manayadır. Ona destek olun demektir. Vel ekseru vel azharu enne hâzâ fî hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı alimler bu ayetteki Muhammed Aleyhisselam'a destek olun, Muhammed Aleyhisselam'a saygı gösterin ifadeleriyle Allah Teala'nın kastedildiğini söylemişlerdir. Yani Allah'a destek olun, Allah'a saygı gösterin şeklinde bazı alimler anlamışlar. Fakat alimlerin büyük çoğunluğu bu ifadelerle Peygamber Efendimizin kastedildiğini söylemişlerdir. Yani ümmeti Muhammed'e ona destek olun derken o dediği Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Teala değil, Muhammed Aleyhisselam'a destek olun, Muhammed Aleyhisselam'a saygı gösterin demektir bunun manası diye açıklamışlardır. Sümme kâle ve tüsebbihuhu fehâzâ râci'un ilallâhi teâlâ. Yine bu ayetteki sabah akşam Allah'ı tesbih edin ifadesi var ya, bu ifade ile de Allah Teala kastedilmiştir. Yani yukarıdaki ifadelerle Peygamber Efendimiz kastedilmiş. Ona destek olun, ona yardım edin ama Allah Teala'yı da tesbih edin demektir bunun manası demişler. Evet. Kale İbn-i Ata, demin de bahsettik ya, ilk devir sufilerinden muhaddis ve müfessir Ahmed İbn-i Ata var. 309 tarihinde vefat etmiş bir alim. Yani Hicri 922 tarihinde. Bundan neredeyse 1100 sene evvel vefat etmiş bir alim bu İbn-i Ata. Diyor ki, Cüm'a linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi hazihi sure ni'amun muhtelife minel fethil mübin ve huve min alamil icabe vel mağfire. Fetih suresinde Peygamber Efendimiz'e pek çok nimet verildiği belirtilmektedir. Ne gibi nimetler verildiği belirtiliyor? Mekke'nin fethedileceği müjdesi bunlardan biridir. Ey Muhammed, sen Mekke'yi fethedeceksin. Seni çıkardıkları yurdumu fethedeceksin müjdesi var. Böylece Fahri Alem Efendimiz'in duasının kabul edildiğini, belirtilmektedir ve kendisinin bağışlanacağı belirtilmektedir demiş. Yukarıda anlattığımız gibi, yani bu alim de bu böyle söylemiş. Min a'lamil muhabbe. Allah Teala'nın Peygamber Efendimizin günahlarını bağışlaması ona olan derin sevgisini göstermektedir. Senin günahlarını bağışlayacağım demek ne demek? Ey Muhammed, ben seni çok seviyorum demek. Bunun manası bu. Ve temamin nime ve hiye min alamil ihtisas vel hidaye ve hiye min alamil vilaye. Aynı ayette üzerindeki nimetini tamama erdireceğim buyuruyor ya Allah Teala Hazretleri. Bunu böyle buyurması Seyyid-i Kainat Efendimizin diğer peygamberlerden üstün olduğunu göstermektedir. Aynı ayetteki seni dosdoğru bir yola iletecektir Allah ifadesi Cenab-ı Hakk'ın ona yardım edeceğini göstermektedir. Evet, seni dosdoğru bir yola iletecek demek, Allah sana yardım edecektir diye açıklanmıştır. Fel mağfiretu tebriyetun minel uyub. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i bağışlaması demek, onu günahlardan arındırması, temize çıkarması demektir. Bu demektir. Ve temamun nime iblâgud derecetil kâmile. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i bağışlaması, onu günahlardan arındırması dedik. Efendim, üzerindeki nimeti tamamlaması, onu en yüce dereceye çıkarması demektir. Vel hidayetu hiye et-da've ile'l-müşahede. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e hidayet etmesi, yani onu doğru yola iletmesi demek, onu huzurunda en yüksek makama çıkarması demektir. Böyle izah edilmiş. Aynı manaları ifade ettiğimiz için geçelim bunları. Ve kâle Cafer bin Muhammed min temami nimetihi aleyhi en cealehu habibehu. Cafer-i Sadık dediğimiz 12 imamın 6.'sı olarak bilinen Hazreti Hüseyin'in torunu, torunlarından olan Cafer-i Sadık, ki vefatı Hicri 148'dir, miladi 765. O şunları söylüyor okuduğumuz ayeti kerimelerle ilgili olarak. Gördüğünüz gibi müellifimiz bu ayeti kerimeler hakkında çeşitli alimlerin görüşlerini bize açıklıyor. Cafer-i Sadık ne demiş bakalım? Allah Teala'nın Habibi Ekrem'ine nimetini tamamlaması söz konusu olunca şu olaylar hatırlanmalıdır. Allah Teala ona Habibullah demiştir. Evet. Nimetlerini tamamlamasının birincisi Allah Teala'nın onu Habib edinmesi, sevgili edinmesidir. Onun için Peygamber Efendimiz'e Allah'ın sevgilisi anlamında Habibullah diyoruz. Ve akseme bi hayatihi. Allah Teala Peygamber Efendimiz'in hayatına yemin etmiştir ayeti kerimede. Senin hayatına yemin ederim ki şöyle şöyle buyurmuştur. Bu da Efendimiz'e olan nimetini tamamladığını gösterir. Ve nesaha bihi şerai'a gayrihi. O peygamber aleyhisselam Allah Teala tarafından peygamber nasip edilince daha önceki peygamberlerin şeriatını Allah Teala Hazretleri ortadan kaldırmış, ilga etmiştir. Bu da Allah Teala'nın ona olan nimetini tamamlamasıdır. Eski şeriatları kaldırmıştır. Ve araca bihi ilel mahallil a'la. Allah Teala Miraç'ta onu koruduğu için gözünü sadece Cenab-ı Hakk'a çevirmiş, sağa sola bakmamış ve haddini aşmamıştır. Evet. Ve hafazahu fil miraci hatta ma zâgal basaru ve ma tağa. Takdim tehirle okudum galiba. Ve arace bihi ilel mehallil a'la. Efendim, Allah Teala onu en yüksek makama yükseltti ve hafazahu fil miraci hatta ma zagal basaru ve ma taga. Onu muhafaza buyurdu efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun için sağa sola bakınmadı, haddini aşmadı demektir. Ve ba'asahu ilel ahmeri vel esvedi. Allah Teala onu siyah, beyaz, bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Bütün insanlığa onu peygamber olarak göndermiştir. Ve ahalle lehu ve li ümmetihi el ganay. Allah Teala ona ve ümmetine ganimetleri helal kılmıştır. Daha evvelki devirlerde ganimetler peygamberlere ve ümmetlerine yasaktı. Yani ganimetler alınıyordu kafirden, bir yere toplanıyor, yakılıyordu. Ama Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e nimetleri, ganimetleri bağışlamıştır, lütfetmiştir. Ve cealehu şefian, müşeffian ve seyyide veledi Adem. Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i kıyamet gününde şefaatçi yapmıştır. Onun şefaatini kabul etmiştir. Ona İnsanoğlunun efendisi mertebesini vermiştir. Seyyid-i Veled-i Adem yapmıştır o. İnsanoğlunun efendisi mertebesini lütfetmiştir. Ve karane zikrehu bi zikrihi. Allah Teala Hazretleri onun adını kendi adıyla birlikte zikretmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Ardından ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah diyoruz. Ardından Muhammedur Resulullah diyoruz. Allah Teala onun adını kendi adıyla birlikte anmıştır. Ve rıdahu bi rıdahu ve cealehu ahade rukneyi tevhid. Onun adını kendi adıyla anmış, sonra kainatın efendisini kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet içerisine koymuş ve kelime-i tevhidin iki esasından biri yapmıştır. Kelime-i tevhid iki esastan oluşuyor değil mi efendim? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bundan büyük şeref olabilir mi? Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kelime-i tevhidin iki esasından biri yapmıştır. Peki burada kalalım sevgili kardeşlerim. İnşallah kaldığımız yerden önümüzdeki ders Rabbim nasip ederse devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı Acılı ve Acısız Şalgam Suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com.
2: Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Ey iman edenler, müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın ilkelerini. Ondan sonra bakalım. Ne kadar iman ettik? Ne kadar kuvvetliydi? Ne kadar sahihti? Ne kadar katıksızdı? Ne kadar katkı maddeleri karıştı? Onu bir gözden geçirelim. Erkeğimizle, kadınımızla. Hepimiz buna dahiliz.
1: Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dai her pazartesi 16.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak

0: Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المعالي والصحبه أجمعين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli kardeşler, Allah'a itaat edildiği müddetçe Allah Azze ve Celle kendisine ihlasla iman edip itaat eden kullarına vaat etmiş olduklarını mutlaka verir, vermiştir, verir ve verecektir. Yani geçmişte olanlara, el an yaşayanlara ve gelecekte olanlara. Yeter ki imanlarında herhangi bir rahatsızlık olmasın, herhangi bir sakatlık olmasın. Salih amellerinde, amellerine şirk koşup amellerini bozmuş olmasınlar. Gerek küçük şirk, gerekse büyük şirk. Küçük şirk ya da gizli şirk riyadır. Amel ederken Allah'ın emrettiği herhangi bir salih ameli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekliyle yaparken Allah'ın dışında diğer varlıkları da hesaba katmak. Bu riyadır. Riya ameldeki sevabı bütünüyle yok eder. Ateşin, alevli ateşin herhangi bir odunu yakıp küle çevirdiği gibidir. Hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle buyurduğunu görüyoruz. Riya bu hale getirir. İşlemiş olduğu ibadet salih bir ameldir. Allah'ın emrettiği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekliyle ameli yapıyor. Ama Allah Azze ve Celle ile beraber bir başkasını da hesaba katıyor. Gösteriş yapıyor. Birileri görsün arzu ediyor. Görsünler de onu takdir etsinler. Amelde şirk koşuyor. Birilerini de Allah'a ortak kılıyor. O amelden maksat Allah'ın rızasını kazanmak idi. Allah'ın rızasını kazanmakla beraber Allah'ın dışında diğer varlıkların da rızasını kazanmak istiyor. Ve onları da bu işe ortak ediyor. İşte bu şirktir. Malumunuz şirkin küçüğü ameldeki sevabı bütünüyle yok ediyor. Ya büyüğü hem imanı yok ediyor hem ameli yok ediyor. Büyüğü neydi? Yalnız Allah'a ait olmak üzere olan bir şeyde bir başkasını ortak kılmak. Bu şirktir. Büyük şirk. Peki bu büyük şirkin daha değişiği var mı? Elbette. Allah Azze ve Celle'yi bütünüyle hayatında devre dışı bırakmak. İster istemez, hatta istemese bile Allah Azze ve Celle onun hayatına hakimdir. Doğumuna nasıl hakim ise ölümüne de, işine de, gücüne de, bütün varlığına da, bedenine, çoluğuna, çocuğuna, yakınlarına, eğer bir yerlerde yöneticiyse yönettiklerin bütününe, yönetimin bizzat kendisine, hepsine Allah Azze ve Celle egemendir, hakimdir. O istemese de devlet başkanıdır. Ülke ya da ülkeler yönetiyor. Küçük bir mikrop onun dünya hayatını bitiriyor. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı küçük bir mikrop Allah Azze ve Celle'nin sadece kendisine itaat etsinler diye yarattığı insanlardan bir insan ya da insanlar Allah'a kendilerini ortak kılıyorlar. Sözünün ötesindeler bunlar. Allah'ın hükümlerini asla hesaba katmıyorlar. Yönetimlerinde, işlerinde, güçlerinde. Yaşanılan hayata bakın. İçinde yaşanılan ortama bakın ya da ülkeye bakın. Yönetimi, işi, gücü, insanların ekonomisi,
lütfen söyler misiniz? Düşünür müsünüz? Hangi birileri Allah'ın hükümlerini hatıra getiriyor? Hangi birileri? Elbette ki burada gerçek muvahhid müminleri tenzih ederiz. Toplumun geneli, cahiliye toplumunun geneli gündeme getirilerek ifade etmeye çalışıyoruz. Hangi müdür, hangi amir, hangi şef, hangi devlet dairesi, hangi bankalar, hangi büyük iş yerleri, marketler, yani hepsini gündeme getirebilirsiniz. Alabildiğine çoğaltabilirsiniz siz bu örnekleri. Bakın bakalım işlerinde, güçlerinde sabah saat 8 veya da 9, 8.30 işe başladılar. Saat 5'e kadar, 6'ya kadar artık nasıl kararlaştırmışlarsa işlerini paydos ettiler. Bu işlerinde hani şunu demeyeceğiz veya demiyoruz. İşte namaz kıldılar, öğlen namazı kıldılar, ikindi namazı kıldılar. Hayır. Malum. Çoğunluk böyle değil. Ama kendilerini İslam'a nispet ediyorlar, Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ya da devlet yönetiminde bulunanlar, meclis olarak kabul ettikleri Allah'ın hükümlerini tamamen devre dışı bırakıp, hatta Allah'ın hükümleriyle hükmolma meselesini sadece onların ifadesiyle halk arasında propaganda yapanlar dahi suçludurlar. Çünkü onların kurulu düzenlerinin aleyhine davranıyorlar. Halkı isyana teşvik ediyorlar. Bundan dolayı o dahi yasak. Meclis sabahleyin işe başladı. Malumunuz olduğu üzere maaş alıyorlar. Hepsi maaştan dolayı birer işçi hükmündedirler. Her ne kadar yönetim olarak bütün işçilerin amiri görünüyorlarsa da onlar da bu işi ücret karşılığı yaptıkları için bir nevi ecirlidirler. Yani bu kadar saatlerini bu ücretten dolayı ücreti kendisine vermiş olan makama, merciye devretmişlerdir. Onun adına çalışıyorlar. Bir video gösterdiler internette. Millet Meclisi kürsüsünde bir milletvekili konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Millet Meclisi kürsüsünde diyordu ki 600 Müslüman milletvekili içinden bir tek ben Hristiyan milletvekiliyim. Bana bu kadar dakika yeter mi? Demek ki ona konuşması için birkaç dakika müsaade edilmiş. İtirafı bu. 600 milletvekili var. 600 de Müslüman. Onun ifadesiyle söylüyorum. Bir tek bu. Yani onun tabiriyle 599'u Müslüman, sadece bu Hristiyan imiş. Dolayısıyla bu kadar yeter mi zaman itibariyle? Şimdi gerek kendisi İncil'e inanıyorsa, İncil'i açacak, bakacak. Acaba gerçekten İncil müsaade ediyor mu? Hani hükmü tamamen kaldırılmış İncil. Yani onu da hesaba katsın. O da haktır demiyorum. Evet, orada kırlasıca insanların, hainlerin, cahillerin, Allah'a karşı isyan eden papalarının, papazlarının elleriyle bozdukları Allah'ın ayetlerinin dışında onları bozdular tamamen. Artık Allah'ın ayetleri değiller. Kur'an'la birebir uyuşuyorsa İncil'deki bazı cümleler, velev ki dört İncil'in herhangi bir cümlesi, Allah'ın sözlerinden hiçbir değişme olmadığına iman ettiğimiz bir hakikat, hiçbir şüphemiz yok. Birebir kelimesi kelimesine uyuşuyorsa diyoruz ki bunu bozmamışlar. Bu Allah'ın kelamıdır. Eğer mana olarak Kur'an'la uyuşuyorsa deriz ki Allah'ın kelamı da olabilir veya kendilerinin hikmetli bir sözü de olabilir. Kur'an'la tamamen aykırıysa deriz ki bu kırılasıca elleriyle o hainlerin
İncil'e kattıklarıdır. Şimdi İncil'e müracaat etsin. Bakalım İncil böyle bir kürsüye çıkmasına müsaade ediyor mu? Onun ifadesiyle söylüyorum. 599'u Müslüman dedi ya kendisi. Onlar da gerçekten kendini İslam'a nispet ediyorlarsa bir Kur'an'a müracaat etsinler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine müracaat etsinler. Acaba Kur'an onların orada bulunmasına izin veriyor mu? Müsaade ediyor mu? Ediyorsa nasıl ediyor? Bunların izahı lazım, açıklaması lazım. Gerçekten bir müracaat etsinler bakalım. Kur'an böyle bir millet meclisine. Ki millet meclisi de laik ve demokratik bir düzenin millet meclisi, laik bir millet meclisi. Laik bir millet meclisinin, yani hiçbir dini hesaba katmayan, hiçbir dini kabul etmeyen, bütün dinlere eşit uzaklıkta olduğunu ifade eden laiklik anlayışı. Eğer gerçekten bu laiklik anlayışı bizlerin kitaplarda okuduğumuz, ta Avrupa'da Fransız devrimi ya da İngiltere sanayi devrimi benzerleri, kiliseye karşı birilerinin ortaya çıkıp kendilerine göre zafere ulaşması günlerinden itibaren 200 sene, 250 sene geriye giderek bir bakılsın. Laiklik neydi? Ve millet meclisinde acaba din söylenebilir mi? Burada dindarlar var. Şu kadarı Müslüman, bir de ben Hristiyanım. Laiklik bu kelimeyi kabul ediyor mu? Millet meclisi bu kelimeyi kabul ediyor mu? Düzenleri bu anlayışı kabul ediyor mu? Kendilerince otursunlar, konuşsunlar, dert etsinler, bir sonuca ulaşsınlar. O ayrı mesele. İfade ettiğimiz şuydu. Millet meclisindeki mesai saatlerinde gerçekten İslam hesaba katılıyor mu? Kur'an, sünnet, icma, kıyas, fıkhımız, İslam hukuku, asla. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Ha biz görmedik diye kesinlikle yok. Göstermeleri lazım. Eğer var ise. Ama yoksa zaten biz onun yokluğunu biliyoruz. Devlet dairelerinde Allah'ın hükümlerinden hangisi var? Millet meclisinde hangisi var ki devlet dairelerinde hangisi var diye soralım. Sünnetin neyi var? İslam'ın neyi var? Büyük iş yerlerinde alışları, verişleri, ekonomileri, acaba İslam bunun neresinde? İslam düşünülüyor mu? İslam hesaba katılıyor mu? Koca koca marketlerde, büyük büyük şirketlerde, fabrikalarda, hatta sokakta, caddede, çarşıda Allah Azze ve Celle'nin hükümleri, Rabbimin yasaları acaba gerçekten de uygulanıyor mu? Böyle bir şey var mı? Hesaba katılıyor mu? Hatta okunan ezanlarda okuyanlara bakın. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin yasalarına, hükümlerine, kanunlarına, tüzüklerine, mevzuatlarına asla tabi olmam. Ezanı okuyan bunu söylüyor. Sözler bu. Ve yine diyor ben şahadet ederim. Gerçek bir şahitlikle şahadet ederim. Yalancı bir şahit olarak değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulüne tabi oluyor mu acaba ezanı okuyan? Yoksa aldığı maaş karşılığından, falan makamdan, feşman makamdan, sabah namazı şu makamdan, sabah ezanın, öğlen bu, ikindi şu falan makamdan, akşam şöyle bir makam, yatsı makamı da böyle uyku getirecek bir makam. Şimdi burada müzik dersi verecek halimiz yok.
gerekirse o makamların bütününü de ortaya koyabilecek durumdayız hamdolsun. Ama ihtiyaç yok. Bilgi açısından, bildiğimizden dolayı buna ihtiyaç yok. Ezan bu muydu? Ezanı okuyan kişi getirdiği şehadete sadık mıydı? Gerçekten Allah'tan başka hiç kimsenin yasalarına, tüzüklerine tabi olmuyor muydu? Allah'tan başka hiçbir ilah yok. La ilahe. Yani benim hayatımın üzerinden ancak Allah Azze ve Celle'nin hükmü geçerli. Okuyan kişi malum 657 sayılı kanuna tabi, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin memuru. Yıllarını dolduracak, emekli olacak. Otobüste yanınıza otururken, minibüste yanınıza otururken selamlaşıyor, merhabalaşıyorsunuz. Efendim, emekli misiniz? Evet. Nereden? Diyanetten. Vazifeniz neydi? Müezzinlik. Bir sohbet başlıyor. Müezzinlik hatıratlarını dinliyorsunuz. Sabah ezanında bir okudum kardeşim. Öğlenleyin bir bağırdım kardeşim. Alabildiğine sadece bir hatıra. Namaz kıldıran günde 5 vakit, eğer Hanefi'ül mezhep ise, sünnetlere de riayet ediyorsa, müstahaplara riayet ediyorsa, vacibe riayet ediyorsa 40 rekat, günde 40 defa. Yalnız sana ibadet, yani itaat ederim. Veya ederim de değil, ederiz. Ben ederim arkandaki cemaat adına da. Çünkü Hanefi mezhebinde malum, imamın arkasında cemaate uyul, tabi olmuş, cemaat olunmuş ve imama tabi olunmuş ise imamın arkasında Fatiha okunmaz, sadece içgahtan tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Namaz kıldıran kişiyi ben kesinlikle yalnız sana ibadet eder, yalnız sana itaat ederim. İbadet itaattır. Yalnız sana itaat ederim. Yalnız ben değil, arkandakilerin adına da söylüyorum bunu. Onların vekili olarak da. Yalnız sana ibadet ederiz. İyyâke ne'abudu. Gerçek mi söylüyorsun? Hele namazdan sonra bir konuşalım bakalım. Birbirimizi dinleyelim, dertleşelim. İki insan olarak. Hatta ne derler? İki medeni insan olarak. Artık medeni insan neyse, niye iki köylü insan konuşamaz mı? Medeni şehirli demektir yani. Yaylada evleri olan iki kişi konuşamaz mı? Şehirler bir de böyle bir ifade kullanırlar. İki medeni insan olarak. Hangi medenim? Nerenin medenisi? Hangi medeniyet? Medeniyet, taşları üst üstüne koymak, taşları oymak, mağaralar oluşturmak ya da üst üstüne koydukları taşlarla saraylar, köşkler, kasırlar yapmak değil medeniyet. Firavun'un medeniyet miydi? İnsanlar binlerce dolar, euro harcıyorlar, Mısır'a gidiyorlar. Firavunların leşleşmiş olan, tabi mumyaladıkları için kokmuyor, onların leşleri ya da çürümüyor mumya olduğu için. Onların mezarı üzerine yükseltilmiş olan bir taşı 30 ton, 20 ton, 10 ton neyse tonlarca piramitleri görmeye gidiyorlar. Medeniyet ise eğer, bakın medeniyete, o piramitlerin hayatını, yani yapılış tarzını okuyun bakayım, tarihini okuyun, kaç bin köle öldürüldü orada. O taşlar taşınırken, o binalar yapılırken, o insanlara acıyan var mı? Hala oturup da ağlayan var mı? Bu taşları üstüne koydunuz da nedir bu taşlar? Dağlara bak. Dağlara bak da trilyonlarca tonu düşün. Şimdi dağları yaratan, yerli yerine oturtan, her birinin sayısız hikmetleri olan dağlara bakılmıyor.
onu oraya koyan, yaratan Rabbi düşünülmüyor, tefekkür edilmiyor, inanılmıyor, hamd ve sena yapılmıyor. Ama binlerce kölenin öldürülmesine, ölmesine vesile olan lanetlik firavunların mezarlarındaki o taşları görmeye gidiyorlar. Bunlar da medenidirler, çağdaştırlar. Dünyayı sömürüyorlar. Hala kendilerine köle diye kabul ettikleri ülkelerdeki insanların ölmesini istiyorlar. Kendilerine hizmet ederken, kölelik yaparken, onlara kul olmuşken, hayatlarını onların egemenliğin gereği olan hükümlere, kanunlara, yasalara tabi kılmış iken, çalışın, biz yiyelim. Aynı düşünce. Ha, bunlar Firavun'un çağdaşı, medenidirler. Medeniyet, taşları iç üstüne koymak değil. Medeniyet, demirden birçok aletler yapmak ya da füzeler imal etmek, uçaklar yapmak, gemiler yapmak değil. Medeniyet insan olmaktır. İnsanın fıtratına, şahsiyetine, izzetine layık olacak bir hayatı gündeme getirmektir. İnsan olmak. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde beyan etmiş olduğu iman etmeyenler, iman etmedikleri için de amelleri kesinlikle insani olmayanlar, onlar hayvandırlar, hatta hayvanlardan daha çok sapıktırlar, aşağılıktırlar. Bu bir hakaret miydi? Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu insan kullarının durumunu beyan etmekti. Babalar, anneler, çocuklarla kızdıkları vakit ne derler? Eşeklik yapma, köpeklik yapma, sen hayvan mısın? Dışarıdan biri baktığı vakit sanki hakaret ediyor. Ama anne baba çocuğunu iyi tanıyor. Çocuğun, tabi İslam ailesi için diyorum, Müslüman bir aile için diyorum. Elbette ki bu cümlelerin, bu kelimelerin bir mümin için kullanılması uygun değil. Ama öfke gündeme gelince baba bir bakıyor ki çocuğunun yaptığı gerçekten köpek ahlakına dönmüş. Eşeğin inadı gündeme gelmiş. Asla söz dinlenmiyor. Hani Türkçe'de bir kelime var, bir cümle ifade edilir. Kalkarsam eşek sudan gelinceye kadar seni döverim. Eşek inat eder de sudan gelmezse vay o dayak yenin haline. Onu aşağılamıyor. Ondaki huyu aslında yeriyor. Onu tenkit ediyor. Sen hayvan mısın? Eşeklik yapma, köpeklik yapma, tilkilik yapma. Yılan gibi olmaya başladın kardeşim. Kıvırım kıvırım. Bak bunların hepsi ahlaki yapıyı, elbette ki kötü bir ahlaki yapıyı ifade etmek içindir. İman edenler Allah katında, salih amel işleyenler Rableri Allah katında, iman ve salih amellerinden dolayı olan takva hakikati gözünde bulundurulduğundan en kıymetli varlıklardır. En üstün. Böyle olmayanlar ise böyle olmaları lazım. İnsan bunun için yaratıldı. Yaratılışına ters düştüğünden hayvandan daha aşağılık oluyor. Ama ya yaratılış gayesine uygun inancıyla, hal ve hareketiyle, fiiliyle, tavrıyla, eğer ki Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi dosdoğru olur, terbiyesini takınır, takvasını gündeme getirir, o insanlar arasında Allah katında onun gibi olmayanlardan üstündür. Demek ki iman meselesi çok önemli. O halde namaz kıldıran efendi de,
İyyâke ne'abudu dediği vakit cemaatiyle beraber. Bir baksın kendisine, hayatına, cemaate, ama önce İslam'ı öğrenecek, ölçüyü. Önce elinden kabul görülen bir ölçü. İnsanlar tarafından değil, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin beyan buyurmuş olduğu hak olan ölçü. O ölçüyle kendisinin peşinde namaz kılanların içinde bulunmuş olduğu hali, durumu ölçecek. Daha ne olsun kardeşim? Allah'a hamdolsun. Beş vakit namazımızı kılıyoruz. Tamam. Kör olan yok aramızda. Görüyoruz kıldığınızı. Ama bir bakın bakalım. Okuduğunuz Fatiha'nın hakkı neydi? Bunu verebiliyor musunuz? İkinci hadise. Rabbim buyurdu ki salat, yani namaz, tabi hakkıyla eda edildiği takdirde, ona riayet edildiği takdirde, bütün fahşadan, bütün kötülükten alıkor. Bu kötülüklerin başından en büyük zulüm, şirk ve küfür gelir. Şirk ve küfürden sonra haramlar büyük kötülüktür. Namaz kıldıran kişi bir baksın bakalım. Namazdan sonraki durumuna baksın bakalım. Namaza başlamadan önceki hayatının saatlerine bitirdikten sonra, özellikle de devlet memuru oldukları için haftalık tatillerine bir baksın bakalım. Kendi hayatına, aile hayatına, toplumsal hayata, razı olmuş olduğu düzene, sisteme, Allah'ın hak olarak beyan ettiği ölçüye uyuyor mu, uymuyor mu? Cemaat de aynı şekilde. Dağılıp gidince namazdan sonra herkes işinin başına. Bak bakalım, yapmış olduğun alışveriş Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve olması gerektiği olan ölçüye uygun mu, değil mi? Tabii önce o ölçüyü öğrenmekle mükellefiz. Ölçü bilinmedikten sonra elbette herkesin ifade ettiği, niye olmasın kardeşim, niye uymasın kardeşim diyebiliyorlar ve diyorlar da. Ama ölçü, eğer ölçü benim hevam, zevkim, isteğim, arzularımsa o ayrı bir mesele. Onun Allah'ın ölçüsüyle hiçbir bağlantısı yok. Kendisinin hevası. Hatta öyle ileri gitmiş ki, daha doğrusu çok geri kalmış. İfrat ve tefrit fark etmiyor. Ha ileri gitti, ha çok geri kaldı. Bencesini dinceye tercih ediyor. Dince değil, İslamca değil, bence. Ve onun hayatı bencelerle devam ediyor. Peki bencelerle devam ettiği vakit Allah'ın hak ölçüsüne tabi oluyor mu? Mümkün müdür ki hem hevasını ilahlaştıracak, hem de alemlerin Rabbi ilahı melikine tabi olacak? İşte şirk buydu zaten. İkisini beraber götürmek, ikisine tabi olmak şirk. Şirkten daha öteye bir suçtan bahsettik. Alemlerin Rabbine karşı işlenen bir suçtan. Onun hükümlerini tamamen yasaklamak, devre dışı bırakmak, sosyal hayattan sürüp çıkarmak, onun yerine hevalarını ilahlaştıranların hükümlerini koymak. Bakın bu şirk değil. Bu küfürdür. Kafirliktir. Hepsini reddetmek. Ayrıca yasaklamasını gündeme getirenler de Allah'a karşı harp açmışlardır. Savaşıyorlar. Allah'a karşı savaşıyorlar. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Nemrut, Firavun, Ebu Cehil başka bir şey mi yaptı? İnanmıyorlar mıydı Allah'ın varlığına? İnanmadıkları takdirde nasıl olur ki Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a sorar, senin Rabbin ne iş yapar? Rabbine itibar ediyor. Bakın, İbrahim'in bir Rabbi olduğuna. İbrahim diyor ki benim Rabbim, ha sen bana Rab olamazsın, benim Rabbim Allah'tır.
Nemrut ise İbrahim'in Rabbini reddetmiyor. Varlığını kabullenmiyor. İman ayrı, kabullenme ayrı, deisttir. Yani bu kainatı bir yaratıcı yaratmış. Mutlaka bir yaratıcısı var. Ben buna inanıyorum. Onun dışında hayır. Onun dışında kesinlikle ne bize din gönderilir, ne kitap gönderilir, ne aramızda peygamber vazifeli kılar. Deistlerin durumu bu. Güya ne istiyse artık. Kendilerine deist diyorlar. Deizm diyorlar. Nemrut deist idi. Firavun deist idi. Firavun kendi başvezirine, başbakanına, ey Haman, bana öyle yüksek bir kule yap ki onunla belki de Musa'nın Rabbine ulaşırım. Musa'nın Rabbine itibar etmemiş olsaydı devlet bütçesinden, hazineden o kadar masraf yapır da büyük bir kuleyi yapmalarını emreder miydi? Hem de Musa'nın Rabbinin göklerde olduğunu biliyor, itibar ediyor. Ebu Cehil aynı durumda. Hatta Ebu Cehil antiçerim falanın ilkelerine tabi olmak ya da onun izinden gitmek meselesi demiyordu. Yemin ederken, antiçerken vallahi billahi tallahi diyordu. Allah'ın adına antiçiyordu. Allah'ı inkar etmiyordu ki. Allah'a inanıyor, varlığına inanıyor ama ondan bize bir peygamber gönderecek, bir kitap gönderecek, bir nizam gönderecek. Hayır. Reddettiği bu. Çünkü onun bir dini vardı. Kesinlikle defalarca ifade edildi ki Nemrut, Firavun, Ebu Cehil ya da şu anda onların izinden giden çağdaşlar hepsi dindardırlar. Dinlerine çok bağlıdırlar. İslam değiller. Allah katında hak din İslam'dır. Bir mümin, bir Müslüman birisine gerçekten bilerek şuurlu bir şekilde dinsiz diyorsa İslamsız demek istiyor. Yoksa yeryüzünde dinsiz hiç kimse yok. Ateistler dindardırlar. Allah'ın varlığına iman etmiyorlar. Fakat mutlaka inanıyorlar. Şu sözlerimiz onlara ulaşınca kesinlikle inanmıyoruz. Neye inanmıyorsunuz? İnanmamaya inanıyorsunuz. Daha doğrusu benim inandığım gibi inanmıyorsunuz. Mutlaka inanıyorsunuz. İnanmazsanız yaşayamazsınız. Ve o inandıklarınızı, o felsefenizi, o ilkeleri, inandığınız ilkeler bunlar. Neye inanmıyorsunuz? Yeryüzünde veya yerde, gökte, kainatta, evrende bir ilahın varlığına inanmıyorsunuz. Peki bu bir inanç değil mi? Bir inanma değil mi? Türkçesi bu. İstersen İngilizce, Fransızca, Çince, Japonca, Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçesi bu. Diğer dinlere de bakın bakalım veya diğer dillere. Hem dinlere hem dillere bakın bakalım. Başka bir şey yok ki, ben ateist bir adam ya. Ateist inanmıyormuş. Kim demiş inanmıyor? İnanmazsa ölüdür o. Canlı her insan mutlaka inanç sahibidir. Kendileri kontrol etsinler. Ben neye inanmıyorum? Müslümanların alemlerin Rabbi diye beyan ettiği Allah'a inanmıyorum. Peki bak bakalım, senin hayatın üzerinde birileri niye geldin bu dünyaya? Ne istedin? Veya niye birilerin dünyaya gelmesine vesile oluyorsun, evleniyorsun, sevlanıyorsun, aşık oluyorsun ve inanıyorsun ki o senin sevdiğindir. Ona inanıyorsun. İnanıyorsun ki senin eşindir. İnanıyorsun ki senin çocuklarındır. İnanıyorsun. İnanıyorsun ki markette şunun fiyatı bu kadardır. Biliyorsun ve inanıyorsun.
İnançsız hiç kimse yok. Dinsiz hiç kimse yok. Hepsi dindadırlar ve kendi batıl dinlerini Allah'ın dinine karşı korumaya almışlar. Bunun için orduları var, polisiye teşkilatları var, füzeleri var, silahları var. Ölürler ve öldürürler. Mesela işgal edilmiş İslam topraklarının herhangi bir beldesinde Müslümanlar kıyam etseler ki alın vacibi olan bir durum. Dinlerinden kaynaklanıyor. Biz kesinlikle sizin batıl sisteminizi kabul etmiyoruz. Biz Müslümanlarız ve bizim düzenimiz, dinimiz, hayat nizamımız İslam'dır. Diğerleri ise bu Müslümanlara karşı mutlaka ama mutlaka ordusunu harekete geçirir. Hatta kendisini Müslüman kabul ettikleri halde, hatta devlet başkanlarının namaz kıldığı, oruç tuttukları halde ki bulundukları beldede ya sosyalizme hakim kılmışlar, ya kapitalizme hakim kılmışlar, liberalizme hakim kılmışlar, laikliği, demokrasiyi hakim kılmışlar. İslam gelmesin diye, Allah'ın dini bu topraklara hakim olmasın diye, kaldı ki bu topraklar İslam'ın topraklarıdır, işgal edilmiştir. Ordularıyla o Müslümanların üzerine hücum eder, binlercesini şehit ederler. Kesinlikle Allah'ın dini bizim ülkede geçmez. Egemen olamaz. Ha buradaki Müslümanlar bizim dinimizin ilkelerine göre, yasalarına göre yaşarlarsa yaşarlar. Yaşamazlarsa ona göre biz kendilerine muamele ederiz. Hayat bu, dünya böyle. Bundan dolayı la ilahe illallah diyen, kalben iman, dil ile beyan eden, hal ile ispat etmesi lazım. Hali bunun la ilahe illallah'ı kalben iman, dil ile ikrar eden bir kişi olduğunun haliyle bilmesi lazım. Ona bakanlar, ona şahit olanlar. Çünkü la ilahe illallah diyen ve bu konuda ihlas sahibi olan bir mümin, bir Müslüman mutlaka haliyle bunu ortaya koyar. Haliyle beyan eder. Haliyle la ilahe illallah'ı bozucu birçok hal ve hareketlerde bulunur, tavırlarda bulunur. Diliyle la ilahe illallah'ı bozucu sözler ifade eder. Kalbiyle la ilahe illallah'a aykırı fikirler, düşünceler, felsefeler gündeme gelir ise bu nasıl la ilahe illallah ha mensuptur? La ilahe illallah çok mu zordu? Dil ile söylemek çok mu zordu? Sadece dil ile söyleyip de hal ile hayatı la ilahe illallah'a teslimiyet gündeme getirmedikten sonra la ilahe illallah'ın gerçeğine tabi olmadıktan sonra, itaat etmedikten sonra sadece dilde la ilahe illallah denilmiş olsaydı Ebu Cehil reddeder miydi? La ilahe illallah diyecek, laik, demokratik, şirk devleti olan Mekke devleti şirk ve küfür ile idaresine devam edecek. La ilahe illallah diyecek, putlara tapılmaya, onları kendileriyle Allah arasında vesile kılmaya, yardımcı kılmaya devam edecekler. La ilahe illallah diyecekler, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan kendisine vahyedilip de getirdiği kitabı kabul etmeyecekler. La ilahe illallah. İşin garibi de la ilahe illallah'tan dolayı ama kesinlikle la ilahe illallah'a itibar etmeyenlere bir mümin çıkıp da ya bu İslam'ı terk etmiş,

Ne demek la ilahe illallah? La ilahe. Hiçbir ilah kabul etmiyorum. Neydi o? Benim hayatımın üzerinde egemen olacak yasa koyucu hiçbir merci kabul etmiyorum. İlla, ancak, yalnız Allah'ı kabul ediyorum. Bak bakalım hayatına, ferdi hayatına, aile hayatına, toplumsal hayatına, ekonomi hayatına, siyaset hayatına. Kim egemen? Kimlerin yasaları egemen? Dünyadaki bütün insanlık için aynı şey ifade etmemiz lazım. Çünkü bütün insanlar sadece Allah'a kul olmak üzere yaratıldılar. Hatta çokları da aynen Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, Nemrut gibi alemlerin Rabbine itibar ederler. Ateistler etmiyorlarsa etmesinler diye demiyoruz. İnşallah Rabbim onlara da hidayet nasip eylesin. Hidayet istesinler ki Allah onlara nasip eylesin. İsteriz ki onlar da mümin olsunlar, muvahhid olsunlar. Kimi istemiyoruz ki? Babamızın katilinin bile iman etmesini, bize kardeş olmasını isteriz. Irzımıza göz dikenlerin bile tövbe etmelerini, mümin olmalarını isteriz. Paramızı çalan, gasp eden hırsızların, eşkıyaların, güçlerin, kuvvetlerin tövbe edip, nasuh tövbe ile vazgeçip mümin, muvahhid olmalarını dileriz. Bütün insanlık alemi için mümin merhamet sahibidir. Ama dengeli merhamet, ölçülü merhamet. Yoksa humanist değil. Humanistlerde bile merhamet yok. Sadece felsefe, sadece laf, laf kalabalığı. Git bakalım bir humaniste bir tokat çak. Acaba tokatın karşısında yumruğu mu yiyeceksin? Yoksa bıçağı mı kalbine saplayacak? Hristiyanlar alabildiğine kiliselerde okuyorlar. İsa Mesih dedi ki, sağ yanağına vuranı sol yanağına çevir. Buna da vur. Bak bakalım, Hristiyanın bir tanesine bir tokat vur. Ya da onun ülkesine bir füze gönder. İkinci füzeyi mi ister? Yoksa bütün yandaşlarıyla beraber ülkeni işgal mi eder? Bunlar dindar değiller ki. Evet, dindar görünüyorlar ama dinlerine sadık değiller ki. Beşeri sistemlerdeki kişiler de öyle. Laiktirler, demokrattırlar, çağdaştırlar, medenidirler. Bakın bakalım, bir dokundurun. Her şey açıktırlar. Bir dokundurun da görün bakalım. Hani bir söyle, bin işit. Bir dokun, bin yumruk ye. Yani merhametli olacak derken, bir Müslüman elbette ki merhametli olacak. Ama ölçülü. Allah Azze ve Celle'nin beyan buyurduğu üzere. Hatırımıza gelen Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Mealen Rabbim buyurdu ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Onunla beraber olanlar kendi aralarında çok merhametli ama Allah düşmanlarına, İslam düşmanlarına, Müslümanların düşmanlarına, insanlık düşmanlarına karşı çok şiddetlidirler. Onlara karşı merhamet olmaz ki. Onlara karşı merhamet insanlığa ihanettir. Sadece İslam'a değil, insanlığa ihanettir. Onlara karşı merhamet, onların zulümlerinin daha çoğalmasına vesile olmaktır. Ortak olmaktır. Zalime yapılacak merhamet ve yardım, onu zulümünden alıkoymak. Resulullah Sellem buyurduğu bu. Zulmünü engellemek. Yoksa merhamet edip zulmünü arttırmak değil. O halde her şeyimiz dengeli, adil ve ölçülü olması lazım. La ilahe illallah anlatılması değil saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar, mutlaka

0: mutlaka canlı tutulması lazım, anlatılması lazım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala'nın rivayeti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Musa aleyhisselam hayattayken, dünya hayatında Allah'ın nebisi ve Resulü, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, defaten ifade etti ki Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ne Yahudilerin ne de Hristiyanların Resulü, nebisi, peygamberi değil. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberleridirler. Yahudiler kendileri Musa'ya, Hristiyanlar ise kendileri İsa'ya nispet ederler. Tamamen yalan, iftiradan başka bir şey değil. Yalan söylüyorlar ve Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama iftira ediyorlar. İsa aleyhisselam mı dedi onlara, beni Allah'ın oğlu olarak kabul edin? İsa aleyhisselam mı onlara dedi, beni ve anamı Allah'a akraba edin? Haşa. Allah'a oğul israf ettiler. Lem yelid ve lem yuled iken. İmanımız bu. İsa aleyhisselam öyle mi dedi kendilerine? İsa aleyhisselam, benden sonra gelen ismi Ahmet olacak peygambere iman edin demedi mi? Tabi olun demedi mi? Onlar Resulullah Sellem'e ve ona iman etmiş ümmetine baş düşman kesildiler. Bundan dolayı Musa aleyhisselam İslam'ın peygamberi. İman ettiğimiz İslam dininin peygamberlerinden bir peygamber aleyhissalatu vesselam. Ancak biz Resulullah Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyiz. Musa aleyhisselam'ın değil. Ümmet olarak. Yusuf aleyhisselam İslam'ın peygamberidir. Ama biz Yusuf aleyhisselam'ın şeriatından değil, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şeriatından mesuluz. Hani birileri işgal edilen İslam topraklarında küfür ve şirk düzenlerinin başında ya da onun yönetimine katılmak istediklerinde Yusuf aleyhisselam'ı örnek verirler. Sormak lazım, siz Yusuf aleyhisselam'ın şeriatından mı amel ediyorsunuz, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şeriatıyla mı? Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şeriatı Yusuf aleyhisselam'ın şeriatını nesh etti. Ki Yusuf aleyhisselam maliye bakanı oldu. Tabi şirk ve küfür ile hükmetmemek. Allah'ın kendisine vahyettiği hükümlerle hükmetmek üzere. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Peki Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir bakanlık değil, laik demokratik şirk devleti olan Mekke'nin devlet başkanlığı teklif edildi. Eğer Yusuf aleyhisselam bakan olmuş ve haşa o bakanlık mevkiinde, makamında o günkü şirk ve küfür yasalarıyla hükmetmiş deniliyorsa, bu mutlaka Yusuf aleyhisselama iftiradır. Yalandır ve iftiradır. Çünkü Rabbim Azze ve Celle, eğer onlar da şirk koşmuş olsalardı diyor ayet-i kerimelerde, nübüvvet ve risalet sahibi olan rasuller ve nebiler güzel ahlaklarıyla, güzel tavırlarıyla, her ahlakı, her tavrı güzel idi onların. Hayırlıydı, önderdi, örnekti. Beyan buyurduktan sonra Resulullah'a hitaben ve bizlere hitaben, eğer onlar da şirk koşmuş olsalar idi, bütün yapıp ettikleri boş olurdu. Mümkün müdür ki Allah'ın bir peygamberi şirki ve küfrü ortadan kaldırmak için vazifeli kılınmış bir peygamberi gelecek şirk düzeninde şirk ve küfür hükümleri hükmedecek? Resulullah aleyhissalatü vesselam'a laik demokratik Mekke devletinin devlet başkanlığı teklif edildi. Ama bizim yasalarımızla hükmedeceksin. Bize bizim anayasamızı da hükmedeceksin. Aleyhissalatü vesselam'a Rabbimiz Kafirun suresini inzal buyurdu. sizin dininiz size, benim dinim bana, dinime, benim dinime yani İslam'a iman etmeyen ey kafirler, İslam'ın hükümlerini kabul etmeyen ey kafirler, benim dinim bana, sizin dininiz size. Asla kabul etmedi. Eğer ki böyle bir yol uygun olsaydı Resulullah Sellem niye kabul etmesin? Kabul ederdim. Küfür ve şirk hükümleriyle yönetmeye devam ederken el altından yavaş yavaş onların iman etmesine vesile olurdun veya el altından iman edenleri güçlendirirdi devlet gücüyle ve günün birinden bir darbe yapar, küfür ve şirki devirir, İslam'ı hakim kılardı. Kafirun suresinin inzaline sebep olan olaya bir bakıver bakalım. Okuyoruz. Namazlarımızda da okuyoruz. Musa Aleyhisselam dedi ki Rabbim, seni zikretmek, sana dua etmek için bir şey öğret dedi. Resulullah Musa Aleyhisselam'dan dolayı kaybı olan haberi kendisine Rabbimin öğrettiği şekliyle bize anlatıyor. Allah Teala ya Musa, la ilahe illallah de buyurdu. Musa Aleyhisselam, Rabbim ama tüm kullarım bunu söylüyorlar dedi. Allah Teala yine la ilahe illallah de buyurdu. Musa Aleyhisselam, la ilahe illallah ama bana has bir şey öğretmeni istiyorum dedi. Allah Teala, ya Musa, yedi kat gök ve benim dışımda içinde tüm bulunanlar ile yedi kat yer bir kefeye konsan, la ilahe illallah sözü de diğer kefeye konsan, la ilahe illallah'ın bulunduğu kefen daha ağır basacaktır buyurdu. Daha başka ne olsun? Rabbim böyle buyurdu. La ilahe illallah hem kendisi cümle olarak hem de manası olması gerekli olan gereği bütünüyle bu kadar yücedir. Onun şuurlu bir şekilde beyan olunması lazım. İmam Nesai'nin Es-Sünenül Kubra isimli Türkçe tercüme edilen hadis kitabında cilt 9 sayfa 450 hadis 10602 Hakim Enesabullin El-Müstedrek isimli eserinden cilt 3 sayfa 435 hadis 1979. Ayrıca Ebu Ya'la, İbn-i Hibban ve diğer sahih kaynaklarda da aynı rivayet gündeme gelmiştir. Değerli kardeşlerim, yani la ilahe illallah'ın ne kadar yüce olduğu, ne kadar kendi kadar, ne kadar o kadarına dair bir söz söylemek, bir ölçüyü gündeme getirmek elbette mümkün değil. Allah böyle buyurdu. Benim dışımda yedi kat göğü, yedi kat yeri ve içindekilerini terazinin bir kefesine, la ilahe illallah bir kefesine, la ilahe illallah mutlaka ağır gelir. Daha ne diyeyim? Ölçüyü Allah Azze ve Celle beyan etti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanı üzere. İnşallah gelecek sohbetimizden kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Dünperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sketch. Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel
3: efem. Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz. Dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi

0: 4. Özkonak Kuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 18.
12: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini derleyen, toplayan ve bunları güzel bir şekilde bize takdim eden hadis alimlerine muhaddis diyoruz. Muhaddislerin en önde gelen şahsiyetlerinden İmam Bukhari rahmetullahi aleyh en sahih, en muteber, en makbul hadis-i şeriflerden 7275 hadis-i şerifi sahih ismini verdiği bu eserinde birer birer zikretmiş. Önce kitap denilen ana bölümler, sonra bab denilen konu başlıklarıyla bizleri 8 ayrı ilim dalında hadis-i şeriflerle bilgilendirmiş. Allah kendisinden razı olsun. Sahihinde Kitab-ül İstizan bölümü hadis-i şeriflerini okuyoruz. Adapla ilgili hadis-i şerifler 36. bab, babu men esra fi meşhihi lihacetin ev kasdin, bir maksatla, bir ihtiyaçla hızlı yürüyen kimsenin durumu. Kal haddetene Ebu Asım an Umar ibn Saidin an ibn Ebi Muleykete enne Ukbete ibn el Harisi haddese ve kal sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el asra fe esra thümme dehal el beyt. Ukbe bin Haris naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırdıktan sonra süratle bulunduğu yerden ayrıldı ve evine girdi. Hadis-i şerif bu kadar. Her konuda itinaya dikkat eden Peygamberimizin bazı özel sebeplerle hızlı davrandığını görüyoruz. Mesela zekat dağıtmak için hemen evine gidiyor. Evindeki emanet zekat mallarını alıp Hazreti Bilal'e veriyor. Zaman kaybetmemek ve insanlar dağılmadan onlara takdim etmek üzere böyle acele davranıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz misafir geldiği zaman bazı özel durumlarda böyle süratle davrandığını görüyoruz. Sahabe-i kiram Peygamberimizin bütün tavır ve davranışlarını tescil ettikleri için, kaydettikleri için bize de bunu zikrediyorlar. Camiye, cemaate gelirken aleykum bissekineti vel vakar hadisi şerifini hatırlamamız gerekir. Sükunetle ve ağır başlılıkla davranın. Yetiştiğiniz yerde imama yetişin, yetişemediğiniz rekatları namazdan sonra tamamlayın. Yani yetişeceğim diye böyle koşarak camiye gitmek doğru değil. Müslüman hayatının her alanında vakarı, sükuneti, itidali yaşamalıdır. 37. baba geçiyoruz. Babu serir. Haddetene Kuteybe kal haddetene Cerir anil Ameş an Ebid Duha an Mesrukin an Aişete radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli vastas serir. Peygamberimiz yaygının tam ortasında namaz kılıyordu. Ve ene muttaciatun beynehu ve beynel kıble. Yani bu namaz gece namazı tabii. Bu namazı kılarken ben onunla kıble arasında uzanmış yatıyordum. Tekunu liyel hacetu fekrahu en ekum. Benim bir ihtiyacım oluyordu. Fakat oradan, onun önünden kalkmaktan hoşlanmıyordum. Feestakbilehu fensellu insilalen ve ben oradan sıyrılıp ayrılıyordum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemizi rahatsız etmeden namaza duruyor ve bulunduğu evde, odada gece namazı kılıyordu. Tabi gece namazlarında uzun uzun okuyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Başlık nedir burada? Örtü, yaygı manasında serir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu örtünün ortasında namaz kılıyor. Ama ön tarafta Hazreti Ayşe validemiz var. Onun çekilmesini istemiyor. Peki uyuyan bir kimseye karşı namaz kılınır mı? Kılınabilir. Burada caiz olduğunu ifade etmek için bu hadis-i şerif burada zikredilmiş. Babu men ulkiye lehu visade. Kendisine yastık verilen kimse. Evet, misafir geldiği zaman güzel bir yere oturtmak ve misafire yastık ve benzeri koltuk ve ikramda bulunmak da misafirperverliğin işaretlerindendir. Ev sahibi nereye oturmasını uygun görüyorsa misafir oraya oturmalıdır. Misafir bulunduğu evde imam ev sahibi olmalıdır. Ama imam izin verdiği takdirde misafire namaz kıldırabilir. Yani özellikle İmam Gazali İhya Ulumuddin adlı eserinde toplantı adabı, yeme içme adabı, evlilik adabı, ticaret adabı, böyle adabı zikretme noktasında son derece başarılı maddeler halinde bunları zikrediyor. İlim ve alim adabı Talimul Mütallimin adlı eserde zikredilmiş. Öğrencinin üstadına, üstadlarına karşı, üstadın öğrencilerine karşı tavır ve davranışları, nezahet, letafet konusunda, nezaket konusunda ne şekilde davranacakları bildirilmiştir. Haddesen İshak ibn Halid tahvil ve haddesen Abdullah ibn Muhammed kal haddesen Amr ibn Avun kal haddesen Halid an Ebi Kilabete kal akhbarani Ebu'l Melih kal dakhaltu ma ebike Zeydin ala Abdullah ibn Amr. Evet. Abdullah ibn Amr ibn el-As'ın huzuruna girdik. Fehaddesena bize şunu anlattı. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zükire lehu savmi. Abdullah ibn Amr ibn el-As evlendi. Evlendikten sonra bir müddet gelin hanımın yanına girmedi. Çünkü bütün geceyi namazla geçiriyordu. Gündüzleri de oruçluydu. Geceleri teheccüd namazında Kur'an-ı Kerim okuyor. Sürekli Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Gündüzleri de sürekli oruçluydu. Ve bu durum Peygamber Efendimiz'e şikayet edildi. Yeni evli ama gelin hanımın yanına hiç gitmeyen genç bir sahabi Abdullah ibn Amr ibn el-As. Zükre lehu savmi, benim sürekli oruç tuttuğum Peygamber Efendimiz'e bildirildi. Fedehale aleyye, benim yanıma geldi. Felkaytu lehu visadeten min edemin haşvuha lifun. İçi hurma lifleriyle dolu deriden bir yastığı Peygamber Efendimiz'in hemen yanı başına verdim. Yani rahat oturabilmesi için. Fecelese alel art, yere oturdu. وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِ وَبَيْنَهُ yastık benimle onun arasında kaldı. Evet. Yastığı ne altına aldı ne de yanına koydu. Evet. فَقَالَ لِي اَمَا يَكْف۪يكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ. Her ay 13, 14, 15

داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. Davud Aleyhisselam'ın orucundan daha üstün bir oruç yok. Zamanın yarısı. Bir gün oruçlu olacaksın, bir günde oruçsuz bulunacaksın. Burada Abdullah İbni Amr İbni As oruç konusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de adeta pazarlık ediyor. Aynı konuda mesela Kur'an-ı Kerim'i nasıl hatmediyorsun? Ya Resulallah her gün hatmediyorum dedi. Hayır. Ayda bir hatim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah bu kadar az deyince o zaman haftada bir hatim dedi. Ya Resulallah bu kadar az sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 günde bir hatim dedi. Ondan daha kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i hatmetmen uygun değil. Çünkü o zaman hem hızlı okuyor, hem anlamadan okuyor, hem de bitirmek için kendini zorlayarak okuyor. Bunlara devam etti. Bu nasihatleri kabul etti. Hayatı boyunca Abdullah bin Amr İbni As bu uygulamayı devam ettirdi. Hayatının sonlarında oruç ağır gelmeye başladı. Hatimler ağır gelmeye başladı. Ve keşke o gün Peygamberimizin yaptığı tavsiyeyi tutsaydım dedi. Genç sahabi Abdullah bin Amr İbni As Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizi dibinde yetişmiş, ecir, mükafat, sevap anlamında pek çok hadisi şeriflerini duymuş ve bunu hayatına yansıtmak için gayret etmiş. Ancak Peygamberimizin sünnet-i seniyyesindeki ana ilkelerden birini göz ardı etmiş. Bu ana ilke kıvam ilkesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her konuda ölçülü, dengeli ve istikrarlı olmayı emreder. Aşırı davranmak bıkkınlığa, yorgunluğa ve usanç duymaya sebep olur. Dolayısıyla çalışırken, ilim öğrenirken, ticarette, siyasette, sağlıkta her konuda orta çizgiyi takip etmemiz tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de adeta tabirimi mazur görün, pazarlık etmesinin sebebi bu gencin gönlündeki aşktır, şevktir, coşkudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini canla başla yerine getirme arzusudur. Sahabe dediğiniz insanlar ilim aşıkı, cihat talibi, ibadet yolcusu, takva erbabı, ihlas önderi insanlardı. Her konuda zirveye erişmek için gayret ediyorlardı. Efendimiz onları teskin ediyordu. Mesela baktılar, Peygamberimiz iftar açmadan oruca devam ediyor. Biz de yapabiliriz dediler. Efendimiz yapmayın dedi. La tuvasilu. Peş peşe art arda iftar açmadan 2 gün üst üste oruç tutmayın. Der ki ya Resulallah sen tutuyorsun. İnni lestüke heyetikum. Ben sizin gibi değilim. İnni ebitu feyut'imuni rabbi ve yeskin. Ben gecelediğimde Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Manevi haz, manevi zevk, manevi lezzet içerisindeki Peygamberimizin durumuyla sahabe-i kiramın, diğer insanların durumu elbette bir olamaz. Buna rağmen devam ettiler. Orucu açmadılar. 28 Ramazan'da ve 29 Ramazan'da oruç tuttular. Efendimiz üzüldü. Adeta kızdı. Dedi ki, ya Ramazan 30 çekseydi bir gün daha tutacak mıydınız? Yani bu yaptığınız normal değil. Şimdi bu sahabi ibadet coşkusunu yakalamış. Pek çok sahabe-i kiramda bunu görüyoruz. Mesela Efendimiz mescide geldi. Mescidin ortasında bir urgan, bir ip.

0: Böyle insan boyuna yakın. Bu nedir dediler, bu Hablü Zeynep. Zeynep Hanım'ın, Zeynep annemizin ipi. Peki neden bu? Namaza durduğu zaman yoruluyor. Yorulduğu zaman bu ipe tutunuyor. Efendimiz çözün dedi. Siz usanmadıkça Allah sizi affetmekten usanmaz. Uykunuz geliyorsa istirahat edin. Namaz kılın. Ben hem namaz kılıyorum hem uyuyorum. Hem oruç tutuyorum hem yiyip içiyorum. Yani ölçülü olma Müslümanın çizgisi. Bugün Müslümanın tek bir görevi var derseniz bu görevi kıvamdır. Kıvamında bir Müslüman olmaktır. Dengeyi kaybediyor. Kendi görevini, kendi işini, kendi anlayışını en üstün kabul ederek bütün Müslümanların üzerini çizen insanlar var. En önemli mesele Müslümanların bid'at ve hurafelerden uzaklaşmasıdır diyor. Bir diğeri en önemli mesele Kur'an-ı Kerim. Bir diğeri en önemli mesele imandır diyor. Yok yok. En önemli mesele zikirdir. İlim adamı diyor ki ya en önemli mesele ilimdir kardeşim diyor. İlim mi zikir mi? Kur'an-ı Kerim mi iman mı? Cihat mı takva mı? Hepsi yerli yerinde. Her şeyi yerli yerinde yapmak. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz soruyor. 3 dinarınız var. Bir dinarı cihada verdiniz. Bir dinarı yardım için verdiniz. Bir dinarı da çoluk çocuğunuza ayırdınız. Hangisi daha eftal? Öğreterek soruyor. Ve diyor ki ailenize ayırdığınız dinar en değerlisidir. Ya cihat var, yardım var. Cihadın yeri ayrı, ikramın yeri ayrı, ailenin yeri ayrı. Önce kendiniz, aileniz. İnne li nefsike aleyke hakkan ve inne li aynike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Ve a'ti kulle zî hakkın hakkahu, her hak sahibine hakkını ver. Üniversiteye çalışırken siz seneler önce üniversite sınavına çalışırken rehber öğretmenleriniz size şöyle derdi. Aman iyi dinlenin. Bugün de öyle diyorlar. İyi çalışın değil, iyi dinlenin. İyi dinlenirseniz iyi çalışırsınız. İyi çalışın zaten çalışıyor, bir yarış var. Birkaç soru daha fazla çözmek için, birkaç testi daha fazla çözüp daha yüksek puan alabilmek için müthiş bir çaba var. Ama dengeli, ölçülü çalışanlar, planlı programlı çalışanlar elbette kazanacaklardır. Plan, program, sistem ve ölçü günümüzde gençlerimize en çok söyleyeceğimiz konu bu olmalıdır. 6278 nolu hadisimiz قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ جَعْفَرِ قَالْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَلْقَمَةَ اَنَّهُ قَدِمَ الشَّامِ قَدِمَ الشَّأْمَ Şam bazen de böyle şem şeklinde yazılıyor. Tahvil. Bir ikinci senede, bir ikinci kanala geçiyor müellif. وَحَدَّثَنَا بُلْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قال ذهب القمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين. Şam'da El Mescid El Umevi, Türkçe Emevi cami diyoruz. Camiye geldi, 2 rekat namaz kıldı. Fekal, Alkame kim? Alkame Abdullah bin Mesud'un talebesi. Dua etti. Allahumma rzukni celisen. Ya Rabbi bana güzel bir İlim yolcusunu arkadaş eyle. Celis, güzel bir meclis arkadaşını nasip eyle. Fekade ila Ebi Derda. Şam'da o sırada sahabe-i kiramdan Ebu Derda vardı. Ebu Derda'nın meclisine oturdu. Fekale mimmen ente, sen kimlerdensin dedi. Kale min ehlil küfe, ben küfe halkındanım. Kal eleyse fikum sahibu sirr ellezî kâne lâ ya'lemuhu gayruhu, yani Huzeyfe. Küfe halkında hiç kimsenin bilmediği sırları bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olan, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sırları kendisine, özel sırları kendisine tevdi ettiği Huzeyfe yok mu dedi Küfe'de. Eleyse fikum ev kâne fikum ellezî ecârehu allâhu alâ lisâni Resûlihi sallallahu aleyhi ve sellem mineşşeytan, yani Ammar, sizin içinizde bir zamanlar Allah'ın kendisini şeytandan Peygamberimizin diliyle koruduğu Ammar yok muydu? Evaleyse fikum sahibu sivaki vel visad, Peygamberimizin yastığını ve misvakını taşıyan, Efendimizin ibriğini taşıyan, ona hizmet eden, yani İbni Mesud, Abdullah bin Mesud yok mu? Keyfe kâne Abdullah yakra ve'l-leyl izâ yagşâ, kâl ez-zekere ve'l-unsa. Evet. Fekâl mâ zâle hâulâ'i hattâ kâdû yüşekkikûnî ve kad semi'tuhâ min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Abdullah İbni Mesud'un kendisine ait kıraati vardı ve şöyle diyordu: ben bizzat Peygamber Efendimiz'den işittiğim bu kıraatte başkaları beni neredeyse şüpheye düşüreceklerdi. Evet, burada bu hadis-i şerifte Peygamberimizin misvakını, Peygamberimizin yastığını, Peygamberimizin ibriğini, özel eşyalarını taşıyan kişinin Abdullah bin Mesud olduğunu görüyoruz. Yani sen Küfe'den buraya geldin, Küfe'de bu değerler var, niye onlardan istifade etmedin de buralara kadar geldin diyor Ebu Derda radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Enes bin Malik, Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali radıyallahu anh, Bera ibn Azib, Erkam bin Ebil Erkam ve diğerleri sadece hizmet etmekle kalmamışlar. Aynı zamanda onun ilmini, irfanını, sünnet-i seniyyesini iyi tespit etmişler. Bizlere o şekilde nakletmişlerdi. Sahabe-i kiramın gençlerden meydana geldiğini, aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatında yaş ortalamasının 25 civarında olduğunu görüyoruz. Yani genç sahabiler İslam'ı en güzel şekilde Peygamber Efendimiz'den öğrenmişler. El medinetu hayrun lehum lev kânu ya'lemûn, bilselerdi Medine onlar için ne kadar hayırlıdır. Bir bilseler, hadis-i şerifine rağmen Medine-i Münevvere'den diğer ülkelere, beldelere hicret etmişler. İslam'ı bir karış öteye götürmek için gayret etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim onların izinden gitmeyi, o coşkuyu yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir hadis-i şerifi ilk raviden duyabilmek için Medine-i Münevvere'den Kahire'ye giden, Mısır'a giden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bize rehber olmalıdır. Bir hadis-i şerifteki ecir ve mükafata nail olabilmek için Medine-i Münevvere'den kalkıp İstanbul önlerine gelen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bize model olmalıdır. Bir aylık mesafeye bir hadis-i şerifi öğrenmek için giden Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram bize rehber olmalıdır. İlim, takva, zikir, cihat, ibadet, iman, muamelat. Onlar gerçekten seçkin şahsiyetlerdi. Onların hayatını öğrenmek, onların hayatını benimsemek, onların hayatını yeni nesillere aktarmak bizim en önemli görevimizdir. Çünkü onlar Fetih suresinde Estaizu billah Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu ayeti kerimesiyle onunla beraber olanlar ayetiyle tebcil ve takdir edilmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim gençlerimize o coşkuyu, o gayreti, o imanı nasip eylesin. Bu dua ile, bu niyazla, bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinledin.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr

0: Halumucu.com. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
8: Allah

0: Güzel efendim.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

kaybettiğini hatırla. Ahlak yoksa, namaz yoksa, haram helal hassasiyeti yoksa, kul ve kamu hakkı bilinci yoksa, ana babaya hürmet, eşe nezaket yoksa, dili gıybet ve iftiradan, gözü haramdan, kalbi hasetten, mideyi haksız kazançtan, cebi faizden korumak yoksa, hangi partiden, cemaatten ve tarikatten olursanız olun, sonuçta kaybedenlerden olacağınızı asla unutmayın. Çünkü yaşanmayan ve yalnızca ideolojik bir mensubiyete dönüşen bir inancın ne bu dünya ne de ahirette size hiçbir faydası olamaz. Kalbinize vakit ayırın. Uzun süredir namazlarınızdan tat alamıyorsanız, okuduğunuz Kur'an kalbinize etki etmiyorsa, şöyle gönülden bir dua yapamıyorsanız, dinlediğiniz sohbetler ve nasihatler kulaklarınızı aşıp da bir türlü kalbinize ulaşamıyorsa, ya ruhunuzu ihmal ediyorsunuz ya da ibadetin ruhunu kaybetmişsiniz demektir. Hasan el-Basri diyor ki, üç şeyde tadı kaybedene kapı kapalıdır. Zikirde, namazda ve Kur'an tilavetinde. O halde kapıyı açmak için çabalayın. Kapıyı açacak olan samimiyettir. Önce Rabbinize karşı samimi olun ki tüm kapılar ardına kadar açılsın. Bazı hesapları Allah'a bırakın. Her kalp kırıklığının hesabını sormaya kalkmayın. Her iyiliğin karşılığını hemen beklemeyin. Çünkü bu dünya her kötülüğün hesabının sorulacağı ve her iyiliğin karşılığının tas tamam alınacağı bir yer değildir. Bazı hesapları Allah'a ve ahirete bırakın. İmam Şafii diyor ki, Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki, zalimin kalbine saplanan bir ok, mazlumun kalbine sürülen bir merhem gibidir. İşte o ayet, senin Rabbin hiçbir şeyi unutacak değildir. Meryem 64 ayetidir. Rahat olun ve bazı şeyleri Rabbimizin her hesabı soracağı ve her iyiliğin karşılığını vereceği güne erteleyin. Allah'a teslim olarak özgürleşin. Tüm korkularınızdan, kaygılarınızdan, endişe ve evhamlarınızdan Allah'a güvenerek kurtulun. Ecelin de rızkın da Allah'ın elinde olduğunu sakın unutmayın ve bilin ki gerçek özgürlük yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenmektir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insan kime ümit bağlamışsa ona havale edilir. Ümidini Allah'a bağlayanın işi ise yalnızca Allah'a aittir. İnsana ancak korktukları musallat edilir. Yalnızca Allah'tan korkanaysa Allah hiç kimseyi musallat etmez. Yaptığınızı yalnızca Allah için yapın. Bir iş Allah için yapılmışsa boşa yapılmış bir iş yoktur. Heba edilmiş bir mal yoktur. İsraf edilmiş bir zaman yoktur. Boşa akıtılmış bir damla ter yoktur. Boşa konuşulmuş tek bir kelime yoktur. Eğer Allah için olduğuna inanıyorsan, kim ne derse desin sen inandığını söyle ve inandığının peşinden git. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Kur'an'ın gittiği tarafa sen de git. Küçük veya büyük olsun, kimden gelirse gelsin Hakk'a yönel. İsterse bu kişi kızdığın ve sana uzak olan biri olsun. Küçük veya büyük kimden gelirse gelsin, batılı reddet. İsterse bu kişi sevdiğin ve akraban olan biri olsun. O büyük güne hazırlanın. Dünyalık koşuşturmaların, siyasi ve ekonomik tartışmaların, geçici gündemlerin size ahireti unutturmasına asla izin vermeyin. Hayırdan hiçbir şeyi küçük görmeyin. Biriktirin çünkü cennet ancak küçük küçük biriktirilir. Bazen az bir sadaka, bazen bir iyiliği tavsiye, bazen bir garibin duası, bazen anne babaya hürmet, bazen eşe karşı güzel bir ahlak, hepsi cennet birikimidir. Biriktirin ve yarın için ne gönderdiğinize muhakkak bakın. Rabbimiz buyuruyor ki, kendiniz için önceden ne hayır gönderirseniz, Allah katında onu bulacaksınız. Bakara 110. Unutmayın,
her hain bakışın, göğüslerde gizlenen her sırrın, günaha meyleden her duygu kıpırtısının, kalplerde saklanan her hile, plan ve stratejinin hesabının verileceği bir güne ilerliyoruz. Çünkü bizim Rabbimiz gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin ne gizlediğini bilir. Mü'min 19. Doktor Abdülaziz Kranşal, Milli Gazete.

0: gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize sonsuz hamdolsun. Yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyad-ı Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 123. ders ve 823. hadis ile karşınızdayız. Yatma ve oturma adabı, sırt üstü yatmak, avret mahallinin açılma korkusu olmayınca ayak ayak üstü atmak, bağdaş kurarak ve bir şeye bürünerek oturmak caizdir babında idik. Bu konuyla ilgili 2-3 hadis zikrettik. Hadislere kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Bu hadisimiz İbni Ömer'den, kendisinden, babasından, Allah razı olsun her ikisinden de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mikâb'in avlusunda elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm, dedi ve uyluklarını karnına dayayıp kolları ile dizlerini tutarak ve kaba etleri üzerine oturarak Resulullah'ın oturuş tarzını tarif etti. Evet kardeşler, Arapçada ihtiba diye adlandırılan bu oturuş, dizlerini yukarıya dikip uyluklarını da karnına dayayarak elleri veya kolları ile birbirine bitiştirilmiş olan dizlerini tutarak oturma tarzıdır. Bu oturuş biçimi Peygamber Efendimizin çokça yaptığı, hatta Kadı İyaz'a göre bağdaş kurarak oturmaktan daha çok tercih ettiği bir tarzdır. Tesettürün tam sağlanması ve avret yerinin açılma ihtimali gibi bir durumun olmaması bu oturuş şeklinin tercih sebebi olmalıdır. Ebu Said el-Hudri de Resul-i Ekrem Efendimiz oturduğu zaman dizlerini dikip uyluklarını karnına yaslar, kollarıyla da dizlerini tutarak otururlardı der. Sahabe-i kiram da çoğu kere böyle otururlardı. Toplumumuzda da bu oturuş biçiminin yaygın oluşu herhalde bu sünnetin uygulanışından kaynaklanmaktadır. Rabbim bizi Allah Resulü'nün sünnetini sadece bir oturuş şekli değil, bütün yönleriyle, tam Kur'an ahlakıyla ahlakını ortaya koyacak, toplumu da her türlüsüyle hem bu dünya hem de ahiretle ilgili hükümlerinde olduğunu düşünerek bunu uygulayacak bir anlayış, bir tarz, bir düşünce nasip etsin hepimize. Sadece oturuşla bu sünnet uygulanmış olmuyor, bütün sünneti. Evet, Peygamber Efendimiz uyluklarını karnına yaslayıp dizlerini dikerek kollarıyla da dizlerini tutmak suretiyle oturmayı pek ziyade severdi. Ashab-ı kiram da onun gibi oturmaktan hoşlanırdı. Evet, diğer bir hadisimiz Kayle binti Mahreme radıyallahu anha şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerini karnına dayamış, ellerini koltuklarının altına koyup kaba etleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle huşu ve huzu içerisinde mütevazi bir vaziyette oturur görünce korkudan irkildim diyor Kayle binti Mahreme. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Hadisin ravisini, Kayle'yi tanıyalım. Binti Mahreme, Mahreme kızı Kayle. Bu hanım sahabi, Allah kendisinden razı olsun, Temim kabilesinden, Amber oğulları koluna mensup. Annesi Safiye binti Sayfi, cahiliye devri şair ve hatiplerinden Eksem İbni Sayfi'nin kız kardeşi olur. Kayle, Bekr İbni Vail oğulları heyetinin elçisi Hureys İbni Hassan ile birlikte Resul-i Ekrem'in Efendimiz'e gelmişti. Bu sayede kabilesinden İslam'a ilk girenlerden biri olma şerefini elde etti. Anlayış ve seziş kabiliyeti yüksek hanımlardan biriydi. Bu gelişinde Peygamberimizin huzurunda şahit olduğu olayları ve gördüklerini anlattığı uzunca bir rivayeti vardır. İbni Abdülber onun bu hadisinin güzel bir fesahat örneği olduğunu ve ilim ehlinin bu hadisin garip kelimelerini şerh ettiklerini söyler. Buhari El-Edeb-ül Müfred adlı eserinde, Ebu Davud ve Tirmizi sünenlerinde bu rivayetin bir kısmına yer verirler. Tabarani ise onun tamamının kitabını almıştır. İbn Hacer el-Asqalani de sahabelerin hayatına dair El-İsabe adlı eserinin Kayle binti Mahreme'ye ayırdığı kısmında bu uzun rivayeti nakleder. Kayle'nin hayatının sonraki dönemleri ve ölüm tarihiyle ilgili bilgilere sahip değiliz. Allah ondan razı olsun. Kayle binti Mahreme hayat hikayesini anlatırken de işaret ettiğimiz gibi bir heyetle birlikte Müslüman olmak üzere Medine'ye ilk geldiğinde Peygamber Efendimiz'i böyle otururken görmüştü. O bu esnada gördüğü olayları etraflıca anlatmış bulunmaktadır. Hatta o uzun rivayetten öğrendiğimize göre Peygamber Efendimiz'in meclisinde bulunanlardan biri Kayle'nin korkudan sarsıldığını görüp durumu fark etmiş ve Peygamberimize "Ya Resulallah, şu fakir kadıncağız korkup sarsıldı" deyince Peygamber Efendimiz arka tarafında durmakta olan Kayle'ye kendisini görmeksizin eliyle işaret ederek "Ey fakir kadıncağız, sakin ol ve gönlünü rahat tut" buyurmuştu. Kayle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleyince Allah kalbimdeki korkuyu ve irkilme hissini giderdi. Kayle'nin burada anlattığı oturuş biçimi ile bir önceki İbn Ömer hadisinde tarif edilen oturuş biçimi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Yegane fark anlatım tarzından ve ayrıntılara gösterilen dikkatten ibarettir. Bir başka dikkat çeken husus da Peygamberimizin oturuşundaki huşu ve huzuğun mütevaziliğin görenlerde saygı ve irkilme hissi uyandırmasıdır. Kayle'nin Riyaz Salihinde geçen tek hadisi bu rivayettir. Dedik ve kısaca öğrendiklerimizi sıralayalım. Peygamber Efendimiz oturuşunda da mütevazi idiler. Onun oturuşu bir huşu ve hudu halini yansıtırdı. Peygamber Efendimiz kendisini görenler üzerinde bir saygı, sevgi ve kalpten gelen bir irkilme hissi uyandırırlardı. Şerif bin Süveyd'den diğer bir hadisimiz şöyle dedi. Bir gün sol elimi arkaya atmış ve elimin ayasına dayanmış otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı ve "Allah'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun?" buyurdu. Şerif İbni Suveyd'i tanıyalım, hadisin ravisini. Esas adı Malik olup aslan Hazramutlu'dur. Sakifli olduğunu söyleyenler de vardır. Bir rivayete göre kendi kavminden arkadaşlarını öldürmesi sebebiyle Mugire bin Şube'nin elinden kurtulup Mekke'ye kaçtı. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a gelerek Müslüman oldu ve Rıdvan Beyatı'nda Efendimiz'e biat etti. Peygamberimiz kendisine kaçak anlamına gelen Şerit ismini verdi. Bir toplu katliamdan kurtulduğu için bu ismi aldığı da söylenir bu Şerit'in, İbn-i Süveyd'in. Evet, kaçaklara, toplumdan kaçaklara ya da savaştan ya da kurtulan manasında tabii ki kişilere kaçak ismi de Şerit adını takabiliriz. Evet, bir toplu katliamdan kurtulduğu için de bu ismi aldığı söylenebilir. Peygamber Efendimizin terkisini aldığı sahabeler arasında anılır. Önce Taif, sonra Medine'ye yerleştiği söylenir. Rivayet ettiği hadisler Hicaz ehli arasında yayılmış olup sayı kitaplarda da yer alır. Resul-i Ekrem Efendimiz de aralarında geçen bir olayı çocuklarına şöyle anlatmıştır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem benden kendisine Ümeyye İbni Ebi Salt'ın şiirlerinden okumamı istedi. Ben de 100 beyit okudum. Okuduğum her beyitten sonra biraz daha oku diyerek beğenisini dile getiriyordu. Nihayet 100 beyiti okuyup bitirince bu beyitlerin şairi hakkında "Şüphes o Müslüman olmaya çok yaklaşmış" buyurdu. Şeritten hadis rivayet edenler arasında oğlu Amr ile Ebu Seleme İbn Abdurrahman ve Amr İbn Nafi'nin gibi tanınmış kişiler de vardır. Allah ondan razı olsun. Evet, Peygamber Efendimizin beğenmediği ve hoş karşılamadığı oturuş biçimleri olduğuna çeşitli vesilelerle işaret etmiştik. Resul-i Ekrem bu hadiste tarif edilen oturuş biçimini de beğenmemiş. Üstelik bu oturuş şeklini Allah'ın gazabına, kızgınlığına muhatap olan ve bu yüzden rahmetinden kovulan kimselerin oturuş tarzı olarak nitelendirmiştir. Fatiha Suresi tefsirinden öğrendiğimiz kadarıyla Allah'ın kendilerine gazap ettiği topluluk Yahudilerdir. Fakat bunu daha da genelleştirip bütün kafirleri kapsadığını söyleyenler de olmuştur. Tek elini arkaya uzatıp elinin ayağına yaslanarak ve vücudunu da ona göre biçimlendirerek oturmak Efendimiz tarafından makbul karşılanmamıştır. Bu iki elini arkaya koyup ayak ayalarına yaslanmak suretiyle oturmak da aynı şekilde uygun görülmeyen oturuş tarzlarından biridir. Çünkü bu oturuş mütekebbillerin insanlara karşı büyüklük taslayan ve kendilerini herkesten üstün görenlerin oturuş biçimi olarak nitelendirilir. Burada önemli olan bir başka nokta, kendilerine nimet verilen ve İslam gibi en büyük nimete sahip olan Müslümanların nimetten mahrum bırakılmış ve Allah'ın kızgınlığını hak etmiş olan gayrimüslimlere oturuşlarında bile benzememeleri gerektiğidir. Şayet bir oturuş, bir yürüyüş, bir yatış ve benzeri davranışlar gayrimüslimlerin şiarı ise, yani bu davranışlar görüldüğünde onlar hatıra geliyorsa, onların halini ve tavrını zihinde canlandırıyorsa, bunlardan sakınmak Müslümanların görevidir. O halde Müslüman fertler ve toplumlar kendilerini, kendilerine has adab-ı muaşeret kaidelerini iyice bilmek ve yerine getirmekle yükümlü hissetmelidirler. İşte bu hadisi ve buna benzer çeşitli davranış alanlarını kapsayan hadisleri Müslüman kimlik ve kişiliğin teşekkülü bakımından da düşünmemiz ve onları kendimize şiar edinmemiz gerekmektedir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimizin beğenmediği ve yasakladığı oturuş biçimleri vardır. Müslümanlar bunlardan sakınmalıdır. İslam'ın kendisine has görgü kuralları vardır. Herkes bunları bilmeli ve onlara uygun tarzda davranmaya gayret etmelidir. Müslümanlar oturuş, kalkış, yürüyüş ve benzer davranışlarında, söz ve adetlerinde Yahudi, Hristiyan veya başka dinlerden olanlara benzemekten sakınmalıdırlar. Dedik ve yeni bir bölüme geçtik. Yeni bir baba, meclis adabı. Evet, bir alt başlığımız var. Meclis ve mecliste oturma adabı. Hemen direkt hadise geçmiş. Bu konuyla ilgili olarak herhangi bir ayet zikretmemiş İmam Nevevi genel adet üzerine. Biz de onun yaptığı gibi direkt hadisten başlayalım. Hadisimiz İbni Ömer'den, Allah ondan ve babasından razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak halkayı genişletiniz. İbni Ömer bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında onun yerine oturmaz. Bu Buhari'de geçen, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Bir diğer hadise birlikte açıklayacağımız için onu da okuyalım. Bu hadisimiz Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz oturduğu yerden kalkar sonra tekrar dönüp gelirse oraya oturmayı herkesten daha fazla hak sahibidir. Kardeşler, hadis bu. Bildiğimiz bir hadis zaten. Zaten uygulamada da böyle yapıyoruz. Yok o yer senin de benim de davasına noktayı, son noktaya koyacak bir hadis. Bir diğer hadisi de söyleyelim, birlikte açıklayalım inşallah. Evet, Cabir İbni Semure'den radıyallahu anhuma şöyle demiştir: biz Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığımız zaman her birimiz nerede yer bulursa oraya oturuyordu. Kunna zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem celese ahaduna haythu yentehi diyor. Evet, erkek olsun kadın olsun bir kimse gerek mescitte gerek başka bir mekanda oturulmasında sakınca bulunmayan bir yere oturmuşsa o oturduğu yerin hak sahibi olur. O kimseyi oradan kaldırarak yerine oturmak caiz olmaz. Meclise sonradan gelen bir kimse için oturacak yer yoksa halkayı genişleterek ve safları sıklaştırmak suretiyle yer açarak onun oturmasını temin etmek gerekir. Böyle davranmak meclisin adabındandır. Konuya Kur'an-ı Kerim'de de temas edilmesi bu hususun önemini gösterir. Bir ayeti zikredelim inşallah. Estağfirullah. Ey inananlar, size meclislerde yer açın denildiği zaman genişletin, yer açın ki Allah da size yerinizde ve rızkınızda genişlik versin. İmam Nevevi, Allah ondan razı olsun, anasından babasından da razı olsun. Çünkü İmam Nevevi'nin özel istirhamı kardeşler. Ön sözde yıllar önce okumuştuk bu derse başladığımız zaman, birinci derste. Şu anda 123. dersteyiz. Aradan çok dersler geçmiş, 122 ders geçmiş. İmam Nevevi gerçekten kendisini özel olarak yetiştiren anne ve babası için dua istirham ediyor. Ön sözünde kitabın bunu zikretmiştik. O yüzden İmam Nevevi'ye ve gerçekten onu yetiştiren anne babasına bir dua edelim. Allah onlara da rahmet eylesin. İmam Nevevi konunun önemine binaen 826. hadisteki bu nehyin haramlık ifade ettiğini söyler. Fakat fakihler ve İslam alimleri fetva vermek, Kur'an okumak veya şer'i ilimleri okutmak için bir kimsenin alışmış olduğu yeri bundan istisna etmişlerdir. Bu kimselerin yerlerine oturanları kaldırabileceklerini söylemişlerdir. Ayrıca çarşı ve pazarda satıcılık yapan ve yeri belirli olup hem kendisinin hem de insanların o yere alıştığı kimseyi veya buna benzer başka durumları da bu genel hükmün dışında tutmuşlardır. Çünkü o kimse o yerin hak sahibi olmuş, herkes orada o kimsenin oturduğuna alışmıştır. O geldiği zaman oraya başkası oturmaz. Abdullah bin Ömer'in kendisine yer veren kimsenin yerine oturmaması, onun Allah'a olan saygısı, takvası ve tevazuundan dolayıdır. Yoksa oturmak haram olduğundan değildir. Ancak İbn Ömer şunları düşünmüş de olabilir. Yerinden kalkan kimse gelenden utanır, gönülden razı olmadığı halde kalkıp ona yer vermek isteyebilir. İbn Ömer'in bu davranışı böylelerini sıkıntıdan kurtarmıştır. Camide namaz safındaki bir kimsenin gelen birine yer vermesi mekruh görülmüş veya tercih edilen bir davranış biçimi olarak kabul edilmediği için belki de İbn Ömer böyle fazilet sayılmayan bir şeye vesile olmak istememiştir. Burada bir kural olarak şunu hatırlatmamız faydalı olur. Kendisi söylemeden ve böyle bir ikram beklemeden İlim ve fazilet ehli kişilere bir mecliste yer vermek ve onlar için ayağa kalkmak bu hadisteki yasağa aykırı olmadığı gibi bu davranış edep ve güzel ahlakın bir gereği sayılmıştır. Gerek camide gerekse cami dışındaki meclislerde bir yerde oturmakta olan kimse abdestini yenilemek veya benzer herhangi bir sebeple tekrar yerine dönmek üzere kalkarsa geri gelince ve o yerde oturma hakkı baki kalır. Oraya başka biri oturmuş olsa bile onu kaldırmaya hakkı vardır. Esasen oturan kimsenin de kalkması gerekir. Fakat o kimsenin kalkması vacip değil, müstehaptır. Peygamber Efendimizin ashabının Resul-i Ekrem'in meclisinde nerede yer bulurlarsa oraya oturmaları bizler için de örnek alınacak davranışlardan biridir. Çünkü oturulan yerin başı ile sonu arasında bir fark yoktur. Sonradan gelen birinin başa veya öne geçmek istemesi bir takım kırgınlık ve dargınlıklara, hatta düşmanlıklara sebep olabilir. Sahabiler mevki ve makamları, Efendimiz'e yakınlıkları ve yaşları ne olursa olsun böyle hareket ederlerdi. İnsanlara eziyet vermeden onların huzurunu bozacak veya dikkatlerini dağıtacak tarza aralarından geçmeden nerede boş yer varsa oraya oturmaları bir edebin eseriydi. Bütün bu prensipler insanlar arasında bu sebeplerle ortaya çıkabilecek ihtilafları önlemek, topluma bir çeki düzen vermek ve onları belli bir edebe riayet etmeye alıştırmak için konulmuştur. Bizim toplumumuzda özellikle dindar çevrelerde ve modern hayatın tesirinden uzak kalmış kırsal kesimlerde bu edep kaidelerine hassasiyetle uyulmaktadır. Birçok meclislerde yaşça küçük olanların gönülden sevabına inanarak ve hürmet göstererek, severek ve isteyerek yerlerini alimlere ve büyüklere verdiğini görmekteyiz. Yine bir meclisten herhangi bir sebeple kalkan biri tekrar geldiğinde bir başkası onun yerine oturmuş olsa bile sahibinin geldiğini görünce hemen kalkıp onun eski yerine oturmasını sağlar. Bu davranışlar Efendimizin sünnetini Müslüman milletimizin günlük hayatına ne kadar sindiğinin ve içtenlikle benimsendiğinin birer göstergesidir. Bizlere düşen görev, dedelerimizin ve atalarımızın bize miras bıraktığı bu eskimez hayat tarzını bizden sonraki nesillere benimsetmek ve onların da aynı şekilde yaşamasını temin etmeye çalışmaktır. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz, camide ve herhangi bir mecliste oturulması sakıncalı olmayan bir yere oturan birini kaldırarak onun yerine oturmak, erkek veya kadın hiçbir kimseye caiz değildir. Fakihler mescitte herhangi bir ders veya toplantı mahallinde yeri belirli bir olan alimin, cemaate Kur'an okuyan hafızın, çarşı ve pazarda her zaman aynı yerde bulunmasına alışılmış satıcının bu hükmün dışında olduğu belirtilmiştir. İlim ve fazilet ehli kişiler için kendileri istemeden ve beklemeden ayağa kalkmak ve meclislerde kendi yerini onlara vermek caizdir. gerek camide gerek başka toplantı yerlerinde cemaate gelenlere yer vermek için safları sıklaştırarak yer açmak ve onların da oturmasını sağlamak müstehaptır. Meclisin edebine uygun olan sonradan gelen kimsenin nerede oturacak yer varsa oraya oturmasıdır. Herhangi bir özrü olana mecliste özel muamele yapılabilir. Mecliste oturulması mübah olan bir yerde oturmakta olan kimsenin başkasının oturması için yerinden kalkması istenilmez. Evet, hadislerimize devam ediyoruz. Ebu Abdullah Selman el-Faris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokusundan sürünür ve evinden çıkar. İki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar. İmam hutbe okurken susup onu dinlerse o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Bir diğer hadisimiz, bu Buhari'de geçiyor, Darimi ve Muvatta'da. Bir diğer hadisimiz, Am bin Şuayb babası vasıtasıyla dedesi Abdullah bin Amr İbni As radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendileri müsaade etmedikçe iki kişinin arasında oturmak bir kimseye helal olmaz buyurdu. Ebu Davud'un rivayetinde ise, bir başka rivayetinde ise şöyledir. İzinler olmadıkça iki kişinin arasına oturulmaz. Evet, İmam Nevevi'nin bu hadisi buraya almasının sebebi mescitte iki kişinin arasına girmeme hükmüne dikkat çekmektedir. Hadisimiz, inşallah o numaraya ulaşırız, 1156 numara ile cuma günü fazileti bahsinde tekrar gelecektir. Orada cuma ile ilgili kısımları etraflıca ele alınmıştır. Şu kadarını işaret etmek gerekir ki gusül abdestinden ayrı olarak elinden geldiğince temizlenmek den maksat tırnaklarını kesmek ve vücudunun kıllarından temizlenmesi gereken yerleri temizlemektir. Dağınık bir vaziyette olan saçını ve sakalını düzeltmek de sünnettir. Güzel koku temin edip özellikle cemaate giderken sürmenin Peygamber Efendimiz'in önemli tavsiyelerinden ve bizzat işlediği fiillerden biri olduğunu da unutmamak gerekir. Camide yan yana oturan iki kimseyi birbirinden ayırarak aralarına girmek yahut onların omuzlarından atlayarak ileri geçmek edebe uygun olmayan ve yasaklanan davranışlardır. Çünkü her iki durumda da insanlara eziyet vermek vardır. Cemaatte olduğu gibi yolda, sokakta da başkalarına eziyet vermek yasaklanmıştır. Ancak camide saf tutan cemaatin de öncelikle ön safları doldurmaları ve aralarına başkalarının sokulup gidemeyeceği kadar sık oturmaları tavsiye olunur. İkinci hadis-i şerif, şayet iki kişinin arasına oturmak icap ederse onlardan izin alınması gerektiğini beyan etmektedir ki edebe uygun olan davranış şekli de zaten budur. Çünkü o kişilerin arasında bir sevgi ve muhabbet veya başkalarının duymasını istemedikleri bir sır ve emanet söz konusu olabilir. Esasen iki kişi baş başa konuşurlarken nerede olurlarsa olsun üçüncü bir kişinin onların arasına girmesi caiz görülmemiştir. Üzerine takdir olunduğu kadar namaz kılmaktan maksat, cuma hutbesi ve farz olan cuma namazından önce camide kılınan namazlardır ki bu namazların sünnet olduğu anlaşılmaktadır. Hatip hutbe için minbere çıktıktan sonra hiçbir dünya kelamı konuşmayarak cuma hutbesini dinlemek gerekir. Çünkü hutbeyi dinlemenin de farz olduğu kabul edilir. Evet, bütün bunları yerine getiren kimsenin o cuma ile öteki cuma arasındaki küçük günahları ve hataları bağışlanır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, cuma günü gusül abdesti almak, vücudun temizlenmesi gereken yerleri temizlemek sünnettir. Kişinin sakalını ve bıyığını düzeltmesi, güzel koku sürünmesi sünnettir. Camide ve cemaate yan yana oturan iki kişinin arasını açmamak ve onların arasına oturmamak gerekir. Asıl olan boş yerlere oturmaktır. Şayet iki kişinin arasına oturmak mecburiyeti varsa o kişilerden izin alınmak suretiyle oturulabilir. Cuma'da uyulması gereken edeplere riayet ederek cuma namazı kılan kimsenin iki cuma arasındaki küçük günahları da yaptığı hataları da bağışlanır. Evet, devam ediyoruz. Huzeyfe bin Yaman'dan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halka teşkil eden bir topluluğun ortasına oturan kimseye lanet etmiştir. Evet, bir diğer hadis Ebu Davud'da geçiyor bu. Tirmizi'nin Ebu Mizleç Mücellez'den rivayet ettiğine göre bir adam gelip halkanın ortasına oturmuştu. Bunun üzerine Huzeyfe, halkanın ortasına oturan kimseye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla ve Allah tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla lanetlenmiştir dedi. Yukarıda geçen hadislerde ifade edildiği gibi bir meclise gelen kimsenin oraya oturanlara eziyet vermeden nerede boş yer bulursa oraya oturması gerekir. Bir oturma halkası teşkil eden kimselerin ortasına geçip oraya oturmak iki bakımdan kötü karşılanır. Birincisi, oraya geçmek için oturanları rahatsız edip onların aralarından veya omuzlarından atlaması icap eder ki bu davranışın yasaklandığını yukarıda görmüştük. İkincisi de halkanın ortasına geçip oturan kimse o meclistekilerin birbirlerinin yüzlerini görmelerine engel olur ve onların aralarına bir nevi perde teşkil etmiş olur ki bu da oradaki insanlara bir eziyettir. Bu hareketin son derece kötü görülmesinin bir başka sebebi de böyle bir davranışta bulunan kişinin olgunlaşmamış ruh hali ve ciddiyetsiz kişiliğidir. Bu hareketi insanları güldürmek için yapmış olabilir ki bu tip kimselere değer verilmesi hoş karşılanmamıştır. Zira İslam eğlence ve şakayı meşruiyet hudutları içinde ve şahsiyet zaaflarına kapı açmayacak şekliyle hoş karşılar ve reddetmez. Bunu bir huy ve tabiat haline getirmek ise hoş değildir. Hadisten öğrendiklerimiz, halka teşkil edip oturan bir topluluğun ortalarına geçip oturmak edebe aykırı olup caiz değildir. Oturup kalkarken de insanlara eziyet veren davranışlardan sakınmak gerekir. Müslümanlar olgun ruh haline sahip kişilikli insanlar olmaya özen göstermelidir. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh şöyle dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i meclislerin en hayırlısı geniş olan en geniş olandır buyururken işitti. Hayrul mecalis evsa'uha. Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Evet kardeşler, meclislerde ortaya çıkan problemlerin birçoğu oturulan yerin geniş ve rahat olmayışından kaynaklanır. Çünkü hem oturanların rahat edebilmesi hem de istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için rahat ve geniş alanların tercih edilmesi sünnete tavsiye edilmiştir. Böyle geniş oturma yerlerinde insanların birbirine kızması, birbirinin gönlünü kırması, kin ve nefretin ortaya çıkması azami derecede önlenmiş olur. Bu sebeple İslam toplumlarında ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve kısa mesafelerle cami ve mescitlerin yapılmış olması, özellikle birçok caminin geniş avlular içinde inşa edilmesi, cemaatin rahat ve huzurunu temin etme gayesine yöneliktir. Ayrıca davetler ve ziyafetler için insanların hizmetine sunulmuş olan geniş yerler, zenginlerin evlerinin bitişiğinde veya yakınında inşa ettikleri odalar, fakirlere ve misafirlere bir ikram yeri olmasının yanında toplumun çeşitli sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mekanlardır. Resul-i Ekrem Efendimizin Müslümanlara geniş evi tercih etmeleri yönündeki tavsiyeleri de hem daha iyi geçinme hem de misafirlerini rahatça ağırlama açısından önem taşımaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz oturulacak mekanların geniş olmasını tavsiye etmişlerdir. Geniş mekanlar oturanların huzuru ve rahatı için önemli olduğu kadar insanlar arasında bir takım istenmeyen tatsızlıkların çıkmasına da engel teşkil eder. Caminin ve insanların toplanıp oturacağı mekanların, hatta evlerin geniş yapılması hayır ve berekete vesile olacağı için israf sayılmaz. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir mecliste oturur ve orada bir sürü faydasız ve manasız sözlerle vakit öldürür de o meclisten kalkmadan önce Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent estağfiru ve etûb ileyk. Yani Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim derse o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır. Evet, ne okuyoruz kardeşler? Meclisten ayrılmadan önce Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve tuğbe ileyk illa gufre leh ma kâne fî meclisi zâlik diyor Allah Resulü. Evet, bunu okuyacağız inşallah. Bir diğer hadisle beraber zikredelim inşallah açıklamaları. Ebu Berze'den radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederlerdi: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûb ilek. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam: Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz ki sen daha önce söylemediğin bir söz söylüyorsun dedi. Resul-i Ekrem, bu söylediğim sözler mecliste işlenen hata ve kusurlara kefarettir buyurdu. Ebu Davud'a geçiyor bu hadis. Evet, insanoğlu yaratılışı icabı başkalarıyla bir arada yaşamaya, bazı ihtiyaçlarını diğer insanlar vasıtasıyla yerine getirmeye mecburdur. Herkes her ihtiyacını kendi üretemez. Üretilen ürünler bütün insanların ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bütün bunları bir nizam ve intizam içinde yapabilmek için aralarında bir işbirliği sağlamaya, birbirleriyle konuşup anlaşmaya ihtiyaçları vardır. Ayrıca sevinçlerini ve kederlerini paylaşma gibi bir görevleri de bulunmaktadır. Aralarında çıkan problemleri meclislerde, toplantı mekanlarında konuşarak hallederler. Bütün bunları yaparken bir takım kaide ve kurallar, edep ve terbiye prensipleri geliştirmişlerdir. Bir dine bağlı olsun veya olmasın, bütün insanlar bu ihtiyaçlarını aynı şekilde gidermek zorundadırlar. Dinin ortaya koyduğu inanç, ahlak ve hukuk prensipleri bizlere bu yönde de yol gösterir. Çünkü ilahi dinler insan hayatının her alanını düzenleyici ilkeler, temel kurallar ortaya koyar. Özellikle İslam dini insanlığa gönderilen son ilahi din olduğu için bütün dinlerden farklı olarak kıyamete kadar geçerli olacak prensipler vaaz etmişlerdir. Meclislerin ve bu meclislerdeki oturanların adabını düzenleyen kurallar da bu cümleden sayılır. Onun için konunun üzerinde ayrıntılarına kadar durulduğunu görmekteyiz. Bütün bu iyi niyetli gayretlere ve uyulması istenilen kaidelere rağmen insanların bulunduğu yerde bir takım günahların, hata ve kusurların olabileceği ihtimalinden uzak tutulamaz. İşte bu sebeple hayatın her alanını kapsayan dua, Allah'tan af ve mağfiret dileme ve tövbe kapısına yönelme, meclislerimizde de başvurmamız gereken son tedbir olarak karşımıza çıkar. Resul-i Ekrem Efendimiz bu iki rivayette bizlere bir meclisten ve toplantı mahallinden kalkarken okuyacağımız duayı öğretmişlerdir. Esasında her Müslümana tercümelerini verdiğimiz bu duanın aslını öğrenerek katıldıkları toplantıların sonunda okumaları tavsiye olunur. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Müslümanlar bir araya geldiklerinde, geldikleri meclislerde ve toplantılarda ellerinden geldiği ve güçleri yettiği nispetle lüzumsuz, faydasız ve anlamsız sözlerden sakınmalıdırlar. Bir meclisten ve toplantı mahallinden kalkmadan önce son sözlerimiz Allah'a dua etmek olmalıdır. Duanın en makbulü mesur olanlar, yani Peygamber Efendimizin bizzat öğrettikleridir. Evet, meclisten kalkmadan önce ve okunan bu mesur dualar o mecliste işlenen küçük günahlara, hata ve kusurlara da kefarettir bu arada. Evet, İbn Ömer'den radıyallahu anhuma'dan şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu duaları yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Evet, Arapçası uzun, o yüzden direkt Türkçesinden okuyayım. Allah'ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Allahum aqsim lena min haşyetike ma tahulu bihi beynena ve beyne ma'siyetik. Allah'ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle. Ve min taatik ma tubelliguna bihi cennetek. Dünya musibetlerini hafifletecek kadar güçlü iman ver. Ve min el yakin ma tuhevvinu bihi aleyna mesaibü dünya. Allah'ım, Bizi yaşattığı müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Metti'na bi esma'ina ve ebsarina ve kuvvetina ma ahyaytana. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Vec'alhul vers minna. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Vec'al fe'rana ala men zalemena. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Vansurna ala men adana. Bizi dinimizde musibete uğratma. Ve la tec'al musibetena fi dinina. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Ve la tec'al dunya ekbera hemmina. Ve la meblağa ilmina. Bize acımayanları üzerimize musallat etme. Ve la tusallit aleyna men la yerhamuna. Evet, temize geçen bir hadis. Arapçasını okumayacağım dedim ama gerçekten Türkçesi de çok güzel. Arapçası ondan daha güzel. Keşke imkan olsa da, yani imkan var da yani keşke ezberleyebilsek ve bu meclislerimizde ya da kalkmadan önce toplantılarımızda bu duayı bir Arapçasından biri okusa. İnşallah bu duayı ezberleyelim. İnternetten bulun. Ya da Yüreğe Salih'in adlı kitabının 835. hadisi bu. Dilimizde geçiyor. Davat bölümünün 80. hadisi. Bunun Arapçasını ezberlemeye çalışacağım. Gerçekten çok orijinal bir dua. Arapçasıyla birlikte. Zaten Arapçasını bilen Türkçesini de bir şekilde bilmiş olur. Evet kardeşler. Peygamber Efendimizin bir meclisten, bir topluluktan kalkmadan önce yaptığı dualardan bir başkasını Abdullah bin Ömer'in bu rivayetiyle öğrenmiş olmaktayız. Bu duada öne çıkarılan niyaz ve temennilerin mahiyetlerini kısaca işaret etmek, muhtevayı kavramamıza ve daha şuurlu bir şekilde bunları önemsememize vesile teşkil edebilir. Allah korkusu ona karşı saygıyı ve sevgiyi de içine alan bir özellik taşır. Hadiste geçen haşyeti dilimizde korku olarak ifade etmekteyiz. Arap dilinde yaygın olarak kullanılan ve Türkçe'de yine korku diye tercüme edilen havf, haybet ve rehbet gibi kelimeler de vardır ki bundan her birinin muhtevaları farklılık arz eder. Hani nüans vardır diyoruz ya, nüans farkı yok. Zaten nüansın manası fark demek. Nüans vardır diyeceğiz, yani nüans farkı değil. Kelimeler arasında nüans var, yani fark var. Ufak da olsa var. Hadiste anılan haşyet, kendisinden korkulan zatın ne kadar yüce ve ulu bir varlık olduğu şuuruyla bilinçli bir şekilde Allah'tan korkmanın adıdır. Bu sebeple Kur'an'da kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkarlar da ifade ettiği zaman Allah Teala haşyet kelimesini kullanıyor. Fatır Suresi 28. ayette bu haşyet kelimesiyle ifade ediliyor. Ve bu gerçek alimlerin hissettiği Allah korkusunun başka insanların hissettiğinden daha derin olduğunu işaret eder. Peygamber Efendimizin de Efendimiz de sizi Allah'a en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınız benim buyururken haşyet kelimesini kullanmışlardır. Bu ondaki Allah korkusunun ne derece üstün nitelikli ve şuurlu bir korku olduğunu gösterir. İşte bu açıklamalardan sonra Peygamberimizin bu dualarında haşyetin kullanılmış olmasının ayrıca bir ehemmiyet arz ettiğini söyleyebiliriz. İnsanın sahip olduğu en küçük haşyet duygusu onun Allah'a karşı bilerek isyan etmesini ve günah işlemesine engel teşkil eder. İbadet ve taat cennete girmenin vesilesi olmakla beraber yegane yolu değildir. Allah'a itaat ve onun gereği olan ibadet kula Allah'ın rızasını kazandırır. Allah'ın rızasını kazanan kul cennete girmeye hak kazanır çünkü Allah'ın rızası her şeyin üstündedir. İbadetlerimizin ve taatlerimizin gayesi de iyi bir kul olmak ve bu sayede Allah'ın rızasını kazanıp onun af ve mağfiretine, lütuf ve bağışına layık olmaktır. Bu sebeple bize taatı nasip etmesi için Allah'a dua ederiz. Yakin, kalpteki iman duygusunun güçlü ve kuvvetli olmasıdır. Böyle bir imana sahip olanlar Allah'ın kazasına rıza gösterir ve Cenab-ı Hakk'ın yazmadığı hiçbir musibetin kendilerine isabet etmeyeceğine inanırlar. Bu sayede dünyada başlarına gelen her şeyi ahiret azabına kıyasla küçük görürler ve Allah da kendilerine kolaylık ihsan eder. İşitme, görme ve sair duyular insanlar için Allah'ın en büyük nimetidir. İnsan bu nimetlerle Allah'ın gücünü ve kudretini bilir ve anlar. Tevhid akidesine sahip olur. Taat ve ibadetini de bunlarla birlikte Allah'ın kendisine verdiği güç ve kudret sayesinde yerine getirir. Kalbi hakikat nurundan gafil, kulakları ve gözleri gerçeğe kapalı olanlar Kur'an'da kınanır ve küfür ehli olarak anılırlar. Nitekim Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.

Cenab-ı Hak her zaman mazlumların yardımcısı olmuş ve onların intikamını zalimlerden almıştır. Bu sebeple hiçbir zulüm ebedi olmamıştır. Olamaz da. Zulm ile abad olanın sonu berbat olur. Evet, inananlar zalimlere karşı her zaman Allah'tan yardım niyaz etmişlerdir. Onlar bu zulmü önlemek için kendileri de bir başka zulme düşmekten korkmuşlar ve bu korkuları onları kuvvetli bir imanla alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, ilticaya yöneltmiştir. Bu yöneliş kendilerine zulüm ve düşmanlık edenlere karşı Allah'ın yardımının onlara ulaşmasını sağlamış. Tarih zalimlerin hem bu dünyada perişanlığına çok kez şahitlik etmiş, hem de ebedi alemde kötü akıbete uğrayacakları tehdidi Allah'ın kitabında defalarca beyan edilmiştir. Duada dikkat çeken bir başka nokta, dinde musibete uğramaktan Allah'a sığınmaktır. Dinde musibet, itikat ve inanç bozukluğuna düşmek, ibadet ve taatte noksanlık, haramlara dalmak ve benzeri kötülüklerdir. Bunların her biri bir musibettir ve Allah'ın öfkesine, neticede dünya ve ahirette cezayı hak etmeye sebep olur. İnsan bunlara düşmemek için bir taraftan elinden gelen gayreti gösterirken diğer taraftan daima Allah'a dua edip yardımını temenni etmesi gerekir. Nefsini iyi terbiye etmeyen kimsenin en büyük zaaflarından biri de mala, mülke, mevki ve makama olan aşırı düşkünlüğüdür. Bu da uğranılabilecek musibetlerden biridir. Mal, mülk, iş, güç ve çalışıp çabalama olmadan insan hayatının devam etmeyeceği bir gerçektir. Burada hoş görülmeyen ve yasaklanan bunları hayatın gayesi ve hedefi zannetmektir. Bu ise Müslümana yakışmayan bir tavırdır. Çünkü insan bu zaafları yegane gaye olarak görürse bunlara ulaşmak için her türlü yola başvurur. Nitekim günümüz dünyasında işten akıl almaz derecedeki kötülüklerin, savaşların, ölümlerin, mücadelelerin çoğunun sebebi bu aşırı dünya tutkusudur. İslam bunu hiçbir zaman hoş görmez ve insanlığı bu tür yersiz tutkulardan kurtarmak için çok önemli evrensel prensipler vaaz eder. İşte Müslümanlar da dünyaya dalıp gitmemeli ve düşüncelerini, bilgilerini, yönelişlerini sadece nasıl dünyalık elde edecekleri istikametinde değil, bunun aksine hem bu dünyada hem de öbür dünyada daha mutlu bir hayata nasıl ulaşabileceğini yönünde sarf etmelidir. Çaba sarf etmelidir. Bütün yeryüzünü, her inançtan insan, hatta diğer canlıları huzur ve sükuna kavuşturmak için İslam'ın ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde bir dünya kurmanın azim ve gayreti içinde olmalıdır. İşte İslam'ın bu düsturlarına riayet etmeyen, insanlara acımayan, şefkat ve merhamet duygusuna sahip olmayanları başımıza musallat etmemesi için Cenab-ı Hak daima kendisine dua etmemizi bizden istemektedir. Evet, kısaca bu hadisten öğrendiklerimiz, meclislerden ve toplantı mekanlarından ayrılmadan önce dua etmek müstahaptır. Bu duaların Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualar olması daha faziletlidir. Duada dünya ve ahiret saadeti istenmeli. Allah korkusu cennete girmeye vesile olacak. İbadet ve taat dünyada karşılaşılan zorlukları kolaylaştıracak güçlü iman temenni edilmelidir. İnsan hayatta olduğu müddetçe Allah'ı tanıyıp bilmesine, tevhid akidesine sahip olmasına, ibadet ve taatin eksiz yapabilmesine vesile olan duyu organlarının sıhhati içinde Allah'a dua etmelidir. Müslümanlar zalimlere, kafirlere ve kendilerine düşmanlık besleyenlere karşı Allah'tan yardım talep etmelidir. Dinde musibete uğramak musibetten en büyüğüdür. Çünkü bunda itikadın bozukluğu, amelin noksanlığı ve haramlara dalmak söz konusudur. Dünyaya ve dünyalıklara aşırı derecede düşkünlük ve bunları hayatın gayesi haline getirmek dinimize caiz görülmemiştir. Zalimlerin şefkat ve merhamet hissinden yoksun olanların başımıza musallat olmaması, idare ve yönetimimizin onun eline geçmemesi için Allah'a yalvarmalıyız dedik ve biz de ne yapalım? Dersimiz bitti, yani vakit daraldı. Biz bu öğrettiği iki tane duayı okuyup isterseniz bu şekilde dersimizi bitirelim. Aslında bu duayı da bu şekilde alışkanlık haline getirsek bundan sonra hep okusak ne kadar güzel olur değil mi? Bence böyle yapalım. Bir virdimiz olsun derslerden sonra, yani hadis derslerinden sonra.
Öncelikle o hani ilk okuduğumuz hadis var ya, Allahümme Sübhaneke ile başlayan, Sübhaneke Allahümme ile başlayan.

Mesela onu muhakkak okuyalım. Diğeri biraz uzunca gibi de. Evet. Onu okuyarak dersimizi sonlandıralım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk illa gufre leh ma kâne fî meclisi zâlik dedik. Evet, diğer şeyi de okuyalım. Arapçasını okuyalım. Uzun duayı. Allahümme aksim lena min haşyetike ma tahul bihi beynena ve beyne ma'siyetik ve min ta'atik ma tubelluguna bihi cennetik ve min al-yakîn ma tuhevvün bihi aleyna mesâibet dünya. Allahümme metti'na bi esma'ina ve ebsarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve ce'alhul varise minna ve ce'al se'rana ala men zalemena وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا. Evet kardeşler, bu haftaki dersimiz de burada nihayet erdi. İnşallah gelecek hafta görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Özel Efem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Buhari.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Araf suresinden devam ediyoruz inşallah bu haftada. Geçen haftadan hatırlarsak 67. ayete kadar gelmiştik. Hud kavmi için demişti ki, çünkü kavmi ona akılsızlıkla itham etmişti, akıl yetersizliği olduğunu söylemişti. Hud kavmine, Hud aleyhisselam kavmine karşı, bende bir akıl yetersizliği yoktur. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbisinin bir elçisiyim diye onlara cevap veriyordu. Burada bize bir mesaj var demiştik. Tebliğ etmek isteyen, peygamberlerin izinden gitmek isteyen insanların, irşat görevini yüklenmek isteyen insanların buna benzer alaylarla, buna benzer ithamlarla maruz kalabileceği ve peygamberlerin söylemiş olduğu ifadelerin benzerlerini o da ilgilenmiş olduğu insanlara söylemesi gerektiğini anlıyorduk. Yoksa eski kavimlerin başından geçen hadiselerin nasıl olduğunu, nasıl bir cereyan içerisinde olduğunu bizler tarihsel bir bilgi olarak okumak için Kur'an-ı Kerim önümüzde var değildi. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bugün çok önemli bir konu önümüze gelecek. Rahman bir şeyi bize hatırlatacak. Hatırlarsak bu programların çok eski dönemlerinde, önceki dönemlerinde insanın yaratılış evrelerinden, nasıl yaratıldığından, muradı ilahiden biraz bahsetmiştik. Allah-u Teala meleklere kendi ruhundan üfleyip de bilgi vermiş olduğu insanı meleklere sunup da secde etmesini istediğinde, melekler secde etmişti, Adem'e secde etmişlerdi, ancak iblis bunun dışındaydı, o da cinlerdendi. Orada meleklere Allah-u Teala'nın sormuş olduğu sorulara ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye bir cevap vermişti ve ben yeryüzüne bir halife yaratmak murad ediyorum demişti. İşte o ta eskilerden, o çok kadim gelenekten bugüne kadar gelen o bilgi, yeryüzünde yaşayan bizlerin maksad-ı ilahinin ne olduğunu daha iyi anlayabilmesi için önemli bir bilgi referanslarıydı. Bazen birçok arkadaşımızla konuştuğumuz vakit ferdi olarak da toplumsal olarak da şu soru çok gündeme geliyor. Rahman bizi neden yarattı? İnsandan ne istiyor? İnsandan ne bekliyor sorusu çok gündeme geliyor. İnsan bunu seküler, yani laik, yani dinden arındırılmış bir bakışla baktığı zaman ne yazık ki çok anlamlandıramıyor. Çünkü laisizmin, yani sekülerizmin felsefesinde dinden arındırılmış bir zihin olduğu için, öyle bir insan prototipi önerdikleri için ilahi bir pencere kesinlikle yoktur. Dolayısıyla insanın varlık sorusuna, varoluş problemine yeterli cevap bulamaz. Zaten Batı laisizmi, ki menşei Fransız kökenlidir, bunu daha önce de hatırlarsak konuşmuştuk, hiçbir zaman insanın manevi bir kökleri olduğuna da ihtimal vermez. Bunu yıllarca insanların kendilerinin uydurmuş olduğu Hristiyanlık ekolünden, anlayışından çok çektikleri için dinin hayatın dışında olmasını arzu etmişlerdir ki laisizm, yani laik felsefe budur zaten. Laik felsefenin arzulamış olduğu anlayış dini hayattan soyutlamaktır. Ama bunun fetvası, onlar açısından söylemek gerekirse bunun fetvası, insanlar kendi içlerinde dindar olsunlar ama anlayışta, sistemde, yönetimde olmasınlar. Bunun takvası, yani en ileri boyutu, toplumdan da din arındırılsın. Fakat bu bir anda topluma empoze edilmez, yavaş yavaş toplum buna ısındırılır. İşte o tip bir anlayışta insanın ruhundan gelen seslenmelere hiçbir zaman cevap yoktur. Ben neden varım sorusuna insan laisizm felsefesiyle asla cevap veremez. Zaten Batı bundan çok fazla da hoşlanmaz. Bu soru insanın iki yönünü ortaya koyar. Aslında iki yere ışık tutar, öyle de diyebiliriz. Birincisi, insanın bir şey için var olduğu ortaya çıkar. Bu soruya dürüst bir şekilde cevap verdiğimizde bir şey için var olduğu ortaya çıkar. Onun da arka planında daha önemli, daha derin soru, bir şey için varsa o şeyi ondan isteyen vardır. Dolayısıyla insan ona bağlı olmak durumundadır. ortaya çıkar, cevabı ortaya çıkar. İşte bu insanın keyfini kaçırır. İnsanların bu tip sorulara biraz yabani bakması, tabiri caizse mazur görün, uzaktan bakması, soğuk bakması bu derinde yatan iki cevaptan kaynaklanır. Çünkü insan nefsi bağımsızlığı arzu eder. Hatırlayalım bunları. İnsan nefsi serbestliği arzu eder. Başıboş bırakıverileceğinizi mi zannediyorsunuz, böyle mi düşünüyorsunuz diyordu Allah, hatırlarsak Kıyamet suresinde ve benzer surelerdeki ayetlerde. Dolayısıyla insan hiçbir zaman kendisinin üstünde bir şey olmasını arzu etmez. Bu o kadar böyledir ki bir okulda öğretmenini bile kabullenemez, bir iş yerinde patronunu, işverenini dahi kabullenemez. Bu böyle gider. Dolayısıyla kendisinin bağlı olmak durumunda olduğu yaratıcısını hiç kabullenmez. Bunu biraz kurcalayıp derinlere sondaj yaptığımızda bir şeyi iyi bir şekilde algılarız ki insan kendine tapar aslında. Kendi nefsini ilah edineni gördün mü ayeti bunun için vardır. İnsanın kendisine tapabileceğini ve taptığını bize göstermek içindir. Halifelik anlayışındaysa, bugünkü gelen konuyu izah etmek için bu açılımları yaptık. Allah yeryüzünde bir halife var edeceğim, yaratacağım demişti önce meleklere. Sonra sizi yeryüzüne halifeler kılan diye birçok ayet gelmişti. Yine benzer ayet önümüze geliyor. Allah çok özendiği, çok kıymet verdiği ve hiçbir şey yapmayıp kendi ruhundan üflediği, ki bunun da %100 hikmetleri şu ana kadar tamamen çözülebilmiş değildir. Çok büyük hikmetler gizlidir Allah-u Teala'nın kendi ruhundan insanlara üflemesi altında. Böyle bir bütünle insanın yaratılış hikmeti ortaya çıkıyor. İnsan Allah-u Teala'nın yeryüzündeki halifesidir. İsterseniz önce halife nedir, ondan söze başlayalım. Halife, güçlü ve otorite sahibi birisinin, bir zatın ya da makamın kendi adına görevlendirdiği insanlardır. Ne için? Bir maksat için. Genelde bu maksat, o güçlü ve otorite sahibi olan makamın bir beklentisi doğrultusundadır. O makam Allah'sa ki öyle, onun bir beklentisi olması gerekir. Demek ki bizler özelde yeryüzünün halifeleri olmak durumundayız. Ancak insan geçmişini çabuk unuttuğu gibi, ki insanın psikolojisinde bu vardır, geçmişi unutmak, ki bizim Türk toplumunda bu daha da bir yaygın hastalıktır. Geçmişte olan çok şeyi hemencecik unutuveririz. Geçmişi unutma hastalığı ta geçmişten beri halifelik elbisesi giydirilme halini de bizim unutmamızı getirir, gerektirir. Dolayısıyla bizler unutmuş olduğumuz şeyleri hatırlayamadığımız için birçok kez Allah-u Teala'nın bizden beklentilerini hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyiz. Bu sağlıklı bir şekilde görevi yerine getirememe anlayışı ahirette çok azımız hariç çoğumuzun başına iş açacaktır. Çünkü Allah bir şey bekliyor ama o şey gerçekleşmiyor. Neden? Biz nefsimizi sevdiğimiz için. Neden kendimizi sevdiğimiz için? Neden kınayıcıların kınamalarına kulak astığımız için? Neden dalanlarla beraber daldığımız için? Neden gaflette olduğumuz için? Yani fark edemediğimiz için. Şimdi bunun ayet boyutuna isterseniz biraz bakalım. Araf suresinin 68. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Hud aleyhisselam söylüyor şu anda okuyacağımız ayeti. Size Rabbimin risaletini, tebliğ görevini ya da risalet peygamberlik diyelim ona, peygamberliğini, Allah'tan aldığım şeyleri tebliğ ediyorum, hatırlatıyorum, söylüyorum, uyarıyorum, ikaz ediyorum anlamında. Ben sizin için emin bir nasihatçıyım diyor ayet-i kerimede. Araf suresinin 68. ayeti bu. Dikkat ettiyse güvenilir olmak, yani emin olmak bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik sıfatı kendisine verilmeden önce yaşamış olduğu o cahiliye Mekke'sinde insanların vermiş olduğu bir etikettir, bir sıfat Resulü Efendimiz'e. Muhammedül Emin diyorlardı. Bu bir derdi olan, bir davası olan, toplumsal bir projesi olan tüm insanların mutlaka emin olmaları gerektiğinin de ayrı bir ispatıdır. Emin, yani doğru, yani dürüst olmayan insanların topluma söyleyebileceği bir şey yoktur. Önce o kendisini düzeltememiştir. Kendisi doğru olmayan ve dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman topluma yararlı olamaz. insanların hayrına çalışamaz. Çalışıyormuş gibi gözükse bir, bereketi olmaz. İki, hiçbir zaman ileri gidemez. Hep yerinde sayar, belki geri gelir. O yüzden mutlaka güvenilir, doğru ve dürüst insanlar olmak gerekir. Bunun için şu ilkelere çok dikkat etmek lazım sevgili dostlar. Kendi aleyhimize de olsa, ne olursa olsun, hiçbir zaman ve hiçbir yerde, hiçbir şekilde asla yalan söylememek. İkincisi, iyiliği çok sevmek. İyiliğin karşılığı iyiliktir diyor Allah. Hani demiş ya eskiler, iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir, yani yaratıcı bilir. Şu anda bakıyoruz bu toplumda iyilik damarları epeyce kurudu. İyiliğin kendisi insana ağır geliyor. Neden? Çünkü bir karşılığı yok. Öyle zannediyor insan, yok gibi zannediyor, halbuki var. O var olan karşılığı göremediği için, hissedemediği için, onun tadını alamadığı için yapıyorum bir şey yok zannediyor, halbuki var. İnfakta da aynı şey vardı, hatırlayalım. Veriyorum bir şey yok, karşılığı yok.

İyilikten bir karşılık beklemeden insan iyiliği çok severse doğrulaşır, düzgünleşir. Muhammedül Emin gibi emin sıfatı onun bir örtüsü olur, elbisesi olur. Unutmayalım, Resul Efendimiz çok iyilik seven bir insandı. Hayırhah bir insandı. İyilik yapmadan bir günü dahi geçmezdi. Yine unutmayalım, o güzel insan kendi nefsine bir müdahale yapıldığında buna kolay kolay ses çıkartmazdı. Ama dinine müdahale edildiğinde orada da hiçbir zaman sessiz kalmazdı. Bu da onun güzel bir özelliğidir. Ayrıca hikmetleri vardır. 69. ayete gelecek olursak. Sizi uyarmak için aranızdan bir insan, bir adam aracılığıyla Rabbinizin size zikir getirmesine ya da zikir göndermesine mi şaştınız? Neden insanlar zikri getirenlere şaşarlar ve zikre şaşarlar? Çünkü zikir bizim Allah'tan başka yere zihin, kalp ve hayat olarak dönük olmamızı çevirip Allah'a döndürme formülüdür. Kendisine zikir gelmemiş insan, hayatında zikir olmayan insan zihnen ve kalben ve hayaten başka yere dönüktür. İşte zikir onu aslına döndürür. Önce fıtratına döndürür, oradan Rahman'a doğru döndürür. Zikrin ana gayesi budur. Ama insanlar buna şaşırır. Neden? Çünkü zikir nefse muhalefet eder. Çünkü zikir menfaatlere muhalefet eder. Bu çok önemli. Çünkü zikir kişinin çıkarlarına muhalefet eder. Neden? Çok büyük menfaat için bunu ister. Yani aslında Allah şunu söyler insanlara. Der ki ey insanlar, mecazen bunu söylüyorum. Yaşamış olduğunuz hayattaki şeylere çok fazla aldırırsanız, çok fazla itibar ederseniz, çok fazla onlara sarılırsanız, öte dünyadaki şeyleri size veremem. Hak edemezsiniz. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü kolaydır. Başka insanlara bakmadan, bu çok önemli, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Başka insanlara bakmadan yolunuza bakarsanız, zikrime bakarsanız ve bana doğru firar ederseniz sizi ahirette çok büyük nimetler bekliyor. İşte iman budur. Ahirete iman budur. Gaybe iman budur. Allah insanda bunu murad ediyor, bunu görmek istiyor. Bunu gerçekleştirebilen insanlar mesud insanlardır. Yani ruhu huzurlu insanlardır. Bunu gerçekleştiremeyen insanlarda sürekli problem olacaktır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Rabbinizden size bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, yeryüzüne sizi halifeler kıldığı anlamı burada vardır. Allah neden halifeler kılıyor sorusuna programın başına biraz değinmiştik. Halifenin açılımı üzerine de biraz konuşmuştuk. Biraz daha onu açmak gerekirse. Çünkü bir kavram ne kadar çok ve ne kadar düzgün açılırsa, yani açıklanırsa, insanın ufku da o kadar çok açılır. Çünkü psikolojide ve sosyolojide şu temel bir kuraldır. İnsanlar kelimelerle düşünürler. Kavramlarla anlarlar. Bir daha söylemek istiyorum. İnsanlar kelimelerle düşünürler, kavramlarla anlarlar. Kavramlar o yüzden çok önemlidir. Halifelik de Kur'an-ı Kerim'de geçen, hem de epeyce geçen çok önemli bir kavramdır. Gerçekte halife Allah adına, Allah için ve Allah'ın istediği gibi hareket eden insanlardır. Bir kez daha tekrar edelim yazanlar için. Halife Allah adına, Allah için ve Allah'ın istediği gibi hareket edendir. Dolayısıyla halife Allah'a insanları yaklaştırabilecek bir yerde durur. Ve halifenin elinde bir kitap vardır. İşte o kitap zikirdir, yani Kur'an'dır. Zikir Allah'tan insanlara indirilmiş tüm bilgilerin genel adıdır. Mesela birçok alime göre, İmam Şafii de buna dahil, hadisler de o zikir cümlesindendir. Yani hadislerin de menşei ilahi kaynaklıdır der İmam Şafii ve diğer büyük alimler. Buna katılmamak mümkün değildir. Dolayısıyla sevgili dostlar, Allah'a yaklaştırabilecek, özellikle de önce kendimizi düzeltebilecek, sonra toplumu düzeltebilecek tüm eylemlerin adı halifeliktir. Halife insan amaçlı insandır. Halife insan gözünü ahirete ve gözünü Kur'an'a çevirmiş olan insandır. Halife insan elinden Kur'an'ı hiç bırakmayan ve onun lezzetini alan insandır. Halife olan insan başkasının halifesi olmayandır. Buraya dikkat. Halife insan başkasının halifesi olmayandır. Çünkü insan Allah'ın halifesi değilse
bir süre sonra farkında olsun ya da

0: olmasın, başkasının ya da başkalarının halifesi olur. Ya şeytanının halifesi olur, ya nefsinin halifesi olur, ya toplumunun halifesi olur, ya inandığı izimlerinin halifesi olur. Bir şeyin halifesi olur yani. Ama onun dışarıdan o farkında değildir. Siz ona baktığınızda anlarsınız. Çünkü halifelik belli bir maksada göre yürümek ya da koşmak demektir. Dolayısıyla Allah bizi yeryüzüne halife yapmış ki ondan inen şeyleri insanlara dürüst bir şekilde aktarabilelim. İnsanların hepsi halife olur mu? Hayır. İnsanların hepsi halife olsaydı bir insanın başka insana halifelik yapabilmesi diye bir şey söz konusu olamazdı. Çünkü insanların büyük bir kısmının inanmayacağını, inanmayı sevmeyeceğini de diyebiliriz buna bilinç altında. Rahman kendisi zaten ifade ediyor. Dolayısıyla inanmak istemeyen insanlar inanmayacaklardır. İşte halife olan insan ona inancın güzelliğini anlatacaktır. Çünkü onlar içerisinde hiç umulmadık yerde birçok insan sevmediği, hoşlanmadığı şeyi tekrar değerlendirmeye tabi tutabilir. Yani size doğru, özelde de vahye doğru yaklaşabilir. Bu ihtimali ve bu güzelliği hiçbir zaman uzak tutmamak gerekir. O yüzden işte halifelik müessesesi vardır. Halifelik görevini, o güzel elbiseyi giydikten sonra insanlar bunu çıkarabilirler mi acaba? Bu soruyu sormak gerekir. İnsan bunu açıklamayı düşündüğünde inanın ruhu sıkılıyor. Böyle bir şey olmaması lazım. Ama oluyor. Kendisini Allah'ın halifesi olarak, yeryüzündeki Allah'ın halifesi olarak düşünen insanlar bir süre sonra o halifeliğin pratik karşılığını alamayınca, buraya dikkat, pratik karşılığını alamayınca pratik karşılığını alabileceği şeylerin halifeliğine soyunuyor. Ben buna imandan ya da İslam'dan sıkılmak diyorum. Maalesef birçok kardeşimizde, bu toplum içerisinde yaşayan birçok arkadaşımızda imandan ve İslam'dan sıkılma hastalığı, nezle gibi bir hastalık türedi. Bu hastalığı yaşıyorlar. İslam sıkıyor. Neden? Çünkü toplum imandan ve İslam'dan uzaklaşmaya başladığı sürece, başladıkça daha doğrusu, keyfilik artacaktır. Nefsilik artacaktır. Hevai heves artacaktır. Hevai hevesin çoğalmaya başladığı dönemlerde nefsilikle mücadelesi olan, nefsilikten kendisini uzaklaştırmak isteyen insanların nefsi sıkılacaktır. Ama burada bir şeyi unutmayalım. Nefis sıkıldıkça ruh rahatlar. Yani bir şeyden bir şey ya rahatlar ya sıkılır. Bu bir formüldür. Nefis sıkılırsa ruh rahatlar. Ama ruh sıkılırsa nefis rahatlar, nefis sıkılırsa ruh rahatlar. İkisinden birisi. Yani bunu çok basit bir örnekle vermek gerekirse tatlerevalli gibidir. Birisi yukarı çıkarken birisi aşağı iner. Nefsinizi sıkmaya başladığınızda kalbiniz rahatlayacaktır. Kalbinizde daha önce yaşamadığınız hissiyatlar yaşayacaksınızdır. Ama ruhunuzu sıkmaya başladığınızda nefsiniz rahatlayacaktır. Nefsiniz özgürleşecektir, şımaracaktır. Canının her istediğini elde etmek isteyecektir ve bunu başaracaktır da. Ama sonrası acı olacaktır. Hani hatırlarsak vaktiyle. Sabrın tanımını yaparken şöyle söylemiştik. Sabır başı acı ama sonu tatlı olandır. Tekrar söyleyelim. Sabır başı acı ama sonu tatlı olandır. Sabırsızlıksa, yani sabretmemekse, başı tatlı, hoş ama sonu acı olandır. Hayata böyle bakmak lazım sevgili dostlar. Başı mı tatlı olsun isteriz, sonu mu tatlı olsun isteriz. Bu bizim hayattaki bütün karar vereceğimiz formülü oluşturur. İnsanların peygamberlere şaşırmaları, zikre şaşırmaları, tebliğcilere şaşırmaları, aka giden yollarına ters olmalarından dolayıdır. O yüzden şaşırır insanlar. O yüzden hoşlanmazlar. Bunu şimdi şöyle düşünürsek hata eder sevgili dostlar. Biz iman sahibi insan olduğumuza göre, peygamberler de inanç sahibi olan insanlara zaten söyleyeceğini söylemiş olduğuna göre, yani bizler razı olduğumuza göre, öyle söyleyelim, dolayısıyla biz şaşırmadığımıza göre bu ayetle bizim hiçbir ilişkimiz yoktur dersek hata ederiz. Öyle demeyeceğiz. Peki nasıl söyleyeceğiz? Bir kardeşim, bir dostum bana vahye uyan bir hakikat söylediğinde ben buna şaşırıyor muyum? Ben bundan rahatsızlık duyuyor muyum? Bu benim hoşuma gidiyor mu yoksa hoşuma gitmiyor mu? Yani nefsimin hoşuna gitmiyor mu diye düşünmesi gerekir. İşte bizim temel hastalıklarımızdan bir tanesi bu. Evet, kafirler vahye şaşırıyorlar. Biz de iman sahibi olarak vahye şaşırmıyoruz ama hayatımızdaki problemler, eksiklikler ve aksaklıklar, bize bir şekilde gösterildiği zaman biz ona da şaşırıyoruz. Ne farkımız var? Niye şaşırıyoruz? Bu kendimize düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor. Bir, ikincisi gizli müstahanilikten dolayı. Yani kendimize olan emniyet duygusundan dolayı şaşırıyoruz. Çünkü ne kadar insanla konuştuysam sevgili dostlar, yaklaşık 15-16 senedir sürekli insanların sorunlarıyla birebir ilgilenmeye çalışan bir kardeşiniz olarak şunu fark ettim ki hiç kimse kendisinin eğri ve hatalı olduğuna ihtimal vermiyor. Çok az insan hariç, %1-2 gibi. Herkes kendisinin baya doğru olduğuna, baya emin noktada olduğuna, merkeze çok yakın olduğuna inanıyor. Böyle şey olabilir mi? Bu kadar büyük gaflet olabilir mi? Hiç kimseye bir şey anlatamıyorsunuz. Mesela midesiyle ve başka organlarıyla ilgili, azasıyla ilgili rahatsızlığı olan bir insan doktora gittiğinde, doktor evet senin de bazı midende yanmalar, şu şikayetler var ama senin böbreklerinde de rahatsızlık varmış. Senin diyelim ki ayak parmaklarında da rahatsızlık varmış diye birçok şeyi tespit ettiğinde biz o doktora kızıyor muyuz? O doktora şaşırıyor muyuz? O doktordan rahatsızlık duyuyor muyuz? O doktora kalkıp diyor muyuz ki sen benim kötülüğümü istiyorsun, sen benim düşmanımsın, sen beni yok etmek istiyorsun diyor muyuz? Demiyoruz. Peki bizim hastalıklarımızı fark etmiş olan insanlara neden böyle bir muamele yapıyoruz? Bu nefsimizin şişikliğinden kaynaklanıyor. Bir, ikincisi kendimizin doğru olduğuna olan ne yazık ki yanlış bir inanıştan kaynaklanıyor. Şu ana kadar tanıştığımız ve konuştuğumuz insanlar içerisinde galiba ben çok yanlış noktada duruyorum, ben acaba nasıl düzelebilirim sorusunu çok az insan sordu. Herkes olması gereken kıvamda olduğuna inanıyor. İşte bu şeytanın güzel bir aldatmacası. Şeytan insanları böyle avucunda tutuyor. Çok az insan şeytanın avucundayken yukarıdan kendisine bakıp ben nereye gidiyorum, ben ne yapıyorum ya? Böyle olur mu, bu hal doğru mu deyip o şeytanın avucunda olmuş olduğu yerden aşağıya iniyor. Çok az insan bunu yapıyor. Bu hal şeytanı mutlu ediyor. Yani insanların çoğunun kendi avucu içinde olması şeytanı mutlu ediyor. Ve herkese şu vesveseyi veriyor. Herkes merkezden ve doğrudan uzakta. Bak sen ne güzel doğru üzerindesin. Aman ayaklarını sabit kıl. Aman öyle vahiyle filan da fazla uğraşma. Zaten sen doğru üzerindesin. Namazını kıl, başka bir şeyle uğraşma. Aman çizgini bozma diyor. İşte şeytan buna çok gülüyor. Önünde vahiy olmadan yürüyen her insan mutlaka çukura düşer sevgili dostlar. Tekrar ifade etmek istiyorum. Önünde vahiy olmadan yürüyen herkes mutlaka çukura düşer. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Ancak Kur'an insanları çukurdan kurtarabilir. Çukura düşmekten kurtarabilir. Onun dışındaki tüm kılavuzlar ve tüm izimler batıldır ve çukurdur. Rabbinizden size bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Ayete devam ediyoruz. Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışla gelişiminizi arttırdığı, sizi iyi bir noktaya getirdiği, size birçok şey öğrettiği ve sizi halden hale geçirdiği anlamında da bunu düşünebiliriz. Yaratılışta bir gelişim söz konusu olmuş demek ki. Gelişiminizi arttırdığı veya sizi üstün kıldığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Hatırlayın ifadesi iki kere geldi. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatırlayın ki kurtuluş bulasınız. Bu hatırlayın kavramı ya da kelimesi neden Kur'an-ı Kerim'de çok sıklıkla zikrediliyor? Bu ayette de iki kez geliyor. Şöyle bir soru sormak lazım. İnsan olan bizler unutuyor muyuz mu ki? Unutmak bizim ciddi bir problemimiz mi ki? Ya da unutmayı seviyor muyuz mu ki? Ya da hatırımızda kalması bize zor mu geliyor ki? Buna benzer sorularla düşünmemiz lazım. Allah hatırlatmayı bize hatırlatıyor. Yani unutmayın diyor. Niye? Çünkü unutuyoruz. Neden? Birçok şeyle karşılaşıyoruz. Hayatımıza sürekli bazı şeyler akıyor. Aslında birçok şey akıyor. Akarken içerideki şeyleri dışarı atıyor. Ben bir bardağın içerisine kırmızı, yarıya kadar kırmızı vişne suyu koysam, elime de bir temiz su olan bir sürahi alsam, o yarıya kadar dolu olan vişne suyunun içerisine o temiz suyu koysam, bir süre sonra o vişne suyu, kırmızı vişne suyu pembeleşecektir. Biraz daha koysam dışarı taşacaktır. Artık iyice açılmaya başlayacaktır rengi. Biraz daha suyu koysam, bir süre sonra içindeki önceden var olan o vişne suyu, yarım vişne suyu iyice dışarı akmış olacaktır. Bardağın dışına taşmış olacaktır. Artık yeni gelen şeyler o bardağın içini doldurmuş olacaktır. İşte Allah bunu kabullenmiyor. Diyor ki yeni gelen sular önceki suları atmasın dışarıya. Bu mümkün mü? Evet, mümkün olmasaydı Allah istemezdi zaten. Ama bizler çoğunlukla eski bilgilerimizi ve birikimlerimizi sanki kullanılmış gömlek gibi, elbise gibi bir kenara bırakıyoruz. Askıya asıyoruz, orada öyle tozlanıyor, topraklanıyor. Hiç ilgilenmiyoruz. Neden? Yeni gelen şeyler bizim ilgimizi çekiyor. Bize sevimli geliyor, sempatik geliyor. O işte bize birçok şeyi unutturuyor. Kulluğu unutmamız da bundan dolayı şu anda hiçbir yerde gündeme gelmeyen, hiçbir eğitim çalışmasında, hiçbir sohbette, hiçbir yazıda neredeyse, hiçbir yerde gündeme gelmeyen halifelik kavramı ayetlerle bizim önümüze geliyor. Dikkat ettiysek Allah unutmuyor. Tabiri caizse zaten o hiçbir zaman unutmaz. Allah'ın unutmadığını biz ne zaman unutmazsak o zaman iki yakamız bir araya gelecek. Tekrar söylüyorum. Allah'ın unutmadığını biz ne zaman unutmazsak o zaman iki yakamız bir araya gelecek. Allah'ın unutmayın, sürekli hatırlayın dediği şeyleri hep unutmaya devam edersek, burasını söylemek zor ama Allah söylediği için söyleyelim, ahirette de Allah bizi unutabilir. Ey Fatıma diyordu kainatın en güzel insanı. Ey kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme. Kendi nefsini Allah'ın elinden satın al. Ey müminler, biz iman ettik, namazımızı da kılıyoruz. Evet, Allah bize bir şey olmaz demeyin. Nefsinizi Allah'ın elinden satın alın şeklinde bu hadisi okumak lazım. Çünkü ne Resul Efendimiz yanımızda ne de onun güzel kızı Hazreti Fatıma yanımızda. Ama o hadis yanımızda. Demek ki o hadisi bugüne güncellemek lazım. Bu şu demektir: emin olan kaybeder. Kendisinden emin olan, kendisini bir şey zanneden kaybeder. Bu işin kuralı böyledir, doğası böyledir. O yüzden hep ileriye doğru, hep güzele doğru ama hep de kendimizi düzelterek ve terbiye ederek güzele doğru gitmeye ihtiyacımız var. Bunun dışındaki tüm yollar inanın ki bizi sağlıklı bir yere hiçbir zaman çıkarmayacaktır. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Allah'ın nimetlerini iki şekilde hatırlayabiliriz sevgili dostlar. Bir, şu anda olmuş olduğumuz noktadan geriye doğru dönüp bakarak Allah-u Teala'nın bize neler vermiş olduğunu hatırlayabiliriz. Bizi ne kadar koruduğunu, bize ne kadar iyilik yaptığını, bizi ne kadar sevdiğini, bizim ne kadar işlerimizi kolaylaştırdığını, en sıkıntılı anlarımızda bize nasıl yetiştiğini hatırlayabiliriz. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyarak nimetlerini hatırlayabiliriz. En çok da Kur'an-ı Kerim'de bir kardeşiniz olarak okurken en çok zorlandığım surelerden bir tanesi olan nimet hatırlatıcı sure olduğu için o sureyi sizlerin de çok okumanızı arzu ederiz. O surenin adı Rahman suresi. O kadar çok insanı sarsar ki, o kadar çok insanı sirkeler ki, o kadar çok insanı hatırlatır ki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlere. O kadar çok der ki, ey insan, bunları sen unutmuştun ama ben unutmadım. Benim unutmadığımı hiçbir zaman unutma der bize Allah. Benim bunları unutmadığımı hiçbir zaman unutma. Çünkü bunlardan hesaba çekileceksin. Nimetlerden bizler hesaba çekileceğiz. O nimetleri layıkıyla kullanalım sevgili dostlar. Nimetler her zaman için bize verilmiş bir imkandır ama o imkan Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde kullanılırsa ancak o zaman işe yarayacaktır. O zaman o nimet amacına ulaşmış olacaktır. Bize verilmiş en büyük iki nimetten bir tanesi iman nimetidir ve halifelik nimetidir. Halifelik nimetini, o güzel elbiseyi bir kenara bırakırsak, şu anda müminlerin birçoğunun yapmış olduğu gibi, inanın ki elbisesiz kalmayız. Her kim ki üzerindeki o gömleği çıkarırsa, vallahi de billahi de mutlaka başka gömlek giyer. İnsan gömleksiz gezemez. Mutlaka insan başka bir gömlek giyer. Kendi giymese de ona giydirirler. Paşa paşa giydirirler. O yüzden Rahman'ın gömleğini gelin giyelim. O halifelik gömleğini giyelim. Allah-u Teala'nın bize ruhundan üflediğini ve bizi ciddiye aldığını hiç unutmayalım. Aksi durumda, eğer o gömlekten sıkılırsak, kollarını, yakasını, orasını burasını kesersek, gömleğin rengini değiştirmeye çalışırsak, gömleğe bazı eklemeler ya da çıkartmalar yaparsak, o gömlek ateşten bir gömlek olarak bizi ahirette giydirilir. Bunu unutmayalım. Ahiret azabından kimse emin olamaz sevgili dostlar. Bunun çözümü, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, Kur'an'ı önümüze alarak Allah'a koşmaktır. 70. ayetten devam ediyoruz. Dediler ki, o insanlar cevap veriyorlar. Sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi sen geldin? Eğer gerçekten doğruysan, sadıksan, bize o vaat ettiğin şeyi getir bakalım, bir görelim onu, dediler. Kimler? İman etmeyenler. Kimler? Vahyi sevmeyenler, vahiden, zikirden yüz çeviren insanlar. Ne demiş o insanlar? Bir kez daha ayeti baştan zikredelim. Dediler ki, sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Neden insanlar atalarının tapmakta olduklarından vazgeçemiyorlar? Emin oldukları için, doğruluğunu araştırmadıkları için ve hiçbir tereddüt, yani şüphe üzerinde bulunmadığı için. Emin insanlar öyledir işte sevgili dostlar. Hiçbir zaman yanlış üzere olabileceğine ihtimal vermez. Ama vahye yapışmış olarak giden insanlarsa, onlar tamamen doğrulardandır. Onlar tamamen doğru iz üzere giden insanlardır. Dikkat etseniz yalnızca Allah'a kulluk etmek. Bütün peygamberlerin ortak misyonu budur. Bütün peygamberler insanların Allah'a, yalnızca Allah'a tek olarak kulluk etmesini ister. Neden? Çünkü Allah'tan başkalarına insanlar kulluk edebilirler. Böyle bir problem vardır. İnsanların içinde ne yazık ki böyle bir problem vardır. Allah'tan başkasına kulluk etme hastalığı. Bunu bazen bilerek yapar, bilinçli olarak yapar. Birçok kez de bilmeden yapar. Yine bunun panzehiri kulluğunun farkında olmaktır. Vahyinin farkında olmaktır. Onun önüne konulmuş ayetlerin farkında olmaktır. Eğer gerçekten doğruysan diyor, doğrulardaysan, doğru sözlü isen sen diyor o insanlar peygamberlere. Bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Neyi? O belayı getir bakalım, ya da kıyameti getir bakalım. Allah'ın azabını getir bakalım. Çünkü inkarda direttikleri vakit peygamberler Allah-u Teala'nın azabıyla onları korkutuyordu. O korkuttuğun şey var ya, ki biz ona ihtimal vermiyoruz, onu bir getir bakalım hele diyorlardı. Yani bizim tabirimizle bıyık altından gülüyorlardı. Ciddiye almıyorlardı o insanlar. Peki buradan bize ne mesaj var? Bizler kafir olmadığımıza göre elhamdülillah, bu ayeti de kafirler söylediğine göre, bizden buna hiç ders yok mu peki? Var, olmaz olur mu? Hiçbir ayet yoktur ki ondan bize ders olmamış olsun. Bundan bize ne ders olabilir acaba? Onu biraz düşünmeye ihtiyacımız var. Bir insan doğru bir bilgiyle geliyorsa, doğru üzere gidiyorsa ona itibar etmek gerekir. Bu bir. İkincisi, doğru bilgi geldikten sonra yanlış bilgide ısrar etmemek gerekir. Çünkü doğru bilgi gelmişti, vahiy gelmişti. Yanlış bilgi ise önceden atalarından beri süre gelen bilgilerdi. O bilgiler artık devre dışı kalması gerekir. İptal edilmesi gerekir. Hani hak geldi, batıl zail oldu diyordu ya Rahman, ayette zikredildiği gibi, aynen onun gibi. Doğru gelmişse, hak gelmişse batıl zail olmuştur, kaybolmuştur, gitmiştir, uçmuştur. Peki bizde öyle mi oluyor? İşte burada dönüp bu soruyu kendimize soralım sevgili dostlar. Hak geldiğinde bizim hayatımızda batıllar zahil oluyor mu? Hakla batılı içimizde yan yana mı oturtuyoruz? Çok kıymetli bir misafirimiz gelmiş. Hak misafiri bizim hayatımıza. Zihnimize gelmiş ve kalbimize gelmiş. Acaba o gelince batıl olan hemen yerini terk edip bizim hayatımızdan dışarı gidiyor mu, gitmiyor mu? Hem hakkı hem de batılı mı seviyoruz? Hem doğruyu hem yanlışı mı seviyoruz? Bu nasıl olur? Bu olur. Hayatımıza bakalım, olduğunu göreceğiz. Hem Allah'ı hem de nefsimizi mi memnun ediyoruz? Hem Allah'ı hem de şeytanımızı mı memnun ediyoruz? Bu soruları sormamız lazım. Mesela kaçımızın şeytanıyla arası bozuk? Kaçımız şeytanından nefret ediyor? Kaçımız şeytanıyla arasına mesafe koymuş? Kaçımız şeytanın hiçbir sözünü dinlemiyor? Tüm tatlılığına ve cazibesine rağmen. Kaçımız şeytanıyla kavgalı? Kaçımız zihninden ve kalbinden yanlış fikirleri ve düşünceleri atmaya uğraşıyor? Kaçımız yanlış yoldan doğru yola gitmek için çaba sarf ediyor? Bu soruları çoğaltabiliriz. İşte Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam ya da diğer peygamberler ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi bir topluma geldiğinde o toplumun özellikle dalanlarla beraber dalmış olanları vahyi kabul etmiyorlardı. Bu hastalığı sadece onlarda var zannedersek yeni bir hastalık türetmiş oluruz, şu anda olduğu gibi. Bizde de var benzer hastalık. Bize de hak geldiğinde batıl uçup gitmiyor zihnimizden. O yüzden sevgili dostlar, sürekli doğru üzere gitmek lazım. Doğru söylemek lazım, doğru olmak lazım. Ama bu doğruluk yanlışları süratle içimizden dışarı atmayı da gerektirir. Bunu unutmayalım. Doğruları yanlışların yanına koyarsak ya yanlışlar doğruları bozar ya doğrular yanlışları bozar. Ya da ikisi birden bizi bozar. Bunları unutmayalım. Hakla batıl, güneşle karanlık yan yana olmaz. Bizim hayatımıza güneşin gelme hızı, kapıyı açma hızımıza bağlıdır. İç dünyası karanlık olan insanlar, kapıdaki o nur güneşini içeri almak istiyorlarsa, kapıyı biraz açarlarsa içeriye biraz nur ışığı sızar. Yarıya kadar açarsa odanın yarısına kadar nur ışığı sızar. Kapıyı tamamen ardına kadar kim açarsa onun hayatına nur ışığı tamamen sızar. İşte o insanlar batılı hayatından atmış olan insanlardır. Yani karanlıklar, yani zulümat, Kur'an'ın dediği gibi batıllar hayatında olmayan insanlardır. Aksi durumda bizim yaptığımız gibi, ya Rabbi içimde hem ışık olsun hem de karanlık olsun. Çünkü karanlık hoş ya Rabbi. Karanlıktan vazgeçemiyorum ya Rabbi. Karanlığı da seviyorum. Sen durumu idare et ya Rabbi deriz şu anda yaptığımız gibi. Bu doğru değildir. O nuru, o ışığı, o güzelliği, vahyin ışığını daha fazla kapıda bekletmeyelim. Onu içeri alalım. Alırken de şöyle kapının ucundan gelmesine müsaade etmeyelim. O kapıyı ardına kadar açalım. Hatta birçok kardeşimizin yaptığı gibi kapıyı oradan söküp atalım. Atalım ki bir daha kapıyı kapatma ihtimalimiz kalmasın. Çünkü birçok kardeşimiz önce bakıyoruz kapıyı ardına kadar açıyor. Fakat kapıyı ardına kadar açtığı zaman içeride hatalar yer bulamadığı için, nefsinin şımarıklıkları, ehli keyiflikleri, zevkleri yer bulamadığı için, onlar o odayı terk ettiği için yavaş yavaş kapıyı geri kapatmaya başlıyor. Neden? Kendisine ait bir alan olsun. Bir manevra alanı olsun. Yani nefsini şımartacağı bir alan olsun. Diyor ki ya bu kapıyı sonuna kadar açtım ama hiç nefsime bir şey kalmadı. Bu da beni rahatsız etti. E ne yapayım o zaman? Biraz kısayım bu kapıyı. Yani ne Allah'tan vazgeçeyim ne şeytanımdan vazgeçeyim. Ne Allah'tan vazgeçeyim ne nefsimden vazgeçeyim. Bunun sonu nereye gider biliyor muyuz sevgili dostlar? Bu şu demektir. Ya Rabbi bizi biraz cehenneminde yak, sonra biraz cennetine at. Biraz cennetinde duralım, sonra cehennemine gidelim. Biraz cehenneminde yanalım, sonra biraz cennetine gidelim. İşte öyle gidip gelelim demektir aslında. Böyle olmaz. En iyi insan, en muttaki insan kapıyı sonuna kadar açmakla yetinmeyip o kapıyı oradan söküp atandır. İşte o insanlara Allah ahirette verdikçe verecektir. Verdikçe verecektir, verdikçe verecektir. Dediler ki, sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz, 70. ayeti okuyorum, ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğruysan o vaat ettiğin şeyi bize getir bakalım. İnatı etmeyi bırakmalarını Allah onlara önceliyor. 71. ayetse, and olsun, yemin olsun ki muhakkak ki bu çok büyük bir emirdi biliyorsunuz. Rabbinizden üzerine iğrenç bir azap veya gazap sürekli kılındı. Sürekli Allah'tan bir azap onlara kılındı. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin ile babalarınızın isimlendirdiği, yani düzüp uydurduğunuz, kendi kafalarınıza göre bulduğunuz anlayışlarınız, sistemleriniz, her şey girebilir bunun içerisine. Bir takım isimler, düzme ilahlar ve kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Bunlar için mi benle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleye durun. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Burada dikkat ettiysek yine emniyet hali ve yanlışta ısrar etme hali bizim önümüze çıkıyor. Eğer diyor böyle devam ederseniz Allah üzerinize iğrenç bir azabı sürekli kılar. Yanlışta inat eden insanlar Allah gazabı sürekli kılar. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, yani delilsiz olarak kendi kafalarına göre, kendi yanlışlarına göre, kendi çıkarlarına göre, yani kendi hevasına göre, Kur'an'ın dediği gibi öyle söyleyelim, kendi hevasına göre hareket eden, babalarınızın isimlendirdiği, o babalarınızın kendi kafalarına göre uydurmuş olduğu bir takım isimler, yani düzme ilahlar, tanrılar, kurallar, sistemler, her şeyler adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Eğer böyle yapıyorsanız artık sizinle işim olmaz diyor. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Küfründe inat eden sevgili dostlar, küfründe inat eden kim var ise onlarla bir noktadan sonra anlaşmak mümkün olmaz. Çünkü onlar üç şeyden dolayı inanmazlar. Bir, inatlarından dolayı. İki, kibirlerinden dolayı. Üç, nefislerini ilah edindiklerinden dolayı. Bir, inatlarından dolayı. İki, kibirlerinden, gururlarından dolayı. Üç, nefislerini ilah edindiklerinden dolayı. Nefislerini seviyorlar, tapmışlar nefislerine. Biz başka bir şeye tapamayız diyorlar. Ve biz uydurduğumuz şeylerden memnunuz, sen ne şeyler getiriyorsun diyorlar. Bizim anlayışımız, sistemimiz, düzenimiz, felsefemiz, şuyumuz, buyumuz, sevdiğimiz şeyler, bunlar bize iyi diyorlar. Biz onlardan razıyız. Sen neden başka şeyler getiriyorsun diyorlar. İşte bu ciddi bir problemdir. Böyle söyleyen insanlar artık hiçbir zaman inanamayacak olan insanlardır. Hiçbir zaman, istisna olabilir belki, Allah her şeyi en doğrusuyla bilir ama genel olarak söyleyelim, hiçbir zaman doğruya gelemeyecek olan insanlardır. Onlara verilecek bir cevap vardır. Öyleyse bekleyin. Şüphesiz ben de sizlerle beraber beklemekteyim. Bu iki şeydir aslında. Ben Allah'a güvendim, Allah'a tevekkül ettim. Bu bir. İkincisi, merak etmeyin. Allah size mutlaka müstahakınızı, yani hak ettiğiniz sıkıntıyı, belayı size indirecektir. Ben bundan eminim. Birincisinde ben iman sahibi olarak Allah'a tevekkül ettim. Ona yanaştım, ona dayandım, ona sımsıkı sarıldım. Bu bir imanı tazdiktir. İmanı tasdiktir, imanı kavidir. İkincisinde ise Allah-u Teala'nın onların bu halini hiçbir zaman bırakmayacağına bir inanıştır. Bir garantidir, güvendir. Yani Allah sizi bu hal üzere hiçbir zaman bırakmaz. Dolayısıyla ben de bundan eminim demektir. 72. ayete gelecek olursak. Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Nuh Aleyhisselam'ı söylüyor Allah-u Teala. Aletlerimizi, bu bizim onlara getirmiş olduğumuz ayetlerimizi yalan sayarak inkar etmiş olanların ise kökünü kuruttuk. Bunu niye söylüyor Allah? Bunu şunun için söylüyor. Her şeyi yaptıktan sonra diyor Allah. Siz kul olarak her şeyi yaptıktan sonra hala inanmayacaklarsa ve sizinle hala mücadele edeceklerse merak etmeyin diyor Allah. Ben onları görüyorum. Onların hesabını göreceğim ve onların kökünü kurutacağım diyor. Burada aslında bizim duymak istediğimiz bir şeyi bize söylüyor Allah. Hani kalbimiz yatışsın var ya, teskin olsun, teselli bulsun. İşte onu söylüyor Allah. Merak etmeyin. Sizin o çok istediğiniz şey var ya, onu size vereceğim diyor Allah-u Teala. Onu görmek istiyordunuz ya, o kafirlerin akıbetini merak ediyordunuz ya, hani size çok çektirmişti ya diyor Allah. Bu bir imandır sevgili dostlar. Bu bir Allah'a tevekküldür. Hazreti Musa Firavun'un suda boğulduğunu gördüğü gibi, Musa'nın izinden giden, İsa'nın izinden giden, Muhammed Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem izinden giden tüm ehli iman ve tüm ehli kıble kardeşler mutlaka küfrün suda boğulduğunu görecektir. Mutlaka görecektir. Buna itimat etmek gerekir. Bunun arkasında Allah vardır. Yani Allah, ben ilah olarak bunu vaat ediyorum diyor. Onların yok olacağını bilin diyor. Onların kökünün kuruyacağını bilin diyor. Niye bunu söylüyor? Bir, rahatlayalım diye. Rahatsızlık duyuyoruz ya. Allah bize huzur, sekinet vermek istiyor. İkincisi, onların şu anda güçlü olmaları sizi yanıltmasın diyor. Nice güçlüler vardı diyor. Nice güçlü sistemler vardı. Nice güçlü toplumlar vardı. Nice güçlü devletler vardı. Hepsi yıkıldı gitti diyor Allah. Hiçbir şey baki kalmayacak. Hiçbir şey. Ancak iman baki kalacak. Ameller baki kalacak. Dolayısıyla güçlü olanların gücünü Allah şüphesiz ki almasını bilir. Güçlü olanların gücünü Allah şüphesiz ki kurutmasını bilir. Burada isterseniz bir nokta koyalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ona emanet olun ve onu hiç unutmayın inşallah. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında, insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa, melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde,
1: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler.
0: Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: İnsanların en mutlusu, kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: İbadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
13: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir'in Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbim okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızdan da hayatımızda salih amellerde bulunmamızı nasip etsin. En son kaldığımız konu başlığımız fasıl, denizler ve nehirlerdi. Allah-u Teala şöyle buyurdu: İçinden taze et, balık yemeniz ve takacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren odur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsun. Bütün bunlar onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarda yollarını doğrulturlar. O halde yaratan Allah, yaratmayan putlar gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Ve yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Hepsinden de taze et, balık yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Yine başka bir ayet-i kerimede birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinki tuzlu ve acı, iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Değerli dostlar, İbn-i Cüreyç ve daha birçok imam dediler ki, buradaki iki denizden maksat, şu acı ve tuzlu olan deniz ile kulların maslahatları için şehirlerin arasında akıp giden şu tatlı nehirlerdir. Ve yine Şuara suresinin 32, 33 ve 34. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Denizde dağlar gibi akıp gidenler, gemiler de onun varlığının delillerindendir. Dilerse o rüzgarı durdurur da onun denizin üstünde kala kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder. Birçoğunu da affeder, kurtarır. Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a has kılarak İhlasla ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. Değerli kardeşler, Allah-u Teala kulları için yaratmış olduğu denizler ve nehirlerle onlara olan nimetini hatırlatarak minnette bulunmaktadır. Yeryüzünü çepeçevre kuşatmış olan büyük denizler ve bunların uzantıları hepsi de acı ve tuzludur. Şüphesiz ki bunda havanın sağlıklı ve sıhhatli olması gibi büyük bir hikmet vardır. Çünkü eğer denizlerin suyu tatlı olsaydı, denizlerde ölen büyük canlılar sebebiyle su kokuşur ve hava bozulurdu. Bu da Ademoğullarının yaşantılarının bozulmasına ve onların yok olmalarına sebep olurdu. İşte Allah'ın üstün hikmeti, deniz sularının bu maslahatı gerçekleştirmek için bu sıfat üzere olmasını gerektirdi. Bundan dolayı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a deniz hakkında sorulunca şöyle buyurdu: "O suyu temizleyici ve leşi, ölüsü helal olandır." Nehirlere gelince, hikmet bunların sularının tatlı, akıcı, lezzetli ve içenler için hoş olmasını gerektirdi. Allah-u Teala da nehirleri akıcı kıldı. Allah Subhanehu ve Teala bu nehirleri bir yerden fışkırtıp çıkartıyor. Kullarına rızık olmak üzere bambaşka bir diyara akıtıp götürüyor. İhtiyaç ve maslahata göre bu nehirlerin bazıları büyük, diğer bazıları da küçüktür. Kozmografya ilmiyle ilgilenenler, denizler ve büyük nehirlerin sayıları, bu nehirlerin kaynakları ve asıl çıktıkları menbaları, nereye kadar uzayıp gittikleri ve nereye döküldükleri konularında uzun uzadıya konuşmuşlardır. Bütün bu araştırmalarda yaratıcı olan zatın kudretine, iradesiyle ve hikmetle iş yaptığına dair deliller ve hikmetler vardır. Allah-u Teala'nın dopdolu veya alevle tutuşturulmuş yahut alıkonulmuş denize ayet-i kerimesine gelince, bunda iki görüş vardır değerli kardeşler. Birincisi, bundan maksat ev'al geyikler hadisinde zikredilen ve arşın altında olduğu söylenen, yedinci göğün üstünde olup dibi ile yüzeyi arası iki sema arasındaki mesafe kadar olan denizdir. Dirilme hadisesinden hemen önce yağmurun kendisinden ineceği ve onunla cesetlerin kabirlerinden dirileceği deniz de budur değerli kardeşlerim. Bu görüş Rebi bin Enes'in tercih ettiği görüştür. İkincisi, buradaki deniz ismi genel ve kapsayıcı bir isim olup yeryüzünde bulunan bütün denizleri kuşatmaktadır. Bu da cumhurun görüşüdür. Aynı şekilde Bahri Mescur'un manası hakkında da ihtilaf ettiler. Bunun dopdolu deniz anlamına geldiği söylendiği gibi, kıyamet günü tutuşmuş ateşe dönüşen ve kıyamet arasatında bulunanları kuşatan deniz anlamında tutuşturulmuş deniz anlamı da verilmiştir. Nitekim bu son görüşü tefsirde Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten, İbni Abbas'tan, Said bin Cübeyr'den, Mücahit'ten ve daha başkalarından naklettik. Yine bundan maksat taşıp yeryüzünde ve üzerinde bulunanları basmaktan ve yer üzerinde bulunan canlıları boğmaktan engellenen, alıkonulan deniz olduğu da söylenmiştir. Bu görüşü El-Valibi İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. Aynı şekilde bu Süddi ve daha başkalarının da görüşüdür. İmam Ahmed'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiği şu hadis de bu görüşü teyit etmektedir değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Muhakkak her gece deniz 3 defa yükselir ve insanların üzerine taşmak için Allah Azze ve Celle'den izin ister. Fakat Allah Azze ve Celle onu geri çevirir." Bu hadisi İshak bin Rahüye'de Avvam bin Havşep'ten şöyle rivayet etmiştir: "Sahilde murabıt olan bir yaşlı bana şöyle anlattı: ben bir gece nöbet için çıktım. Nöbetçilerden benden başka daha kimse çıkmamıştı. Limana gelip nöbet yerine çıktığımda denizi yükselmiş ve dağların tepelerinin hizasına gelmiş gibi gördüm. Bu olay ben uyanık olduğum halde birkaç kere tekrarlandı. Sonra ben Ebu Salih karşılaştım ve ona bu olayı anlattım. Şöyle dedi: Ömer bin el-Hattab bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verdi. Muhakkak her gece deniz 3 defa yükselir ve insanların üzerine taşmak için Allah Azze ve Celle'den izin ister. Fakat Allah Azze ve Celle onu geri çevirir, ona izin vermez. Bu hadisin isnadında müphem, yani ismi belli olmayan bir adam vardır. Hadis zayıftır ve en iyisini Allah Azze ve Celle bilir değerli dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki büyük nimetlerden biri de denizin onların üzerine taşmasını engellemesi ve denizleri onların hizmetine vermesidir. Böylece gemilerle ticaret ve daha başka maksatlar için uzak bölgelere gidebilmektedirler. Allah-u Teala gökte ve yerde yaratmış olduğu yıldızlar ve dağlarla onlara alametler, yol işaretleri koymuş ve böylece yollarını doğru bir şekilde tespit etmelerini sağlamıştır. Yine Allah-u Teala denizde yaratmış olduğu ve denizden başka yerde bulunmayan paha biçilemez değerdeki güzel ve nefis mücevherat ve incileri de onlar için yaratmakla onlara büyük bir nimette bulunmuştur. Aynı şekilde Allah-u Teala denizde yaratmış olduğu ve onlar için ölüsünü bile helal kıldığı pek çok ve garip hayvanlarla da onlara lütufta bulunmuştur. Nitekim şöyle buyurmaktadır: Deniz avı ve onu yemek size helal kılındı. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: O deniz suyu temizleyici ve ölüsü leşi helal olandır. Diğer bir hadiste de şöyle buyurmaktadır: Bize 2 leş ve 2 kan helal kılındı. Balık ve çekirge ile ciğer ve dalak. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace rivayet ettiler. Bunun senedinde problem bulunup zayıftır aynı zamanda değerli dostlar. Hafız Ebu Bekir el-Bezzar müsnedinde şu rivayete yer vermektedir: Muhammed bin Muaviye el-Bağdadi'den rivayet ettiğim kitabımda şöyle buldum: Bize Abdurrahman bin Abdullah bin Ömer, Süheyl bin Ebi Salih'ten, o da babası Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre'den merfu olarak şu hadisi anlattı: Allah şu batı denizi ile konuştu ve doğu denizi ile konuştu. Batı denizine Atlas Okyanusu, ben kullarımdan bazılarının senin üzerinde seyahat etmelerini sağlayacağım. Sen onlara nasıl davranacaksın dedi. Deniz, ben onları boğacağım dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala senin şiddetin içinde kalsın buyurdu. Ve onu hem süs için kullanılan mücevherattan ve hem de avlanacak canlılardan mahrum bıraktı. Şu Doğu Denizi'ne, yani Hint Okyanusu'na, ben kullarımdan bazılarının senin üzerinde yolculuk etmelerini sağlayacağım. Sen onlara nasıl davranacaksın? Doğu Denizi cevaben dedi ki, ben onları üzerimde taşırım ve onlara annenin yavrusuna davrandığı gibi davranırım. Allah-u Teala da onu av ve zinet ile mükafatlandırdı. Bezzar dedi ki, bu hadisi Abdurrahman bin Abdullah bin Ömer'den bildiğimize göre sadece Süheyl rivayet etmiştir. Abdurrahman'ın hadisi münkerdir. Bezzar dedi ki, Süheyl bu hadisi Numan bin Ebi Ayyaş yoluyla Abdullah bin Amr bin El-As'tan da mevkuf olarak rivayet etmiştir. Ben derim ki Abdullah bin Amr bin El-As'a mevkuf olan daha doğrudur. Çünkü Abdullah Yermük Savaşı'nda kitap ehlinin ilimleriyle dolu olan 2 yük kitap bulmuştu. Bu kitaplardan pek çok İsrailiyattan olan haberleri naklediyordu ki bunlar arasında meşhur ve bilinen doğru haberler olduğu gibi inkar edilip reddedilen haberler de vardı. merfu şekline gelince, bunu sadece Medine kadısı olan Abdurrahman bin Abdullah bin Ömer bin Hafs bin Asım bin Ömer bin El-Hattab rivayet etmiştir. Bu kişi hakkında İmam Ahmed hiçbir şey değildir. Ben ondan hadis dinlemiş, sonra ondan dinlediğim hadislerin yazılı olduğu kağıtları yırtıp atmıştım. Onun hadisleri münkerdir demektedir. Aynı şekilde Yahya bin Ma'in, Ebu Züra, Ebu Hatim el-Cüzcani, el-Buhari, Ebu Davud ve Nesai de onun zayıf olduğunu belirttiler. İbn Adi ise şöyle dedi: onun bütün hadisleri münkerdir. En şiddetli zayıf olanı da deniz hadisidir. Enlemler, boylamlar, denizler, nehirler, yüz ölçümleri, yeryüzünde bulunan şehirler, harap ve mamur yerler, kendi ıstılahlarındaki hakiki yedi kıta, iklim örfü olan pek çok iklimler, kıtalar, değişik belde ve iklimlerde, kıtalarda bulunan özellikler ve bitkiler ile her bir kıtada, mıntakada bulunan ticaret eşyaları ve maden çeşitleri hakkında araştırmada bulunan jeologlar dediler ki, yeryüzünün dörtte biri hariç bütün yeryüzü büyük sular ile çevrilidir. Bu dörtte birinin toplamı da 90 derecedir. İlahi inayet suyun bu miktardan çekilmesini gerektirdi ki canlılar bunun üzerinde yaşayabilsin ve ekinlerle meyveler burada bitebilsin. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim: yere gelince onu da oranın yarattıkları için alçalttı. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Samanlı taneler ve hoş kokulu bitkiler de vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Dediler ki, yeryüzünün sulardan boşalmış olan kısmının da üçte ikisi veya buna yakın bir miktarı imar edilmiştir. Yani bunun toplamı 65 derecedir. Ve yine dediler ki, batıda bulunan Atlas Okyanusu Mağrip ülkelerine sınırdır. Bu okyanusta Kanarya Adaları bulunmaktadır ki bunlarla sahil arası takriben bir aylık mesafe olan 10 derecedir. Bu okyanus şiddetli ve büyük dalgalarından ve kuvvetlice esen rüzgarlardan dolayı kendisinde yolculuk edilmesi imkansızdır. Bu denizin ne bir avı vardır ne ondan bir şey çıkartılabiliyor ve ne de ticaret veya başka bir maksatla onda yolculuk edilebiliyor. Güneye doğru uzayıp giden okyanus, Mısır'daki Nil Nehri'nin menba yani çıkış yeri olan Komor Dağları'nın hizasına kadar varmaktadır. Ekvatoru geçip doğuya doğru uzanmaktadır. Güneyde pek çok Afrika adasını içinde barındırmaktadır. Burada sahilinde pek çok harap yerler bulunmaktadır. Sonra daha da doğuya ve kuzeye uzayıp Çin Denizi ve Hint Okyanusu'yla birleşmektedir. Sonra deniz bilinen doğu topraklarının sonuna varıncaya kadar doğuya ve doğru uzayıp gitmektedir ki burası Çin ülkesidir. Sonra Çin'in doğusundan kıvrılıp kuzeye doğru uzamaktadır. Çin beldelerini aşıp Yecüc ve Mecüc Seddi'nin hizasına gelince tekrar kıvrılmakta ve hali bizce bilinmeyen yerleri geçerek kuzey batıya doğru uzayıp gitmektedir. Rus beldelerinin hizasından aşıp batıya ve güneye yönelmektedir. Buradaki yerleri de döndükten sonra tekrar batıya ulaşmaktadır. Denizin batı bölümünün yani Atlas Okyanusu'nun uzantıları Şam'ın batı tarafına kadar ulaşmakta, diğer taraftan Rum beldelerine ve hatta onların beldelerinden İstanbul'a kadar varmaktadır. Doğu kısmından yani Hint Okyanusu'nda da pek çok kollar ayrılmaktadır değerli dostlar. Bunlarda pek çok adalar vardır. Öyle ki Hint Denizi'nde 1700 ada olduğu söylenmektedir. Bu adalardan bazılarında şehirler ve mamur yerler olmakla beraber birçokları da atıl durumdadır. Buna Yeşil Deniz, Hint Okyanusu denilmektedir. Bunun doğu tarafı Çin Denizi, batı tarafı Yemen Denizi, kuzey tarafı Hint Denizi ve güney tarafı da bilinmemektedir değerli kardeşler. Dediklerine göre Hint Denizi ile Çin Denizi arasında onları birbirinden ayıracak büyüklükte dağlar bulunmaktadır. Karada olduğu gibi denizde de yollar bulunmaktadır ve gemiler için bu yolları yaratan gemileri bu yollarda yürütüp götürmektedir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: yeryüzü dengede dursun da insanları sarsmasın diye orada köklü dağlar yarattık ve istedikleri yere gidebilsinler diye o dağlarda geçit veren yollar açtık. Hint krallarından biri olan Batlimus, Mijesta ismini verdiği ve Meymun zamanında Arapçaya çevrilen ve bu gibi ilimlerin aslını teşkil eden kitabında şöyle demektedir: batı Atlas, doğu Hint Okyanusu, güney ve kuzey denizinin uzantısı olan denizler gerçekten pek çoktur. Bunlardan bazıları tek bir deniz olduğu halde sınırında bulunduğu ülkeye göre değişik isimler alır. Bu denizlerden bazıları şunlardır: Kulzum Denizi, yani Kızıl Deniz. Kulzum, Kudüs'e yakın olup bu denizin sahilinde bulunan bir yerleşim birimidir. Fars Denizi, Basra Körfezi diğer adıyla. Hazar Denizi, Varmak Denizi, Rum Denizi, Bentaş Denizi, El Ezrak Denizi, ki buna Kırım Denizi de denilmektedir kardeşlerim. Ezrak, bu denizin sahilinde bir şehrin ismidir. Bu deniz İstanbul Körfezi yoluyla güneyde Rum Denizi, yani Ege Denizi ile birleşmektedir. Bundan dolayı da gemiler Kırım'dan Rum Denizi'ne doğru yol aldıklarından hızlı giderler. Ancak İskenderiye'den Kırım'a doğru gittiklerinde suyun akıntısına karşı yol aldıklarından dolayı yavaş giderler. İşte bu da dünyadaki hayret edilecek şeylerdendir. Çünkü bunun dışındaki bütün akıcı sular tatlıdır. Yine yerinde duran ve hiçbir akıcılığı olmayan bütün denizler tuzlu ve acı olduğu halde Hazar Denizi'ndeki, buna Cürcan Denizi ve Taberistan Denizi de denilmektedir, tatlı ve lezzetli sudan oluşan büyük bir bölüm olduğu söylenmektedir. Bunu o taraflarda yolculuk yapanlar haber vermektedirler. Kozmografyacılar dediler ki Hazar Denizi çok uzun olmayan yuvarlak şekildedir. Geminin yelkeni gibi üçgen olduğu da söylenmiştir. Bu denizin okyanuslarla bir bağlantısı yoktur. Bağımsız, tek başına bir denizdir. Uzunluğu 80 mil, eni ise 600 mildir. Bundan daha fazla olduğu da söylenmiştir. Ve en iyisini Allah Subhanahu ve Teala bilir değerli kardeşlerim. Bunlardan biri de ciddi bir şekilde med ve cezir olayına maruz kalan Basra Körfezi'dir. Mağrip ülkelerinde de bunun bir benzeri bulunmaktadır. Ayın başında su artmaya başlar ve ayın 14. gecesine kadar bu artma sürekli devam eder ki buna med denilir. Sonra ayın sonuna kadar da peyderpey su eksilmeye başlar ki bu cezirdir. Bu denizlerin sınırlarını, nerede başlayıp nerede bittiklerini, yeryüzünde bulunan nehirlerin ve sel sularının dökülmesiyle oluşan gölleri, yeryüzünde bulunan meşhur ve büyük nehirleri ve bunların başlangıç noktalarıyla son buldukları yerleri de geniş geniş anlatmışlardır. Ancak biz bunları geniş bir şekilde ele alacak durumda değiliz. Biz sadece hadis-i şerifte ismi varit olan nehirlerden bahsedeceğiz değerli kardeşlerim. İbrahim suresinin 32, 33 ve 34. ayetlerinde Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: o öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin yararlanmanız için akıttı. düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde varit olduğu üzere Enes bin Malik, Malik bin Sasa'dan şu hadisi rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'dan bahsedince şöyle buyurdu. Bir de gördüm ki onun kökünden iki gizli nehir ve iki de açık nehir çıkmaktadır. Gizli nehirler cennettedir. Açık nehirler ise Nil ve Fırat nehirleridir. İmam Buhari'nin diğer bir lafzı ise Nil ile Fırat'ın unsurları şeklindedir. Buna göre Nil ile Fırat'ın asıl maddeleri veya onlara benzeyen onların şeklinde iki nehir oradan çıkmaktadır demektedir. Çünkü cennette bulunan şeylerden ancak isimleri dünyada bulunmaktadır değerli kardeşler. İmam Müslim sahihinde Ebu Hureyre'den rivayet ettiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil bunların her biri cennet nehirlerindendir. İmam Ahmed'in rivayetine göre Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dört nehir cennetten fışkırtılıp çıkartılmıştır. Fırat, Nil, Seyhan ve Ceyhan. Bu hadisin senedi Müslim'in şartına uygun olup sahihtir değerli kardeşlerim. Allah en iyisini bilir. Ya bundan maksat şudur ki bu nehirler saf ve berrak oluşlarında, tatlı ve akıcı oluşlarında cennet nehirlerine benzetmekte, bu ve benzeri sıfatlarda cennet nehirleri gibidirler değerli kardeşlerim. Nitekim Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği, tasih ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Acve hurması cennettendir. Onda zehirlenmeye karşı şifa vardır. Yine acve hurması cennet meyvelerine benziyor. Yoksa cennetten devşirilmiş değildir. Çünkü onun cennetten devşirilmediği vakada his ile sabittir. Şu halde maksadın başka olduğu kesinlik kazanmış olur değerli kardeşlerim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıtma cehennemin sıcaklığındandır. O halde onu su ile soğutun sözüyle şiddetli sıcaklık cehennemin sıcaklığındandır sözü de bu kabildendir. İşte bu nehirlerin menbaalarının yeryüzünde olduğu müşahede edilmektedir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bunlar da aynı kabildendir. Nil nehri yani bu nehir letafet ve hafifliğinde dünya nehirleri arasında benzeri bulunmayan bir nehirdir. Bu nehir çıkış yeri ile son bulduğu nokta arasındaki mesafenin uzunluğu bakımından tektir. Çıkış yeri Komor dağlarıdır. Bu dağlar ekvatorun güneybatısında bulunmaktadır. Denilmektedir ki Kızılderililerin bulunduğu bir yerden pınarlar kaynayıp çıkmaktadır. Bu pınarlardan oluşan birbirinden uzak 10 tane akarsu gelip her 5 tanesi bir gölde toplanmaktadır. Sonra bunlardan 6 tane nehir oluşup bunların hepsi tek bir gölde toplanır. Sonra da bu gölden tek bir nehir olarak akmaya devam eder ki işte Nil de bu tek nehirdir. Nil olduktan sonra Habeşistan'daki siyahilerin beldelerinden geçerek Nübe ve onun en büyük şehri olan Dumkala'ya uğramakta, oradan Usvan'a ve sonra da Mısır diyarına ulaşmaktadır. Mısır'a gelirken beraberinde Habeş beldelerinden yağmur sularını ve toprağını da sürekleyip getirmektedir. Ki Mısır'ın bu ikisine de gerçekten çok ihtiyacı vardır. Çünkü Mısır'ın yağmurları ekinlerine ve ağaçlarına yetmeyecek kadar azdır. Toprağı da hiçbir şeyi bitiremeyecek şekilde kumludur. İşte Nil fazlasıyla yağmur sularını ve toprağı, çamuru sürükleyip getirince Mısırlıların muhtaç oldukları şeyler ancak bitmeye başlar. Şu halde Mısır Allah-u Teala'nın şu ayetinin altına girmeye en müstahak olan yerlerden biridir. Görmezler mi ki biz suyu kupkuru yere süreriz de onunla hayvanlarının ve kendilerinin yediklerini, ekini bitiririz. Hala görmezler mi? Nil Nehri Mısır'da az bir yol aldıktan sonra Şettanuf denilen bir köyün yerleşim biriminin yanında iki kola ayrılmaktadır. Bunlardan batı kolu Raşit denilen bir yerden geçerek Tuzlu Deniz'e yani Akdeniz'e dökülmektedir. Doğu kolu ise Cücer denilen yerde yine ikiye ayrılmakta. Bunlardan batı kolu Dimyat'ın batısından geçerek denize dökülmektedir. Doğu kolu ise Uşmin, Tennah denilen yerden geçerek Dimyat'ın doğusunda bulunan bir göle dökülmektedir. Bu göl Tinlis Gölü veya Dimyat Gölü diye de isimlendirilmektedir değerli kardeşlerim. Şüphesiz ki çıkış noktası ile son bulduğu nokta arasında geçen bu mesafe çok uzun bir mesafedir. Bundan dolayı da Nil suların en latifidir. İbn-i Sina dedi ki Nil nehrinde yeryüzündeki diğer sularda bulunmayan bazı özellikler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır değerli dostlar. Birincisi Nil nehri çıkış yeri olan son bulduğu nokta arasındaki mesafesi en uzun olan nehirdir. İkincisi Nil nehrinin dibi sürekli kumlu veya taşlıdır. Bundan dolayı Nil nehrinde yosun ve bataklık bulunmaz. Üçüncü özellik nehrin içinde bulunan taş ve çakıllar yeşillenmiyor. Bu da nehrin mizacının sıhhatinden, nehir suyunun tatlı ve latif olmasından kaynaklanıyor. Dördüncü özellik Nil nehri diğer nehirlerin suyu çekilip azaldığı zaman artar. Diğer nehirlerin suyu arttığı zaman ise eksilir. Bazı insanların anlattığı şu hikaye gelince Nil nehrinin asıl çıkış yeri ve menbaı yüksek bir yerdir. Bazı insanlar bu manzarayı görmüş ve bunu gördükten sonra artık konuşamaz olmuştur. Orada güzel ve genç kızlar, çok garip şeyler ve büyük bir manzara görmüştür. Hiç şüphesiz ki bu hikaye tarihçilerin hurafelerinden ve uydurukçuların hezayanlarındandır. Abdullah bin Lehi'a Kays bin el-Haccaş'tan, o da kendisine haber veren birinden şu olayı anlattı. Mısır fethedilince Kıptilerin aylarından Buune ayının girmesiyle Mısırlılar Amr bin el-As'ın yanına geldiler. Amr'a ey emir, bizim bu Nil'in bir adeti vardır ki o yerine gelmeden asla akmaz dediler. Amr onlara neymiş o adet dedi. Şöyle cevapladılar. Bu ayın 12. gecesi olunca biz anne babasının yanında bulunan bakire bir kızı, tabi anne babasını razı ederek alır, en güzel elbise ve süs eşyalarıyla süsleriz. Sonra da onu Nil nehrine atarız. Amr onlara dedi ki İslam'da böyle bir şey olmaz. İslam kendinden önceki batıl adetleri ortadan kaldırır. Bu üne ayı Nil nehri az bir şey dahi akmadan geçti. Bir rivayette ise bu üne Ebib ve Mesra isimli 3 ay boyunca Nil akmadı. Öyle ki Mısırlılar oradan göç edip gitmeyi bile düşündüler. Bunun üzerine Amr bu hususta Ömer bin el-Hattab'a bir mektup yazarak durumu bildirdi. Ömer radıyallahu anh cevabi mektubunda ona şöyle yazdı. Muhakkak sen yaptığın şeyle doğruya isabet etmişsin. İşte ben bu mektubumun içinde bulunan bir kartı sana gönderdim. Onu Nil'e at. Mektup gelince Amr kartı alıp açtı. Kartta şöyle yazıyordu. Allah'ın kulu müminlerin emiri olan Ömer'den Mısırlıların Nil'ine. İmdi Şayet sen kendi istek ve iradene göre akıyorsan akma. Yok eğer kahhar ve tek olan Allah seni akıtıyorsa biz Allah'tan dileriz ki seni akıtsın. Amr bu kartı Nil'e attı. Cumartesi sabahında Allah Subhanahu onlar için Nil nehrini akıttı. Allah-u Teala Mısır ehlinin bu adetini günümüze gelinceye kadar kaldırmıştır. Bunun senedi zayıftır değerli kardeşler. Kays'a haber veren kimse müphemdir. Yani kimliği belli değildir. Fırat nehrine gelince, bu nehrin kaynağı Erzurum'un kuzeyinde bir yerdedir. Buradan çıkan Fırat, Malatya'nın yakınlarından Sümeysat'a, oradan İlbeyra önlerine, oradan Balis ve Caber Kalesi'nin doğusuna, oradan Rakka'ya, oradan Rahabe'nin kuzeyine, Ane ve Heyt'e üzerinden Küfe'ye ulaşmakta ve sonra da Irak'ın geniş arazisine yayılmaktadır. Birkaç su havzasını göl ve barajı oluşturup bunlardan büyük nehirler halinde çıktıktan sonra Basra Körfezi'ne dökülmektedir denli dostlar. Seyhan nehrine gelince buna Seyhun da denilmektedir. Bu da Rum beldelerinden çıkıp kuzeybatıdan güneye doğru akmaktadır. Seyhan Ceyhan'ın batısında olup miktar olarak da ondan küçüktür. Seyhan Nehri günümüzde Sis beldeleri olarak bilinen Ermenistan'dadır. Buralar İslam Devleti'nin ilk dönemlerinde Müslümanların ellerindeydi. Fatımiler zorla Mısır'ı ele geçirip Şam ve çevresini de kontrol altına alınca buraları düşmandan korumaktan aciz kaldılar. Böylece Ermeni Nakfur bu beldelere Sis beldelerine galip gelip 300. yıllardan günümüze kadar ellerinde bulundurmaktalar. Allah'tan dileğimiz şudur ki havlu kuvvetiyle bunları tekrar biz Müslümanlara geri iade etsin. Sonra Seyhan ile Ceyhan Ezne dolaylarında birleşerek tek bir nehir olduktan sonra İyas ile Tarsus arasında Akdeniz'e dökülmektedirler. Ceyhan nehrine gelince buna Ceyhun da denilir ve avam buna Cahan demektedir. Bu da yine Rum beldelerinden çıkmakta olup Sis beldelerinden kuzeyden güneye doğru akmaktadır. Bu nehir miktar olarak Fırat nehrine yakındır. Sonra Ezne dolaylarında Seyhan ile birleşip tek bir nehir olduktan sonra İyas ile Tarsus arasında denize dökülmektedir. En iyisini Allah Subhanahu ve Teala bilir değerli kardeşlerim. Allah Teala Rad suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yükseltti. Sonra arşa kuruldu, güneş ile ayı buyruğu altına aldı. Her biri belli bir sürenin sonuna kadar yörüngesinde hareket eder. O bütün bu gelişmeleri düzenler. Rabbinizin karşısına çıkacağınıza kesinlikle inanasınız diye o size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklar. O yerin alanını geniş yaptı. Orada köklü dağlar ve nehirler var etti. Bütün ürünleri, bütün bitkileri çift olarak yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örter. Hiç kuşkusuz bunlarda düşünen kimseler için ibret dersleri vardır. Yeryüzünde birbirine bitişik farklı yapıda toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı su ile sulanır. Fakat ürünleri arasında fark gözetiriz. Hiç kuşkusuz bunlarda aklı erenler için birçok ibret dersleri vardır. Ve yine Nem suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır Allah-u Teala. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla o suyla gönül alıcı bahçeler bitiriverdik. Sizin içinse onun bir ağacını bitirmek bile mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır. Onlar sapıklıkta devam etmekte olan bir kavimdir. Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan onun arasında ırmaklar var eden ve ona yeryüzü için sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel haciz koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ve yine Nahl suresinin 10, 11, 12 ve 13. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır. Değerli kardeşler, Allah-u Teala yeryüzünde yaratmış olduğu dağları, ovaları, korkulacak sap yerleri ve denizde, karada ve ıssız çöllerde yarattığı canlı cansız bütün mahlukatı zikrederek azametini,

apaçık bir kitaptadır. Hafız Ebu Ya'la Ömer bin el-Hattab'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah-u Teala 600'ü denizde, 400'ü karada olmak üzere 1000 ümmet yarattı. Bu ümmetlerden ilk yok olacak olanı çekirgedir. Çekirge ümmeti helak olunca diğerleri ipi kopmuş dizi gibi peşi sıra gelirler. Bu hadisin senedinde bulunan Ebu Abbad Übeyd bin Vakid el-Basri hakkında şunlar söylendi. Ebu Hatim onun zayıf olduğunu belirtti. İbni Adi şöyle dedi. Rivayet ettiği bütün hadislerine mütabaat dahi yapılmaz. Onun şeyhi olan Muhammed bin İsa ondan daha zayıftır. Fellas ve Buhari onun hadisinin münker olduğunu söylediler. Ebu Züra dedi ki ondan hadis aktarılmaması gerekir. İbni Hibban ve Dare Kutni onun zayıf olduğunu belirttiler. İbni Adi ise onun bu hadisini ve diğer hadislerini inkar etti. Allah en iyisini bilir. Ve yine En'am suresinin 38. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Değerli kardeşler, değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki kitap okumamızı inşallah burada noktalamış olalım. Haftaya göklerin yaratılması ve göklerde bulunan deliller başlıklı konumuza inşallah başlamış olacağız. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın diye telkinde bulunmuş olmasın. Her seferinde ben ona şu cevabı veririm: ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
4: 103.2.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
5: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawfa mink ve enza' min kulubihimul khawfa minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين.

kaybettiğini hatırla. Ahlak yoksa, namaz yoksa, haram helal hassasiyeti yoksa, kul ve kamu hakkı bilinci yoksa, ana babaya hürmet, eşe nezaket yoksa, dili gıybet ve iftiradan, gözü haramdan, kalbi hasetten, mideyi haksız kazançtan, cebi faizden korumak yoksa, hangi partiden, cemaatten ve tarikatten olursanız olun, sonuçta kaybedenlerden olacağınızı asla unutmayın. Çünkü yaşanmayan ve yalnızca ideolojik bir mensubiyete dönüşen bir inancın ne bu dünya ne de ahirette size hiçbir faydası olamaz. Kalbinize vakit ayırın. Uzun süredir namazlarınızdan tat alamıyorsanız, okuduğunuz Kur'an kalbinize etki etmiyorsa, şöyle gönülden bir dua yapamıyorsanız, dinlediğiniz sohbetler ve nasihatler kulaklarınızı aşıp da bir türlü kalbinize ulaşamıyorsa, ya ruhunuzu ihmal ediyorsunuz ya da ibadetin ruhunu kaybetmişsiniz demektir. Hasan el-Basri diyor ki, üç şeyde tadı kaybedene kapı kapalıdır. Zikirde, namazda ve Kur'an tilavetinde. O halde kapıyı açmak için çabalayın. Kapıyı açacak olan samimiyettir. Önce Rabbinize karşı samimi olun ki tüm kapılar ardına kadar açılsın. Bazı hesapları Allah'a bırakın. Her kalp kırıklığının hesabını sormaya kalkmayın. Her iyiliğin karşılığını hemen beklemeyin. Çünkü bu dünya her kötülüğün hesabının sorulacağı ve her iyiliğin karşılığının tas tamam alınacağı bir yer değildir. Bazı hesapları Allah'a ve ahirete bırakın. İmam Şafii diyor ki, Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki, zalimin kalbine saplanan bir ok, mazlumun kalbine sürülen bir merhem gibidir. İşte o ayet, senin Rabbin hiçbir şeyi unutacak değildir. Meryem 64 ayetidir. Rahat olun ve bazı şeyleri Rabbinizin her hesabı soracağı ve her iyiliğin karşılığını vereceği güne erteleyin. Allah'a teslim olarak özgürleşin. Tüm korkularınızdan, kaygılarınızdan, endişe ve evhamlarınızdan Allah'a güvenerek kurtulun. Ecelin de rızkın da Allah'ın elinde olduğunu sakın unutmayın ve bilin ki gerçek özgürlük yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenmektir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsan kime ümit bağlamışsa ona havale edilir. Ümidini Allah'a bağlayanın işi ise yalnızca Allah'a aittir. İnsana ancak korktukları musallat edilir. Yalnızca Allah'tan korkanaysa Allah hiç kimseyi musallat etmez. Yaptığınızı yalnızca Allah için yapın. Bir iş Allah için yapılmışsa boşa yapılmış bir iş yoktur, heba edilmiş bir mal yoktur, israf edilmiş bir zaman yoktur, boşa akıtılmış bir damla ter yoktur, boşa konuşulmuş tek bir kelime yoktur. Eğer Allah için olduğuna inanıyorsan, kim ne derse desin sen inandığını söyle ve inandığının peşinden git. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Kur'an'ın gittiği tarafa sen de git. Küçük veya büyük olsun, kimden gelirse gelsin Hakk'a yönel. İsterse bu kişi kızdığın ve sana uzak olan biri olsun. Küçük veya büyük kimden gelirse gelsin, batılı reddet. İsterse bu kişi sevdiğin ve akraban olan biri olsun. O büyük güne hazırlanın. Dünyalık koşuşturmaların, siyasi ve ekonomik tartışmaların, geçici gündemlerin size ahireti unutturmasına asla izin vermeyin. Hayırdan hiçbir şeyi küçük görmeyin. Biriktirin çünkü cennet ancak küçük küçük biriktirilir. Bazen az bir sadaka, bazen bir iyiliği tavsiye, bazen bir garibin duası, bazen anne babaya hürmet, bazen eşe karşı güzel bir ahlak, hepsi cennet birikimidir. Biriktirin ve yarın için ne gönderdiğinize muhakkak bakın. Rabbimiz buyuruyor ki, kendiniz için önceden ne hayır gönderirseniz, Allah katında onu bulacaksınız. Bakara 110. Unutmayın,
her hain bakışın, göğüslerde gizlenen her sırrın, günaha meyleden her duygu kıpırtısının, kalplerde saklanan her hile, plan ve stratejinin hesabının verileceği bir güne ilerliyoruz. Çünkü bizim Rabbimiz gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin ne gizlediğini bilir. Mü'min 19. Doktor Abdülaziz Kranşal, Milli Gazete.

0: denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya ayni.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 33. sayfasında yer alan 6 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde başladık. Sayfa 33'te sayfanın alt kısımlarında yer alan 6 numaralı alıştırmanın örnek cümlelerini okuduk. Burada sırasıyla fehimet tullabut derse, fuhimet dersu, fetahal bevvabul bâbe, futihal bâbu, sarakal lissu sa'atahu, surikat sa'atuhu, yeftahut tüccarud dekâkînel âneh,

0: tuftahud dakakinul ane cümleleri var. Bu cümleleri okuduk. Bu cümlelerin hemen altında sayfanın son iki satırında şöyle bir kayıt var. Şimdi bunu okuyalım. Ba'de bina'il fi'li lil mechuli yuhzaful fa'ilu ve yahullul mef'ulu bihi mahallahu merfu'an ve yusamma naiba fa'ilin. Ba'de bina'il fi'li lil mechuli, fiilin binası meçhul yapıldıktan sonra, yani fiil meçhulleştirildikten sonra yuhzaful fa'ilu, fail hasf olunur, fail gizlenir. Ve yahullul mef'ulu bihi mahallahu, ve el mef'ulu bih failin yerine geçer. Nasıl, ne şekilde? Merfu'an, merfu olarak. Normal şartlarda el mef'ulu bih mansuptur. Ancak fiil meçhulleştirildikten sonra cümlenin mef'ulun bihi merfu olarak failin yerine geçer, onun yerini tutar. Ve yusemma naibe failin, ve naibu fail diye adlandırılır. Bu sayfada yer alan 6 numaralı alıştırma şöyle bir talimat içeriyordu. Teemmel el emsiletel atiyete, aşağıdaki misalleri, örnekleri incele. Summa ibnil ef'ale fil cümelilleti teliha lil mechuli. Sonra akabinde gelen cümlelerdeki fiilleri meçhulleştir, meçhul yap. Peki gelen cümleler derken kastedilen cümleler hangileri? Bir sonraki sayfada, sayfa 34'te yer alan toplam 10 cümle. Bu cümlede fiillerin binaları malum. Bunları okuyacağız ve bunları meçhul yapacağız. Binalarını meçhulleştireceğiz. Birinci cümleyi okuyalım ve meçhul yapalım. Burada yer alan bu 10 cümlenin meçhulleştirilmesini size bir önceki programımızda ödev olarak tevdi ettiğimi hatırlıyorum. Umarım siz üzerinde çalışma fırsatı buldunuz ve çalıştınız. Cümle 1. Yeşrahul müderrisu derse merrateyni. Cümleyi anlamaya çalışalım. Öğretmen dersi iki kez açıklıyor ya da iki kez açıklar anlamında bir cümle. Ders iki kez açıklanıyor ya da iki kez açıklanır anlamını ifade edecek şekilde meçhulleştireceğiz cümleyi. Siz nasıl yaptınız? Yuşrahu eddersu merrateyni şeklinde dönüştürdüyseniz cevabınız doğru. İkinci cümle, ma salebel yehudul mesiha. Ma salebel yehudul mesiha, Yahudiler Mesih'i çarmıha germediler. Ma salebel yehudul mesiha, Yahudiler Mesih'i çarmıha germediler. Evet, Mesih çarmıha gerilmedi anlamını oluşturacak şekle dönüştüreceğiz cümleyi. Ma sulibe el mesihu. Ma sulibel mesihu, Mesih çarmıha gerilmedi. Üçüncü cümle, yakra'u talibu derse bi savtin alin. Öğrenci dersi yüksek sesle, yüksek bir sesle okuyor, okur. Ders yüksek sesle okunur anlamını ifade edecek şekle dönüştürüyoruz. Yukra'u dersu bi savtin alin. Yukra'u eddersu bi savtin alin. Ders yüksek bir sesle okunuyor ya da okunur. Dördüncü cümle, ya'budun nasul evthane fi kethirin minel biladi. Birçok ülkede, ülkelerin birçoğunda insanlar putlara tapıyorlar ya da taparlar. Birçok ülkede, ülkelerin birçoğunda putlara tapılıyor, tapılır anlamını ifade edecek şekilde cümleyi şöyle dönüştürmeliyiz. Tu'bedu, dikkat edin burada fiilin şekline, sıygasına, veznine. Tu'bedu el-evsanu fi kethirin minel biladi. تعبد الأوثان في كثير من البلاد. جملة 5، منع المدير الطلاب المتأخرين من الدخول. Müdür geç kalan öğrencileri içeri almadı. Girmelerini engelledi. Geç kalan öğrenciler içeri alınmadı. Girmeleri engellendi anlamını ifade edecek şekilde cümleyi şöyle dönüştürürüz. Muni'a et-tullabul mutaakhiruna mined-duhuli. Bu cümlede mena'al mudiru tullabel mutaakhirine mined-duhuli cümlesinde yer alan el-mutaakhirin kelimesi et-tullabe isminin sıfatıdır, natıdır. Bu cümlede yani fiili malum olan cümlede et-tullab mef'ulün bih'tir, mansuptur. Et-tullab cem olduğu için el-mutaakhirin kelimesi ki cem müzekker salim bir sıfat konumundadır burada el-mutaakhirin. El-mutaakhirin et-tullabın natı olduğu için ve men'utu yani et-tullab mansup olduğu için el-mutaakhirin şeklinde mansupluk alameti, nasb alameti ya olarak kullanılmıştır. Cümle edilgenleştirildikten sonra mena'al mudiru et-tullabe el-mutaakhirine cümlesinde el-mef'ulu bih olan et-tullab ismi meçhul cümlenin naibul faili olduğundan merfulaşmış ve bu ismin sıfatı olarak da el-mutaakhir kelimesi ya da el-mutaakhirun kelimesi el-mutaakhirin şeklinde değil el-mutaakhirun şeklinde okunmuştur. Buna dikkat etmenizi istedim. Muni'a et-tullabul mutaakhirune mined-duhuli. Geç kalan öğrenciler girişten engellendi. İçeri girmelerine mani olundu. İçeri alınmadı. 6. cümleye geldik sevgili öğrencilerim. Toplam 10 cümle var burada. Yarısını tamamladık. Lem yahluqillahu mislahum. Allah onların benzerini yaratmadı, yaratmamıştır anlamında bir cümle. Onların benzeri yaratılmadı anlamını oluşturacak şekilde cümleyi edilgenleştirelim. Lem yuhlak misluhum. Lem yuhlak misluhum. Onların benzeri yaratılmamıştır. Cümle 7. Tebni el hukumetu mesciden cemilen fi hayyina. Hükümet bizim mahallemizde güzel bir mescit inşa ediyor anlamında bir cümle. Mahallemizde güzel bir mescit inşa ediliyor anlamında meçhul, fiili meçhul olan cümle şu şekilde olmalı. Yubna mescidun cemilun fi hayyina. Yubna mescidun cemilun fi hayyina. 8. cümle sabber raculul kahvete fil fenacini. Adam kahveyi fincanlara döktü anlamında bir cümle. Kahve fincanlara döküldü anlamını ifade edecek şekilde cümleyi şöyle dönüştürürüz. Subbet el kahvetu fil fenacini. Subbet fiilinden el kahve naibul failine geçerken subbet fiilinin sonunun sükunla bitmesi, el kahvenin başının sükunla başlaması sebebiyle iltikai sakinleyin dediğimiz iki sakinin buluşması, bir araya gelmesi sebebiyle subbet fiilinden el kahve ismine geçiş neyle olur? Siz bunu biliyorsunuz. Kesrayla olur. Subbetil kahvetu fil fenacini. Subbetil kahvetu fil fenacini. Kahve fincanlara döküldü anlamında bir cümle. 9. cümle ma arafet tullabu ismehu. Öğrenciler onun adını bilemediler. Öğrenciler onun adını bilemediler anlamında bir cümle var burada. Onun adı bilinmedi, bilinemedi anlamını ifade edecek şekilde cümleyi edilgenleştiriyoruz. Ma urife ismuhu. Ma urife ismuhu. Buraya kadar okuduğumuz cümlelerde verilen cümlenin mef'ulün bihlerinin, dönüştürdüğümüz cümlenin, yani edilgen yaptığımız cümlenin naibül faili olduğunu, merfu bir isim olarak naibül faili olduğunu gözden kaçırmayalım. Bu noktaya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. 10. ve son cümledeyiz. La yecidun nasu semeke fi suqi hazihil ayyame. İnsanlar bugünlerde pazarda balık bulamıyorlar anlamında bir cümle. Bugünlerde pazarda balık bulunmuyor anlamını ifade edecek şekilde cümleyi şöyle oluşturmalıyız. La yucedu semeku fi suqi hazihil ayyame. La yucedu semeku fi suqi hazihil ayyame. Bugünlerde pazarda balık bulunmuyor. Evet sevgili öğrencilerim, 6 numaralı alıştırmayı tamamladık. Şimdi bu sayfada kitabınızın 34. sayfasında yer alan 7 numaralı alıştırmaya geldik. 7 numaralı alıştırma teemmel ma yeli, aşağıda geleni incele şeklinde bir talimat içeriyor. Es'alekel mudiru anil gıyabi. Es'ilte anil gıyabi cümlelerini görüyoruz. Es'alekel mudiru anil gıyabi. Müdür sana devamsızlığın hakkında soru sordu mu anlamında bir cümle var burada. Yani okula gelmeyişinin, okulda bulunmayışının sebebini sordu mu anlamında bir cümle var. Sol tarafta yer alan cümle ise Es'ilte anil gıyabi. Devamsızlığın hakkında sana soru soruldu mu anlamında fiili edilgen olan bir cümle var. Sağ tarafta yer alan se'ele fiilinin binasının malum, sol tarafta yer alan fiilin ise binasının meçhul olduğuna dikkat edelim sevgili dinleyicilerim. İza kânel mef'ûlu bihi damîran diye başlayan nota bakalım. İza kânel mef'ûlu bihi damîran utiye bi damîril raf'i li yehille mahallehu kemâ yattadıhu minel cedveleyni taliyeyn. İza kânel mef'ûlu bihi damîran, şayet el mef'ûlu bihi zamir olursa, şayet cümlenin mef'ûlün bihi zamir olursa, utiye bi damirir raf'i li yehille mahallehu, fiilin binası edilgenleştirildiğinde, yani fiil meçhul yapıldığında, utiye bi damirin bir zamir getirilir, bi damirir raf'i bir raf zamiri getirilir, li yehille mahallehu, birinci cümlede cümlenin mef'ulun bihi olan zamirin yerini tutacak bir merfu zamir getirilir. Li yahilla mahallehu onun yerini tutacak. Kema yattadahu minel cedveleyni taliyeyn, aşağıda açıklanan, aşağıda iki tabloda, iki cetvelde izah edilen şekilde, izah edildiği şekilde. Evet, birinci tablo cedvelul fi'lil madi, mazi fiil tablosu. El fi'lul mebniyu lil ma'lum, birinci sütunda bu var. İkinci sütunda el fi'lul mebniyu lil mechul ve son sütunda da naibul fa'il kaydı var. Örnekleri okuyalım. Se'elehu el müderrisu su'ile, damir müstetir. Evet, bunu ele alalım. Bu örnekleri inceleyelim. Se'elehu el müderrisu, öğretmen ona sordu ya da onu sordu. Burada yer alan se'ele fiilinin malum olduğu belli. El fi'lul mebniyu lil mechul, Fiilin meçhul şekli su ile. Soruldu anlamında. Su ilenin naibul failinin zamir müstetir olduğu, yani gizli zamir olduğu burada üçüncü sütunda kaydedilmiş. Müstetir zamirden kastedilen nedir? Su ile fiilinin tahtında müstetir diye ifade ettiğimiz altında gizli hüvedir. Su ilenin naibul faili gizli zamir olan hüvedir. İkinci cümle sa'alahum el müderrisu. Bu cümle edilgenleştirildiği zaman su'ilu. Evet, onlara soru soruldu anlamında bir cümle. Burada su'ilu fiilinde naibul failin vav olduğu kaydedilmiş. Naibul faili vav'dır. Sa'alaha el ebu. Meçhulü su'ilet. Naibul fail damir müstetir. Peki su'ilette müstetir zamir nedir diye sorsam ne dersiniz? Su'ilette müstetir zamir hiyedir demelisiniz. Bu sayfanın, sayfa 34'ün son satırındayız. Se'elehunnel ebu. Meçhul şekli su'ilne. Naibul fail ennun. Se'elehunnel ebu. Su'ilne naibul fail ennun. Naibul fail su'ilne meçhul fiilinde yer alan nundur. Kaç sayfaya geçiyoruz efendim? Sayfa 35'teyiz. Se'elekel müderrisu. Meçhul şekli su'ilte. Naibul fail su'iltedeki ta. Ette'u şeklinde kaydedilmiş burada, görüyorsunuz. Üçüncü sütunda. Sayfa 35'te ikinci satırı okuyorum. Se'elekum el müderrisu. Meçhul şekli su'iltum. Naibul fail tum. Üçüncü satır. Se'elekil ebu. Meçhul şekli su'ilti. Naibul fail etta. Ti şeklinde kaydedilen etta. Naibul fail. Dördüncü satır sa'alakunnel ebu. Meçhul şekli su'iltunne. Naibul fail tunne. Bir sonraki satır sa'alani el müderrisu. Meçhul şekli su'iltu. Naibul fail etta. Son cümle sa'alana el müderrisu. Meçhul şekli su'ilna. Naibul fail na. Ba maddesiyle kaydedilen başlık, yan başlık cedvelul fi'lil mudari'. Elif maddesiyle kaydedilen başlık cedvelul fi'lil mazi. Mazi fiil şablonu, mazi fiil tablosu idi. Ba maddesiyle kaydedilen yan başlık ise cedvelul fi'lil mudari, muzari fiil tablosu, şablonu. Biraz önce ele aldığımız mazi fiil tablosunda olduğu gibi burada muzari fiil tablosu verilmiş. El fi'lul mebniyyu lil ma'lum. Fiilin malum şekli. Birinci sütunda, ikinci sütunda el fi'lul mebniyyu lil meçhul. Muzari fiilin meçhul şekli. Ve son sütunda da naibul fa'ili. Muzari meçhul fiildeki naibul fa'il sütunu burada kaydedilmiş. Bu sütundaki bilgileri ele alma, üzerinde durma imkanımız yok efendim. Yeteri kadar zamana sahip değiliz. Siz bu tabloyu okuyun, anlamaya çalışın ve arka sayfada, sayfa 36'da 8 numaralı alıştırmayı, akabinde gelen kaydedilen 9 numaralı alıştırmayı cevaplamaya çalışın. 8 numaralı alıştırma sizden verilen ayeti kerimelerdeki naibul failleri bulmanızı istiyor. Ayetlerde verilen naibul failleri bulmaya çalışın. 9 numaralı alıştırma ise verilen fiilleri, verilen cümleleri, cümlelerde yer alan fiilleri meçhul yapmanızı, meçhulleştirmenizi istiyor. Bu iki alıştırma üzerinde durun inşallah. Gelecek programımızda cevaplarını verdiğimiz zaman kendi cevaplarınızı kontrol edin. Bir radyo dershanesi programının daha sonuna geldik. Radyo dershanesinin başka yeni bir bölümünde görüşmek ümidiyle ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan bir kalp.

sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini derleyen, toplayan ve bunları güzel bir şekilde bize takdim eden hadis alimlerine muhaddis diyoruz. Muhaddislerin en önde gelen şahsiyetlerinden İmam Buhari rahmetullahi aleyh en sahih, en muteber, en makbul hadis-i şeriflerden 7275 hadis-i şerifi sahih ismini verdiği bu eserinde birer birer zikretmiş. Önce kitap denilen ana bölümler, sonra bab denilen konu başlıklarıyla bizleri 8 ayrı ilim dalında hadis-i şeriflerle bilgilendirmiş. Allah kendisinden razı olsun. Sahihinde Kitab-ül İstizan bölümü hadis-i şeriflerini okuyoruz. Adapla ilgili hadis-i şerifler 36. bab, babu men esra fi meşhihi lihacetin ev kasdin, bir maksatla, bir ihtiyaçla hızlı yürüyen kimsenin durumu. Kal haddesene Ebu Asım an Umar ibn Saidin an ibn Ebi Muleykete enne Ukbete ibn el Harisi haddese ve kal sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el asra fe esra thümme dehal el beyt. Ukbe bin Haris naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırdıktan sonra süratle bulunduğu yerden ayrıldı ve evine girdi. Hadis-i şerif bu kadar. Her konuda itinaya dikkat eden Peygamberimizin bazı özel sebeplerle hızlı davrandığını görüyoruz. Mesela zekat dağıtmak için hemen evine gidiyor, evindeki emanet zekat mallarını alıp Hazreti Bilal'e veriyor. Zaman kaybetmemek ve insanlar dağılmadan onlara takdim etmek üzere böyle acele davranıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz misafir geldiği zaman bazı özel durumlarda böyle süratle davrandığını görüyoruz. Sahabe-i kiram Peygamberimizin bütün tavır ve davranışlarını tescil ettikleri için, kaydettikleri için bize de bunu zikrediyorlar. Camiye, cemaate gelirken aleykum bissekineti vel vakar hadisi şerifini hatırlamamız gerekir. Sükunetle ve ağır başlılıkla davranın. Yetiştiğiniz yerde imama yetişin, yetişemediğiniz rekatları namazdan sonra tamamlayın. Yani yetişeceğim diye böyle koşarak camiye gitmek doğru değil. Müslüman hayatının her alanında vakarı, sükuneti, itidali yaşamalıdır. 37. baba geçiyoruz. Babu serir. Haddetene Kuteybe kal haddetene Cerir anil Ameş an Ebi'd-Duha an Mesrukin an Aişete radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli vastas serir. Peygamberimiz yaygının tam ortasında namaz kılıyordu. Ve ene muttaciatun beynehu ve beynel kıble. Yani bu namaz gece namazı tabii. Bu namazı kılarken ben onunla kıble arasında uzanmış yatıyordum. Tekunu liyel hacetu fekrahu en ekum. Benim bir ihtiyacım oluyordu. Fakat oradan, onun önünden kalkmaktan hoşlanmıyordum. Feestakbilehu fensellu insilalen ve ben oradan sıyrılıp ayrılıyordum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemizi rahatsız etmeden namaza duruyor ve bulunduğu evde, odada gece namazı kılıyordu. Tabi gece namazlarında uzun uzun okuyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Başlık nedir burada? Örtü, yaygı manasında serir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu örtünün ortasında namaz kılıyor. Ama ön tarafta Hazreti Ayşe validemiz var. Onun çekilmesini istemiyor. Pek uyuyan bir kimseye karşı namaz kılınır mı? E kılınabilir. Burada caiz olduğunu ifade etmek için bu hadis-i şerif burada zikredilmiş. Babu men ulkiye lehu visade. Kendisine yastık verilen kimse. Evet, misafir geldiği zaman güzel bir yere oturtmak ve misafire yastık ve benzeri koltuk ve ikramda bulunmak da misafirperverliğin işaretlerindendir. Ev sahibi nereye oturmasını uygun görüyorsa misafir oraya oturmalıdır. Misafir bulunduğu evde imam ev sahibi olmalıdır. Ama imam izin verdiği takdirde misafirle namaz kıldırabilir. Yani özellikle İmam Gazali İhya Ulumuddin adlı eserinde toplantı adabı, yeme içme adabı, evlilik adabı, ticaret adabı, böyle adabı zikretme noktasında son derece başarılı maddeler halinde bunları zikrediyor. İlim ve alim adabı Talimul Mütallimin adlı eserde zikredilmiş. Öğrencinin üstadına, üstadlarına karşı, üstadın öğrencilerine karşı tavır ve davranışları, nezahet, letafet konusunda, nezaket konusunda ne şekilde davranacakları bildirilmiştir. Haddesen İshak ibn Halid tahvil ve haddesen Abdullah ibn Muhammed kal haddesen Amr ibn Avun kal haddesen Halid an Ebi Kilabete kal akhbarani Ebu'l Melih kal dakhaltu ma ebike Zeydin ala Abdullah ibn Amr. Evet. Abdullah ibn Amr ibn al-As'ın huzuruna girdik. Fehaddesena bize şunu anlat. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zükire lehu savmi. Abdullah ibn Amr ibn al-As evlendi. Evlendikten sonra bir müddet gelin hanımın yanına girmedi. Çünkü bütün geceyi namazla geçiriyordu. Gündüzleri de oruçluydu. Geceleri teheccüd namazında Kur'an-ı Kerim okuyor. Sürekli Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Gündüzleri de sürekli oruçluydu. Ve bu durum Peygamber Efendimiz'e şikayet edildi. Yeni evli ama gelin hanımın yanına hiç gitmeyen genç bir sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Zükre lehu savmi, benim sürekli oruç tuttuğum Peygamber Efendimiz'e bildirildi. Fedehale aleyye, benim yanıma geldi. Felkaytu lehu visadeten min edemin haşvuha lifun. İçi hurma lifleriyle dolu deriden bir yastığı Peygamber Efendimiz'e hemen yanı başına verdim. Yani rahat oturabilmesi için. Fecelese alel ard, yere oturdu. وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ yastık benimle onun arasında kaldı. Evet. Yastığı ne altına aldı ne de yanına koydu. Evet. فَقَالَ لِي اَمَا يَكْف۪يكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ اَيَّمْ. Her ay 13, 14, 15 günleri, her ayın 13, 14, 15. günleri oruç tutman, her ayda 3 gün oruç tutman sana yetmiyor mu? Kultu ya Resulallah. Kal hamsen. Ey Allah'ın Resulü dedim. Peki 5 gün olsun. Kultu ya Resulallah. Kal seban. Ayda 7 gün olsun. Kultu ya Resulallah. Kal tisan. 9 gün olsun. Kultu ya Resulallah. Kal ihde aşrat. 11 gün olsun. Kultu ya Resulallah. Kal la savme فَوْقَ صَوْمِ دَاوُودِ شَطْرَ الدَّهْرِ سِيَامُ يَوْمْ وَاِفْتَارُ يَوْمْ. Davud Aleyhisselam'ın orucundan daha üstün bir oruç yok. Zamanın yarısı. Bir gün oruçlu olacaksın, bir günde oruçsuz bulunacaksın. Burada Abdullah İbni Amr İbni As oruç konusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de adeta pazarlık ediyor. Aynı konuda mesela Kur'an-ı Kerim'i nasıl hatmediyorsun? Ya Resulallah her gün hatmediyorum dedi. Hayır. Ayda bir hatim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah bu kadar az deyince o zaman haftada bir hatim dedi. Ya Resulallah bu kadar az sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 günde bir hatim dedi. Ondan daha kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i hatmetmen uygun değil. Çünkü o zaman hem hızlı okuyor, hem anlamadan okuyor, hem de bitirmek için kendini zorlayarak okuyor. Bunlara devam etti. Bu nasihatleri kabul etti. Hayatı boyunca Abdullah bin Amr ibn el-As bu uygulamayı devam ettirdi. Hayatının sonlarında oruç ağır gelmeye başladı. Hatimler ağır gelmeye başladı. Ve keşke o gün Peygamberimizin yaptığı tavsiyeyi tutsaydım dedi. Genç sahabi Abdullah bin Amr İbnül As Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizi dibinde yetişmiş, ecir, mükafat, sevap anlamında pek çok hadis-i şeriflerini duymuş ve bunu hayatına yansıtmak için gayret etmiş. Ancak Peygamberimizin sünnet-i seniyyesindeki ana ilkelerden birini göz ardı etmiş. Bu ana ilke kıvam ilkesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her konuda ölçülü, dengeli ve istikrarlı olmayı emreder. Aşırı davranmak bıkkınlığa, yorgunluğa ve usanç duymaya sebep olur. Dolayısıyla çalışırken, ilim öğrenirken, ticarette, siyasette, sağlıkta her konuda orta çizgiyi takip etmemiz tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de adeta tabirin mazur görün pazarlık etmesinin sebebi bu gencin gönlündeki aşktır, şevktir, coşkudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini canla başla yerine getirme arzusudur. Sahabe dediğiniz insanlar, ilim aşıkı, cihat talibi, ibadet yolcusu, takva erbabı, ihlas önderi insanlardı. Her konuda zirveye erişmek için gayret ediyorlardı. Efendimiz onları teskin ediyordu. Mesela baktılar, Peygamberimiz iftar açmadan oruca devam ediyor. Biz de yapabiliriz dediler. Efendimiz yapmayın dedi. La tuvasilu. Peş peşe art arda iftar açmadan 2 gün üst üste oruç tutmayın. Dediler ki ya Resulallah sen tutuyorsun. İnni lestüke heyetikum. Ben sizin gibi değilim. İnni ebitu feyut'imuni rabbi ve yeskîn. Ben gecelediğimde Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Manevi haz, manevi zevk, manevi lezzet içerisindeki Peygamberimizin durumuyla sahabe-i kiramın, diğer insanların durumu elbette bir olamaz. Buna rağmen devam ettiler. Orucu açmadılar. 28 Ramazan'da ve 29 Ramazan'da oruç tuttular. Efendimiz üzüldü. Adeta kızdı, dedi ki ya Ramazan 30 çekseydi bir gün daha tutacak mıydınız? Yani bu yaptığınız normal değil. Şimdi bu sahabi ibadet coşkusunu yakalamış. Pek çok sahabe-i kiramda bunu görüyoruz. Mesela Efendimiz mescide geldi, mescidin ortasında bir urgan, bir ip. Böyle insan boyuna yakın. Bu nedir dedi. Dediler bu Hablü Zeynep. Zeynep Hanım'ın, Zeynep annemizin ipi. Peki neden bu? Namaza durduğu zaman yoruluyor. Yorulduğu zaman bu ipe tutunuyor. Efendimiz çözün dedi. Siz usanmadıkça Allah sizi affetmekten usanmaz. Uykunuz geliyorsa istirahat edin. Namaz kılın. Ben hem namaz kılıyorum hem uyuyorum. Hem oruç tutuyorum hem yiyip içiyorum. Yani ölçülü olma Müslümanın çizgisi. Bugün Müslümanın tek bir görevi var derseniz bu görevi kıvamdır. Kıvamında bir Müslüman olmaktır. Dengeyi kaybediyor. Kendi görevini, kendi işini, kendi anlayışını en üstün kabul ederek bütün Müslümanların üzerini çizen insanlar var. En önemli mesele Müslümanların bid'at ve hurafelerden uzaklaşmasıdır diyor. Bir diğeri en önemli mesele Kur'an-ı Kerim. Bir diğeri en önemli mesele imandır diyor. Yok yok. En önemli mesele zikirdir. İlim adamı diyor ki ya en önemli mesele ilimdir kardeşim diyor. İlim mi zikir mi? Kur'an-ı Kerim mi iman mı? Cihat mı takva mı? Hepsi yerli yerinde. Her şeyi yerli yerinde yapmak. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz soruyor. 3 dinarınız var. 1 dinarı cihada verdiniz. 1 dinarı yardım için verdiniz. 1 dinarı da çoluk çocuğunuza ayırdınız. Hangisi daha eftal? Öğreterek soruyor. Ve diyor ki ailenize ayırdığınız dinar en değerlisi. Ya cihat var, yardım var. Cihadın yeri ayrı, ikramın yeri ayrı, ailenin yeri ayrı. Önce kendiniz, aileniz. İnne li nefsike aleyke hakkan ve inne li aynike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Ve a'ti kulle zî hakkın hakkahu. Her hak sahibine hakkını ver. Üniversiteye çalışırken siz seneler önce üniversite sınavına çalışırken rehber öğretmenleriniz size şöyle derdi. Aman iyi dinlenin. Bugün de öyle diyorlar. İyi çalışın değil, iyi dinlenin. İyi dinlenirseniz iyi çalışırsınız. İyi çalışın zaten çalışıyor, bir yarış var. Birkaç soru daha fazla çözmek için, birkaç testi daha fazla çözüp daha yüksek puan alabilmek için müthiş bir çaba var. Ama dengeli, ölçülü çalışanlar, planlı programlı çalışanlar elbette kazanacaklardır. Plan, program, sistem ve ölçü günümüzde gençlerimize en çok söyleyeceğimiz konu bu olmalıdır. 6278 no'lu hadisimiz Kâlel İmâmul Bukhâriyü rahimahullah haddesene Yahya ibn Ca'far kal haddesene Yezid an Şu'be an Mughirete an İbrahim'e an Alkamete ennehu kadimeş Şam kadimeş Şe'me Şam bazen de böyle Şe'm şeklinde yazılıyor. Tahvil bir ikinci senede bir ikinci kanala geçiyor müellif. Ve haddesene Bulvelid kal haddesene Şu'be an Mughirete an İbrahim'e kâle zehebe alkamet ile Şami fe etel mescide fe sallâ rek'ateyn. Şam'da el mescid el umevi, Türkçe Emevi cami diyoruz, camiye geldi, 2 rekat namaz kıldı. Fe kâl, alkame kim? Alkame Abdullah bin Mesud'un talebesi. Dua et. Allahümme rzukni celisen. Ya Rabbi bana güzel bir İlim yolcusunu arkadaş eyle. Celis, güzel bir meclis arkadaşını nasip eyle. Fekade ila Ebi Derda. Şam'da o sırada sahabe-i kiramdan Ebu Derda vardı. Ebu Derda'nın meclisine oturdu. Fekale mimmen ente, sen kimlerdensin dedi. Kale min ehlil küfe, ben küfe halkındanım. Kal eleyse fikum sahibu sirr ellezî kâne lâ ya'lemuhu gayruhu, yani Huzeyfe. Küfe halkında hiç kimsenin bilmediği sırları bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olan, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sırları kendisine, özel sırları kendisine tevdi ettiği Huzeyfe yok mu dedi Küfe'de. Eleyse fikum ev kâne fikum ellezî ecârehullâhu alâ lisâni Resûlihi sallallahu aleyhi ve sellem mineşşeytan, yani Ammar, sizin içinizde bir zamanlar Allah'ın kendisini şeytandan Peygamberimizin diliyle koruduğu Ammar yok muydu? Evaleyse fikum sahibu sivaki vel visad, Peygamberimizin yastığını ve misvakını taşıyan, Efendimizin ibriğini taşıyan, ona hizmet eden, yani İbni Mesud, Abdullah bin Mesud yok mu? Keyfe kâne Abdullah yakra velleyl izâ yagşâ kâl ezzekara vel unsa. Evet. Fekal mâ zâle heulay hattâ kâdû yüşekkikûni ve kad semi'tuha min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Abdullah İbni Mesud'un kendisine ait kıraati vardı ve şöyle diyordu: ben bizzat Peygamber Efendimiz'den işittiğim bu kıraatte başkaları beni neredeyse şüpheye düşüreceklerdi. Evet, burada bu hadis-i şerifte Peygamberimizin misvakını, Peygamberimizin yastığını, Peygamberimizin ibriğini, özel eşyalarını taşıyan kişinin Abdullah bin Mesud olduğunu görüyoruz. Yani sen Küfe'den buraya geldin, Küfe'de bu değerler var, niye onlardan istifade etmedin de buralara kadar geldin diyor Ebu Derda radıyallahu an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Enes bin Malik, Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali radıyallahu an, Bera ibn Azib, Erkam bin Ebil Erkam ve diğerleri sadece hizmet etmekle kalmamışlar. Aynı zamanda onun ilmini, irfanını, sünnet-i seniyyesini iyi tespit etmişler. Bizlere o şekilde nakletmişlerdi. Sahabe-i kiramın gençlerden meydana geldiğini, aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatında yaş ortalamasının 25 civarında olduğunu görüyoruz. Yani genç sahabiler İslam'ı en güzel şekilde Peygamber Efendimiz'den öğrenmişler. El medinetu hayrun lehum lev kânu ya'lemûn, bilselerdi Medine onlar için ne kadar hayırlıdır. Bir bilseler, hadis-i şerifine rağmen Medine-i Münevvere'den diğer ülkelere, beldelere hicret etmişler. İslam'ı bir karış öteye götürmek için gayret etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim onların izinden gitmeyi, o coşkuyu yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir hadis-i şerifi ilk raviden duyabilmek için Medine-i Münevvere'den Kahire'ye giden, Mısır'a giden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bize rehber olmalıdır. Bir hadis-i şerifteki ecir ve mükafata nail olabilmek için Medine-i Münevvere'den kalkıp İstanbul önlerine gelen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bize model olmalıdır. Bir aylık mesafeye bir hadis-i şerifi öğrenmek için giden Cabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bize rehber olmalıdır. İlim, takva, zikir, cihat, ibadet, iman, muamelat. Onlar gerçekten seçkin şahsiyetlerdi. Onların hayatını öğrenmek, onların hayatını benimsemek, onların hayatını yeni nesillere aktarmak bizim en önemli görevimizdir. Çünkü onlar Fetih suresinde Estaizu billah Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu ayeti kerimesiyle, onunla beraber olanlar ayetiyle tebcil ve takdir edilmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim gençlerimize o coşkuyu, o gayreti, o imanı nasip eylesin. Bu dua ile, bu niyazla, bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

hilal gibi sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.